Dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Yasama yılının açılışında konuşan Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısını da yineledi. Fon soruşturması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürbek, fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürbek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde mecliste kurulacak olan izleme komisyonu için geri sayım başladı. Her partiden üyenin yer alması planlanan komisyonun kaç milletvekilinden oluşacağı kısa bir süre sonra netleşecek. Komisyonun 10 gün içinde kurulması bekleniyor. Yeni parti milletvekilleri yeni yasama yılı açılışı için meclisteydi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da Özgür Özel başkanlığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. Toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlığı da ele alındı. Partinin isim değişikliği için de belirlenen 5 alternatifin masada olduğu belirtiliyor. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları Birliğin Gücü 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Manisa Soma'daki madende meydana gelen göçük sonrası taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, göçükten kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da madenciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, dualarımız madencilerimizle notunu paylaştı. Adana'da Yeşiloba mahallesindeki Vedat Dalokay hal kompleksinde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri 22 depoya yayılan yangını söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürdü.
Katil İsrail, Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü varlığına rağmen Suriye'nin güneyindeki ihlallerine devam ediyor. Soykırım güçleri bölgede 10 köye zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Bugün 1 Ekim 2026 Perşembe günü, Türkiye'de saatimiz 15.06'yı gösteriyor. Ekim ayının bu ilk gününden hepinize esenlikler diliyoruz. Umarız güzellikler, mutluluklar getirir hepimize. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Programı sizler için hazırlayan Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bugün size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan. Türkiye'den ve dünyadan güncel siyasi ve sosyal olaylara yer verdiğimiz Türkiye'den Bakış başlıyor.

0: Türkiye'den Bakış programındasınız. Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Alabarda merhaba.
1: Merhabalar Funda Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Türkiye'den Bakış dinleyenlerini Şanlıurfa'dan selamlıyoruz.
0: Ne kadar güzel. Biz de Şanlıurfa'da bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz bu vesileyle hocam. Evet, Teknofest'i konuşacağız çünkü Teknofest bu yıl Şanlıurfa'da. Peki Teknofest ne ifade ediyor ve Şanlıurfa'da olması neden kıymetli hocam? Size soralım.
1: Şimdi ben tabii Savunma ve Teknoloji Dergisi olarak bundan biliyorsunuz Adana'da, Kıbrıs'ta, Ankara'da, İstanbul'da birçok Teknofest gördüm. Şunu artık çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Anadolu'da Teknofest'i görmek için sabırsızlanan bir kitle var. Yani zaten birçok yerden çıkıp geliyorlar ama Teknofest'in ayağına kadar gelmiş olması Urfalıları oldukça etkilemişe benziyor. Yaklaşık 1,5 milyon insanın ziyaret etmesi beklenen bir Teknofest burada tertip edilmiş. Urfa adeta her yönüyle bu Teknofest kapsamındaki faaliyete hazırlanmış. Yanılmıyorsam cumartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat Urfa'ya teşrif ederek Teknofest kapsamında ve Urfa'da hizmete açılacak tesislerle ilgili bir açılış törenine de katılacak. Neden önemli? Biz bunu çok konuştuk ama bir kez daha söylemek boynumuzun borcu diye düşünüyorum. Buraya yarışabilmek adına 90 ülkeden başvuru yapılmış. Yüz binlerce başvuru var ve bu başvuruların arasında başarılı olan müsabıklar uzun bir süre boyunca Anadolu'da birçok faaliyette yarışmışlar. İşte biz mesela Savunma ve Teknoloji Dergisi olarak gittik, Savtek olarak. Aksaray'da işte roket yarışması vardı, 40 derece sıcakta. O çocuklar yıllardan bu yana da bu kapsamda büyük emek veriyorlar. Orada belli bir yükü belli bir yüksekliğe gönderecek roketler falan yapıyorlar. Biz tabii bu 15. Teknofest 8 küsür yıl bitti, 9. yılına giriyor. Teknofest kapsamındaki başarılı olan çocukların hayat hikayesini araştırdık. Yani bunlar evet o kadar yarıştılar falan ama şimdi ne oldular diye ta Antep'e kadar ekip gönderdik. Ve gördüğümüz manzara inanılmaz keyif verici ve ülke adına gurur duyucuydu. Çünkü bu çocukların tamamı bugün Türkiye'de teknolojiyle alakalı yerlerde ya kendi iş yerlerini açmışlar, üretim yapıyorlar. Sadece savunma olarak algılamamak lazım. Teknolojiyle alakalı hususları algılamak lazım. Ya da şirketlerde daha bu genç yaşlarında Ar-Ge'nin başına getirilmiş olanları falan gördük. Şimdi tabii bu bundan iğneyle kuyu kazmak. Yani Kars'ın Susuz ilçesiyle Balıkesir

0: Kepsut ilçesinde unutulmasın dediğiniz adamları iğneyle kuyu kazıp çıkartıyorsunuz. Eğer siz bunu yapmazsanız bu çocuklar kendi bulundukları coğrafyaların içerisinde bir bilinmez olarak kalıyorlar. Oysa yarışmalara girdiklerinde, kendi becerilerini gösterdiklerinde, deney yap atölyelerinde kendilerini yetiştirdiklerinde zaman içerisinde belli bir noktaya doğru tebdil olan bir çok önemli beşeri sermaye kaynağı ortaya çıkartılıyor. Dolayısıyla bunun festival kısmını, çünkü Teknofest bu, festival kısmı bir yıl boyunca verilen emeğin festival olarak bir eğlence tertip edilerek sunulması, bunun sadece festival kısmını görüp bu konuyu panayır falan diyerek nitelendirmek öncelikli olarak bu evlatlarımıza büyük hakaret, büyük saygısızlık. Anadolu insanı ne zaman ki belli konularda öne çıkacak şekilde bir takım etkinliklerin içerisine girse, bu şekildeki küçük görmeler, istihsalar maalesef olabiliyor. Şimdi buraya geldiğinizde o Urfa'daki amcaların, dayıların, işte çocukların, gençlerin uçaklara dokunuşları, kendi şehirlerine kadar geldiği için bununla iftihar edişleri, o çocukların kendilerine ait bir gelecek tasavvuru ortaya koymaları, büyüdüğümde ben de böyle olacağım diyebilmeleri gerçekten görülmeye değer manzaralar ortaya çıkartıyor. Ben bu vesileyle Şanlıurfa'da bizi dinleyen varsa, Urfa'da, Antep'te, Mardin'den hepsinin çıkıp Teknofest'e gelmelerini tabii ki tavsiye ederim. Bir noktayı daha altını çizmek isterim. Halep'ten gelen çocuklar gördüm. İlkokulu Türkiye'de okumuş. Teknofest'in geldiğini duyunca o alana gelmiş. Ve o alandaki faaliyetleri gördüğü için adeta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı gibi mutlu olan. Tabii bunları falan görmek oldukça insana gelecek adına güzel ümitler veriyor. Bu sorunuzu bu şekilde tamamlamış olayım.
1: Ne mutlu bize. Farklı bir konuyla devam edelim hocam. ABD Suriye'den sonra Irak'taki tüm askeri varlığını sonlandırıyor. Bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Çünkü sanki bölgede yepyeni bir dönem başlıyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan çekilmesi bizim için çok sürpriz değil. Neden? Amerika Birleşik Devletleri zaman içerisinde dünyanın farklı coğrafyalarında suni bir gündemde, suni bir şekilde bulunabiliyor. Fakat günün sonunda oradaki işi tamamlandığında da çekiyor gidiyor. Ne diye girmişti Irak'a Amerika Birleşik Devletleri yıllar önce? Weapons of mass destruction, yani kitle imha silahlarını oradan alıp Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmaması için tedbir almak. Peki ne oldu? En ufak bir kitle imha silahı çıkmadı ama 1,5 milyon insan Irak'ta işgaller sırasında, iç savaş sırasında, DAEŞ gibi terör saldırıları sonrasında öldürüldü, katledildi. Dolayısıyla şimdi biz duyuyoruz ki aynı Amerika Birleşik Devletleri Irak sahasından çekiliyor. Şimdi tabii Irak sahasından çekilmesi Irak açısından çok farklı noktalarda sesler de çıkarttı. Özellikle Irak-Kürdistan bölgesel yönetimi bölgenin Amerika Birleşik Devletleri sonrasında tekrar bir güç boşluğuna kapılıp bu güç boşluğunda yeni DAEŞ'lerin ortaya çıkmasından tereddüt ediyoruz. Aynı zamanda da hava savunma sistemimizi sağlayacak iş, kimsenin kalmayışı son bir yıl içinde 1000'e yakın İHA saldırısına maruz kalan bölgenin tamamen insafına kalacağını, İran'ın insafına kalacağını falan vurgulayan bir takım cümleler. Bu kendi içerisinde tabii ki bir takım doğruları ifade ediyor ama Amerika Birleşik Devletleri gibi on binlerce kilometre öteden gelerek burada birilerine bir şeyler söz verildiğinde buna bu kadar inanarak, iman ederek adeta çalışmak, emek, enerji ortaya koymak ve farklı etnisiteler arasında yakılan fitne ateşine kayıtsız kalmak işte sizi günün sonunda böyle hazin bir noktaya sürükleyebiliyor. Ama şu önemli.

Yani bölgede terörsüz coğrafya kapsamı içerisinde atılması gereken adımlar itina ile atılıp bölge güvenlik anlamında herhangi bir açık da oluşturmayacak şekilde tekrardan şekillendirilirse elbette bundan bölgede yaşayan bütün halklar istifade edecektir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyonuna bakmak lazım ki Türkiye bölgedeki bütün halklara yönelik olarak elini uzatan bir devlet siyasetini yıllardan bu yana ortaya koymakta hiç tereddüt etmiyor. Mesela bunlardan bir tanesi 1991 yılında Saddam Hüseyin'in Halepçe'de yapmış olduğu katliam sonrasında kapılarını hiçbir etnisite, din, dil ayrımı yapmaksızın mazlumlara açan bir Türkiye vardı. Keza Suriye İç Savaşı'nda siyaseten çok eleştirilip iç siyasette kararı verenlere bedel ödetmesine rağmen 4,5 milyon Suriyeliye kapısını açan bir Türkiye vardı. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri oradan çıktıktan sonra oradaki farklı gruplara yönelik bir intikam hissiyle dolu olmadığını, tam tersine coğrafyadaki bütün etnisitelerin, bütün dinlerin, bütün insanların huzur içerisinde yaşamasını talep ettiğini biz en son bu terörsüz coğrafya konusunda ortaya atılmış fikirlerden biliyoruz. Şimdi DAEŞ gibi bir terör örgütünün tekrar orada peydah etmesi mümkün olabilir mi? Elbette olabilir ama sanırım Türkiye aynı delikten ikinci kez sokulmak istemeyecektir ve bu kapsamda da bölgede bir güç boşluğunun oluşmasına asla müsaade etmeyecektir. Şimdi terörsüz coğrafya kapsamında Irak'la yapılan anlaşmalarda ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak Başbakanı'yla Birleşmiş Milletler Marşı'nda New York'ta yaptığı görüşmelerde ortaya çıkan tablo şu: Türkiye Irak'ta bir güvenlik boşluğu kalmadığına emin olduktan sonra Irak'taki askeri yapılanmasını da Amerika Birleşik Devletleri gibi kendi ülkesinin içerisinde askerlerini çekecektir. Fakat bu konuyla alakalı Türkiye'nin istihbarat teşkilatının, güvenlik kaynaklarının çok açık raporlarına, teyitlerine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde Türkiye açısından Şengal Dağı'nın ve Sincar bölgesindeki PKK'lıların da silah bırakması gündeme gelecektir. Dolayısıyla coğrafyada bir hareketliliğin olduğunu ez cümle görebiliyoruz. Özellikle Suriye'de yaşanan hemen 2026 başlangıcında yaşanan gelişmeler, arkasından bundan bir ay önce keza yine Suriye'de yaşanan gelişmelerle mütenasip bir şekilde PKK-YPG'nin silahlarını bırakarak Şam Devleti ile entegrasyon anlaşması imzalaması. Şimdi de geldiğimiz noktada Irak'ta Amerika güçlerinin çekilmesi, coğrafyada Soğuk Savaş'tan sonra gelinen noktada yeni bir format atıldığını gösteriyor. İşte bu yeni bir format atılırken biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak olanı biteni izleyen bir konumda mı olacağız? Yoksa coğrafya yeniden formatlanırken sözü olan bir ülke konumunda mı olacağız? Sanırım ikincisi oluyor çünkü çok yoğun görüşmeler yapılıyor. Hem Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle hem Bağdat'taki merkezi hükümet ile hem Suriye'deki yetkililerle ve bu konu bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da ele alındı. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreler içerisinde Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerinin olmadığı ama bir güvenlik boşluğunun da oluşturulmasına izin verilmediği bir döneme geçildiğini, merkezi Bağdat hükümetinin ise gücünün daha da tahkim edildiği bir döneme doğru bir geçiş sağlanacağını görüyoruz. Bu tabii bize bir şeyi hatırlatıyor Funda Hanım. Son olarak onu da söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Obama yönetiminden bugüne kadar geçen onlarca yıldan bu yana vekil aktörler olarak devlet dışı aktörler kullanıldı. PKK'nın kullanılması gibi, YPG'nin kullanılması gibi. Bunlar zaman zaman kutsandılar işte DAEŞ'e karşı kahramanca mücadele eden örgütler falan adıyla sürekli olarak Amerikan silahlarıyla falan da beslendi. Fakat son 3-4 yıldan bu yana Türkiye ortaya koyduğu son 10 yıldaki güvenlik siyaseti sonuç verdi ve adeta Amerika

0: Birleşik Devletleri Türkiye'nin daha öncesinden söylemiş olduğu noktaya geldi ve oralarda uygulayacağı siyaseti devlet dışı aktörler yerine Türkiye gibi oyun bozan, yeri geldiğinde kendi milli çıkarları doğrultusunda oyun da kurabilen ülkelerle sanki daha fazla içli dışlı olaraktan bir siyaset ortaya koyulacak diye sualinizi tamamlamış olayım.
1: Evet hocam, bir soru soracağım ama biliyorum sizi biraz sinirlendireceğim. Çünkü sorum şöyle: Yunanistan'ın Tanea gazetesi, Yunanistan'ın İsrail desteğiyle Türkiye'ye bir baskın saldırı gerçekleştirme planları yaptığını ve bu saldırılarla Türk Hava Kuvvetleri ve radarlarını yok etmeyi planladığını yazdı. Sizce mümkün mü?
0: Yani şimdi Yunanistan'ın bu kadar pervasız şekilde planlar yapabilmesi Yunan halkı açısından iyi bir fatura çıkartmayacak. Yani ben Yunanistan'da yıllarca yaşamış bir insan olarak şunu bizi dinleyenlere çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yunan halkı uzun yıllardan bu yana hiçbir sıcak çatışma görmemiş, hiçbir tecrübesi olmayan, refahın içerisinde ve borç yükünün altında garip bir yaşam şeklinin içerisinde hayatını sürdürmeye o kadar alışmış, konformizmin içerisinde bu hayatını sürdürmeye devam ediyor. Ve bir bakıyorsunuz ki Tanaya gazetesinde Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın zamanında İsrail'in desteği altında Türkiye'ye baskın bir saldırı planı yaptığını öğreniyoruz. Baskın bir saldırı kimin fikri? Tabii ki İsrail'in. Bugüne kadar geliştirdiği bütün sıcak çatışmalarda strike first, yani önce sen vur şeklinde bir strateji uygulayan İsrail, anlaşılan o ki kendi çıkarları için Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Yunanistan'ı ateş altına atmaktan dahi imtina etmeyecek. Biz geçtiğimiz haftaki yayınımızda Türkiye'den Bakış'ta çok açık bir şekilde bir konuyu ortaya koyduk Funda Hanım. Yani İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni İran'ın önüne kadar getirdi ve günün sonunda kendisi çekildi. Amerika Birleşik Devletleri İran'la baş başa kalmakla kalmadı. Aynı zamanda da hegemonik anlamdaki gücü sonsuz bir itibarsızlığa uğradı. Şimdi olay bu kadar netken, her şeyi bu kadar net bir şekilde görebiliyorken, aynı İsrail nasıl Amerika'yı İran önüne atıp gittiyse Yunanistan'ın da Türkiye'nin önüne atıp gitme şansı var. Neden? Çünkü Türkiye'ye karşı İsrail'in Yunanistan'la beraber bir savaş açıyor olması ve İsrail'in de bütün gücüyle Yunanistan'a destek vermesi gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını çok açık biliyoruz. Şimdi buna rağmen siz bunların analizini yapmayıp Türkiye gibi stratejik derinliği olan bir ülkenin radar sistemlerini, hava kuvvetlerini baskın bir harekatla ortadan kaldırma planı yapıyorsanız çok bu konuyu iyi irdelemediğinizi gösteriyor. Çünkü açık bilgi olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin radarları ve hava kuvvetleri komutanlığı yerleşkesi Türkiye'nin stratejik derinliği içerisine yayılmıştır. Yani mesela Diyarbakır'da hava üssümüz var. Bunlar hep açık bilgi olduğu için söylüyorum. Amasya'da hava üssümüz var bizim. Akıncı'da hava üssümüz var. Ankara'da, Eskişehir'de, Bandırma'da, Balıkesir'de. Siz bunları ta Diyarbakır'a kadar gelip nasıl acaba imha etmeyi falan düşünüyorsunuz? O zaman şu akla geliyor. Bunlar verebildiğimiz kadar hasarı ilk vuruşta veririz. 24 saat içerisinde de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri araya girer ve dolayısıyla da biz vurduğumuzu yanımıza kar sayarız gibi bir anlayışın içindeler. Peki 25. saat, yani 24 saat içinde baskın bir harekat gerçekleştirdiniz ve Türkiye'ye karşı bir takım işte saldırılarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı unsurlarına zayiat verdirdiğinizi parça kabul edelim. 25. saatte Türk ordusunu kim tutacak? Eğer diyorsanız ki Macron gelir araya girer, Macron Çat'ta, Mali'de bile patinaja girdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yakasını paçasını oradan zor kurtardı. Bunları hamaseten söylemiyorum. Yani Türkiye'nin geldiği noktada sizin işte 5-10 tane uçağınızın 4,5 nesile yükseltilmiş olması sizin özgüveninizi bu denli yükseltmesin. Icarus kompleksi diye bir şey var. Yani en kendinizi emin ve özgüvende hissettiğiniz an aslında şamarı en

0: derinden yemeği hazır olduğunuz an diye izah edilebilecek bu Icarus kompleksine kendinizi kaptırdığınızda tahmin ederim ki Yunanistan ile Türkiye arasında uzunca bir zamandan bu yana sıkıntılara sebep olan Ege Denizi'nin işte Lozan'la birlikte onun öncesinde ortaya koyulmuş statükosunda biz istemeyiz ama siz böyle bir şeye kalkışırsanız statüko değişir. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu şekildeki bir takım planlamalar yapmalarını ben biraz da Mitsotakis yönetiminin anketlerde eriyen popülaritesini biraz daha yukarıya çıkartabilmek maksadıyla el altından da basına sızdırıldığını, sanki bir anket harekatı, ankette oy yükseltme harekatı gibi bir konu olabileceğini değerlendirerek bu sualinizi cevaplamış olayım.
1: Sağ olun hocam ve bir son sorumuz olacak, vaktimiz var çünkü. Netanyahu Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne vermeyi düşünüyormuş. Netanyahu kendisi Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu ilan edilmişken sizce bu nasıl olacak?
0: Yani Çinlilerin garip zamanlara dair bir bedduası varmış Funda Hanım. Derlermiş ki Allah sizi tuhaf zamanlarda yaşatsın. Galiba bu beddua bugün insanoğlu için geçerli hale geldi. Çünkü tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Karganın appaklık dersi verdiği, kirpinin yumuşaklık dersi verdiği, Netanyahu gibi bir savaş suçlusunun da insanoğluna insan haklarıyla alakalı vaazlar verdiği bir dönemden geçiyoruz. Yani şimdi siz kendiniz bizzat Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlusu olarak hüküm giymişsiniz. Bakın burada hamaset yok, hükümden bahsediyorum. Hüküm giymişsiniz. Sizin gördüğünüz yerde tutuklanmanız ve adaletin önüne atılmanız lazım gelirken, şimdi bu kadar ahlaksızlık nasıl mümkün olurun dersini verip Türkiye'yi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne göndermekle tehdit edecek açıklamalar yapılıyor Netanyahu'nun ofisinden. Şimdi bu nasıl mümkün olabilir? Yani ne diyeceksiniz de Türkiye'yi vereceksiniz? İşte neymiş efendim? İsrail'deki Hamas'la Türkiye arasındaki ilişkiler. Ya elinizdeki esirlerin, daha doğrusu Hamas'ın elindeki esirlerin Hamas tarafından serbest bırakılmasıyla alakalı Türkiye'den ricacı olan sizsiniz. Sonrasında dönüp Türkiye'yi terör örgütleriyle birlikte yol yürümekle itham eden yine sizsiniz. Bakın ben uzun yıllardan bu yana terör ve güvenlik çalışan ve coğrafyayı da en uç noktasına kadar bilen birisi olarak söylüyorum. DAEŞ başta olmak üzere Somali'deki Eşşebap'tan PKK-YPG'ye kadar coğrafyadaki bütün terör örgütlerinin ipi Tel Aviv'e bağlıdır. Şimdi bu Tel Aviv'e terör örgütlerini bağlayıp Somali'de Mogadişulları terbiye eden, Sudan'da HRP ile Sudanlıları terbiye edip onları sıkıştıran, yıllarca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güneye doğru ilgisi azalsın diye Türkiye'yi PKK terör örgütüyle imtihan edilmesine sebep olan bir anlayış var ve bunun en büyük sponsoru Tel Aviv yönetimi. Şimdi siz hangi akla Sayın Cumhurbaşkanı'nı gidip de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne falan vermeyi düşünüyorsunuz? Yani DAEŞ'in Suriye sahasında ortaya koyduğu terör eylemlerinin nasıl ortaya çıkartıldığını TRT bizzat Fabrika adlı bir belgeselle ortaya koydu. Yani Suriye'de Türkiye'yi suçlamaya kalkarken Fransız istihbaratının şemsiyesi altında DAEŞ'le Fransız askerleri oynaşmış, İsrail de buna destek vermiş. Daha dün bir haber çıktı. Esad'a ve Suriye'deki DAEŞ'li terör örgütü mensuplarına bakım ve sağlık hizmeti vererek yaralılarını iyileştirdiklerini ortaya koyuyorlar. İşin daha da tuhafı tabii ki Netanyahu'nun ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmadığı ve Roma statüsünde bulunmadığı için, tanımadığı, içinde olmadığı bir anlaşma mucibince gidip Türkiye'yi şikayet etme şansı da yok. O yüzden diyorlar ki biz bunu üçüncü bir ülkeyle yapacağız. Ben buradan tavsiyede bulunayım. Bu üçüncü ülkenin adı hizmet hayvanı statüsüne soktukları Arjantin Devlet Başkanı Milei üzerinden olsun. Zira İsrail'e payandalık yapmak

0: edecek bir tane dahi devletin kalmadığını en son Birleşmiş Milletler toplantısındaki genel kurul salonunda ortaya çıkmış manzarada çok iyi ortaya koydular. Dolayısıyla İsrail bu yalnızlaşmasının bedelini ödeyerek dikkatleri farklı noktalara çekmek istiyor diyerek sualinizi tamamlamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya paylaştığı bu değerli bilgiler için sağ olun, var olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Türkiye'den bakış dinleyenlerini selamlıyorum.
1: Evet sayın dinleyenlerimiz, hafta yine aynı gün Perşembe günü saat 15 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Değerli dinleyenler, Emirler Verici İstasyonu'nda yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle 4 Ekim 2026 Pazar günü 9:30-18 saatleri arasında yayınımız kısa dalga üzerinden yapılamayacaktır. Bizi uydu, internet ve TRT Dinle uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Özdemir Nutku'nun başvuru kaynağı niteliği taşıyan Dram Sanatı adlı kitabından söz edeceğiz. Uzun yıllar boyunca akademisyen ve yönetmen olarak tiyatromuza hizmet eden Özdemir Nutku, bu eserinde tiyatronun mutfağından sahnesine kadar uzanan geniş bir yelpazede dramatik yapının şifrelerini paylaşır. Kitap, tiyatroyu sadece sahnede sergilenen görsel bir eylem olarak değil, insanlık tarihi kadar eski olan ve sürekli dönüşen entelektüel bir eylem olarak ele alır. Nutku, bu kapsamlı çalışmasında dram sanatının doğuşunu, gelişim evrelerini ve bu süreçte ortaya çıkan kuramsal yaklaşımları analitik süzgeçten geçirir. Kitap, dramaturjinin temel taşlarını oluşturan eylem, karakter, çatışma, zaman ve mekan gibi ögeleri derinlemesine incelerken, bu kavramların sahne üzerinde nasıl birer dinamik güce dönüştüğünü net bir biçimde ortaya koyar. Nutku, teorik anlatımları havada bırakmaz ve dünya tiyatrosunun klasikleşmiş oyun metinlerinden verdiği somut örneklerle kuramı pratikle harmanlar. Eser, Aristoteles'in klasik tragedya kurallarından modern dönemin epik ve absürt tiyatro yaklaşımlarına kadar uzanan geniş bir düşünsel çizgiyi takip eder. Yazarın akılcı, titiz ve akademik derinliği yüksek olan üslubu, en karmaşık dramaturjik süreçleri bile anlaşılır kılar ve okuyucuya bir oyun metninin nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair kılavuzluk eder. Dram sanatı, bir oyun yazarının metni kurgularken dikkat etmesi gereken yapısal dengeleri, bir yönetmenin sahneleme aşamasında metni nasıl yorumlayacağını ve bir oyuncunun role hazırlanırken karakterin iç çatışmalarını nasıl analiz edeceğini de adım adım gösterir. Bu yönüyle kitap, sadece tiyatro öğrencileri ve akademisyenler için değil, sahne üzerinde üretim yapan yönetmen, oyuncu ve dramaturglar için de önemli bir rehber özelliği taşır.

0: Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir albümü yıllar sonra yeniden açtığımızda bazen bizi karşılayan yalnızca tanıdık melodiler olmaz. Bir bestecinin imzası, bir düzenlemenin kendine özgü rengi, bir klibin görüntüleri ya da şarkının birkaç saniyede kurduğu o tanıdık atmosferde geçmişin kapısını aralar. Bu bölümde Türk pop müziğinin farklı seslerini aynı seçkide buluşturuyor, kimi zaman ayrılığın hüznüne, kimi zaman daha neşeli bir anlatıma, kimi zaman da pop müziğin dışına taşan şiirsel bir dünyaya kulak veriyoruz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. İlk kaydımız 1990 yılında yayımlanan bir albümden geliyor. Nilüfer'in Sen Mühimsin adlı albümünün 3. sırasında yer alan Böyle Ayrılık Olmaz'ın Söz ve Müziği adlanır.

ile ait. Aynı albümde Kayahan imzalı Yemin Ettim, Gözlerinin Hapsindeyim ve Melankoli gibi eserlerinde bulunması çalışmanın besteci çeşitliliğini gösteren güzel ayrıntılardan biri. Böyle ayrılık olmaz bir ilişkinin ardından kalan yalnızlığı büyük sözlere ihtiyaç duymadan anlatıyor. Nilüfer'in kontrollü yorumu da şarkının kırılganlığını melodinin önüne geçirmeden taşıyor. 90'lar rüzgarını bu tanıdık melodiyle açıyoruz. Böyle ayrılık olmaz.

Nilüfer'in ardından ayrılığa bambaşka bir tavırla yaklaşan bir kadın sesi var programımızda. Bu kez hüzün geri çekiliyor, yerini biraz siteme, biraz da meydan okumaya bırakıyor. Ayşe Pekkan'ın kendi adını taşıyan 1996 tarihli albümünün şarkısı Eğlen Güzelim. Eserin söz ve müziği Metin Özülkü'ye, düzenlemesi ise Noray Demirci'ye ait. Albüm 21 Ağustos 1996'da yayımlandı. Şarkının dikkat çekici tarafı ayrılığı bir bekleyiş üzerinden değil, karşı tarafa doğrudan seslenen bir anlatımla kurması. Ayşe Pekkan'ın yıllar içinde oluşturduğu kendinden emin yorumcu kimliği de bu tavırla son derece iyi örtüşüyor. Sitemini bile ritminden vazgeçmeden anlatan bir Ayşe Pekkan şarkısı sizlerle. Eğlen güzelim.

Sözü bu kez hayatın içinden gelen daha yalın bir müzikal anlatıma bırakıyoruz. Hazal'ın 90'ların ortasında yayımlanan Sevdalım albümünde yer alan Elden Yar Olmaz, sanatçının ilk dönem repertuarıyla özdeşleşen parçalardan biri. Sanatçı yorumunda dramatik bir balattan çok dinleyiciyle konuşan bir şarkı hissi veriyor. Sözün melodiden geri kalmadığı çalışmalardan biriyle devam ediyoruz. Elden Yar Olmaz.

Pop müziğin parlak ve hareketli yüzünün yanında 90'ların ortasında daha sert tınılara ve farklı vokal renklerine de yer açılıyordu. Bir sonraki sanatçımız bu farklılığın iyi örneklerinden. Deniz Arcak, güçlü ve kolay ayırt edilen vokaliyle dönemin kadın yorumcuları arasında kendine ayrı bir alan açtı. Elleri Ağlatır, sanatçının 1995 dönemindeki repertuarının öne çıkan kayıtlarından biri. Birlikte dinliyoruz. Eller Ağlatır.

Sıradaki kayıtta şarkıcılıkla oyunculuk arasındaki sınır neredeyse ortadan kalkıyor. Çünkü mikrofonun başında söylediği sözleri adeta bir sahne metni gibi yorumlayabilen Zuhal Olcay var. İyisin, Zuhal Olcay'ın 1993 tarihli oyuncu albümünün açılışında yer alan eserlerden. Sanatçının tiyatro kökeni, şarkı söyleme biçimini de belirgin biçimde hissettiriyor. Olcay, sözcükleri yalnızca notalara yerleştirmek yerine cümlelerin altındaki anlamı da duyuruyor. Bu nedenle iyisini dinlerken bir pop şarkısından çok iki insan arasında geçen kısa bir konuşmaya kulak veriyormuş hissine kapılmak mümkün. İyisin radyolarınızda.

Zuhal Olcay'ın şehirli ve teatral anlatımından sonra yönümüzü Ege'ye çeviriyoruz. Üstelik sıradaki eser de yalnızca bir aşk değil, bir coğrafyanın dili, imgeleri ve özlemi de var. Sezen Aksu'nun 1993 tarihli Deli Kız'ın Türküsü albümünde yer alan Kalbim Ege'de Kaldı'nın sözlerinde Sezen Aksu, Şehrazat ve Yelda Karataş, bestesinde ise Atilla Özdemiroğlu imzası bulunuyor. Ege'ye ait kültürel çağrışımların modern pop müziği içinde kullanılması eserin en belirgin özelliklerinden biri. Böylece ortaya yalnızca bir sevda şarkısı değil, ait olunan yere duyulan özlemi de taşıyan bir anlatı çıkıyor. Sezen Aksu'nun müzik dünyasında özel bir yere sahip olan bu eserle Ege kıyılarına uzanıyoruz. Kalbim Ege'de kaldı.

Ege'nin melankolisini geride bırakırken ritim değişiyor. Bu kez 90'ların başında görüntüsü, vokal tavrı ve pop müziğe getirdiği farklı karakterle kısa sürede kendine özgü bir yer edinen Bendeniz'e kulak veriyoruz. Bendeniz'in 1993'te yayımlanan ilk albümü sanatçının adını geniş kitlelere duyuran bir çalışma oldu. Siyah gözlükleriyle oluşturduğu görsel kimlik, dönemin müzik ekranlarında onu daha ilk bakışta tanınır hale getirirken, şarkılarındaki hareketli düzenlemelerde bu imajın müzikal karşılığını oluşturuyordu. Müjdeler Ver, özlem duygusunu ağır bir baladın içinde değil, hareketli bir pop yapısı içinde anlatmasıyla albümün renkli parçalarından biri. Duygu aynı, anlatım biçimi tamamen farklı. Müjdeler Ver.

Bendeniz'in genç tavrından sonra mikrofon çok daha uzun bir yorumculuk geçmişine sahip bir sanatçıya geçiyor. Üstelik bu kez Zerrin Özer'i güçlü balatlarından biriyle değil, ritmi yüksek bir çalışmayla hatırlıyoruz. Paşa Gönlüm, Zerrin Özer'in 1996'da yayımlanan ve kendi adını taşıyan albümünün açılış parçalarından biri. Eserde Feyyaz Kuruş imzası bulunuyor. Zerrin Özer'in geniş vokal alanı ve dramatik yorum gücü genellikle duygusal şarkılarıyla anılsa da Paşa Gönlüm onun hareketli pop repertuarındaki yüzünü de gösteriyor. Şarkının canlı yapısı sanatçının güçlü sesini daha hafif ve kıvrak bir düzenlemenin içine yerleştiriyor. Programın temposunu biraz daha yükseltiyoruz. Paşa Gönlüm.

Az önceki hareketli düzenlemenin ardından müziğin hacmi biraz küçülüyor, sözlerin alanı genişliyor. İlhan Şeşen'in şarkı yazarlığının en belirgin taraflarından biri de tam burada ortaya çıkıyor. Karmaşık duyguları günlük hayatın diliyle anlatabilmek. İlhan Şeşen'in 1995 tarihli Aşk Haklı albümünde yer alan Sensiz Olmaz, sanatçının yalın anlatımını en iyi temsil eden şarkılarından biri. İlhan Şeşen'in sözlerinde büyük benzetmelerden çok konuşur gibi kurulmuş cümleler vardır. Sensiz Olmaz da bu doğallığın üzerine kuruluyor. Eserin yıllar sonra başka yorumcular tarafından yeniden seslendirilmesi de melodisinin farklı kuşaklara ulaşabilmesinin göstergelerinden biri. Birlikte dinliyoruz. Sensiz Olmaz.

İlhan Şeşen'in sade anlatımından sonra gitarların ve şiirsel sözlerin daha fazla duyulduğu alternatif bir çizgiye geçiyoruz. Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım'ın oluşturduğu Düş Sokağı Sakinleri, 90'larda Türkçe müziğin alternatif çizgisinde kendine özgü bir dünya kurdu. Grubun şarkılarında pop müziğin alışılmış nakarat yapısından çok, şiire yaklaşan sözler ve akustik ağırlıklı bir müzikal atmosfer öne çıkıyordu. Sevdan Bir Ateş'te bu anlayışın tanınan örneklerinden biri. Burada aşk, doğrudan anlatılan bir hikaye olmaktan çıkıyor, imgelerle ve çağrışımlarla kurulan daha içe dönük bir dünyaya dönüşüyor. Programa renk atan bu kayıtla devam ediyoruz. Sevdan Bir Ateş.

Şiirsel ve alternatif bir müzik dünyasının ardından final için yeniden 90'ların pop sahnesine dönüyoruz. Bu kez karşımızda yalnızca yorumculuğuyla değil, dönemin başka pop isimleriyle kurduğu üretim ilişkileriyle de hatırlanan Ferda Anıl Yarkın var. Ferda Anıl Yarkın'ın 1995 yılında yayımlanan Sonuna Kadar albümü, sanatçının kariyerinin öne çıkan çalışmalarından biri. Albüme adını veren şarkının sözlerinde Mustafa Sandal'la Ferda Anıl Yarkın'ın ortak imzası bulunuyor. Bu ayrıntı aynı zamanda 90'lar popunun önemli özelliklerinden birini de hatırlatıyor. Dönemin genç müzisyenleri yalnızca kendi albümlerinde değil, birbirlerinin çalışmalarında da söz yazarı, besteci ya da düzenlemeci olarak karşımıza çıkıyordu 90'larda. Sonuna Kadar'ın merkezinde ise son derece yalın bir duygu bulunuyor. Zaman geçse bile unutulamayan bir aşk. Şarkının sakin başlayıp giderek yoğunlaşan yapısı, Ferda Anıl Yarkın'ın yorumuyla birleşerek dönemin romantik pop repertuarına özgü bir atmosfer oluşturuyor. Birlikte dinliyoruz. Sonuna Kadar.

Sevgili dinleyiciler, Nilüfer'le başlayan yolculuğumuzda bugün birbirinden oldukça farklı müzik dünyalarına konuk olduk. Gülruh Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgar'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Başka şarkılarda saklı kalan hikayeleri, albümlerin arasından çıkan küçük ayrıntıları ve unutamadığımız melodileri paylaşmak üzere yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Zengin Türk Kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikte bu dönemin yeni anayasa gelişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında konuşan Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası

başlatıldığını söyledi. Adı gibi ak ve pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni partinin grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Yasama yılının açılışında konuşan Kurtulmuş, yeni anayasa çağrısını da yineledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kalan üç işçi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Bir iş insanı Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'e rüşvet verdiğini öne sürdü. ABD ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçırmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiğini duyurdu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da ve Suriye'nin güneyindeki baskınlarını sürdürdü. Haberleri sunduk.

Buradan gidilir acılar kentine. Buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya. Buradan gidilir yitmiş insanlar arasına. Adalet yol gösterdi ulu Rabbime. Kutsal güç, yüce bilgelik, ilk sevgi yarattı beni. Benden önce her şey sonsuzdu. Sonsuza dek süreceğim ben de. İçeri girenler, dışarıda bırakın her yer umudu. Dante'nin İlahi Komedya isimli eserinin Cehennem bölümünde kimler yoktu ki? Şairler Homeros, Ovidius ve Horatius. Kahramanlar Hector, Jules Caesar, Latinus ve kızı, Selahaddin Eyyubi. Filozoflar Aristo, Seneca, Sokrates, Platon ve Diyojen. İbn Sina da buradadır, Kleopatra'da. Truvalı Helen'le Akilius da cehennem azabına layık görülür. İmparatoruna ihanet eden Brutus de. Fakat nedense bir tek kütüphane yakan isim yoktur. Gerçi Plutarkos ve Seneca gibi tarihçiler İskenderiye kütüphanesini yakan kişinin Jules Caesar olduğunu iddia etseler ve bu iddia uzun süre kabul görse de modern araştırmalar bunu yalanlıyor. Tarihin yazıldığı büyük kütüphaneler insanlığın medeniyet yolunda zirveye çıktığı mekanlardır. İskenderiye Kütüphanesi de bunlardan birisidir. İskenderiye Kütüphanesi M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde Yunan Helenistik Kralı 1. Ptolemyos Soter tarafından kurulmuş olan antik kütüphanedir. İnsanlık tarihinde meydana getirilmiş önemli eserlerden biri olan kütüphanede yüz binlerce cilt el yazması eserin toplandığı bilinmektedir. Heyhat! Bu kütüphane yakılmasaydı dünyamız bugün çok başka olabilirdi. Öklit, Arşimet, Batlamyus gibi zirve şahsiyetlerin yetiştiği kütüphane, antik çağın en büyük derleme arşivi olma özelliğini de taşıyor. İskenderiye Kütüphanesi'nin yıkılışına dair genel kanı, bu kütüphanenin çıkan çeşitli fanatik görüşler nedeniyle antik pagan tapınakları ve yapıların imhası sırasında Hristiyanlar tarafından yakıldığı yönündedir. Bu görüşe göre 391 yılında Doğu Roma'nın Mısır valisi Teofilios, İskenderiye'de Mısır'ın eski din mensuplarına ait Osiris tapınağında olan bir arsayı kilise inşa edilmesi için Hristiyanlara verir. Burada yapılacak kilisenin temel kazıları sırasında üzerinde eski dine ait yazılar olan bir taş bulunur. Hristiyanlar bunu bir alay konusu yapar. Bu olay, şehirde oldukça kalabalık halde bulunan pagan inancına mensup olanları kızdırır ve sonunda İskenderiye'de dini bir ayaklanma çıkar. İki taraf çarpışır. İnsanlar kitleler halinde kılıçtan geçirilir. İskenderiye Kütüphanesi'nin olduğu bölge de yerle bir edilir. İmparator 1. Theodosius, valiye başka büyük şehirlere göre eski dinin İskenderiye'de hala neden bu kadar canlı olarak devam ettiğini sorunca, vali buna sebep olarak İskenderiye Kütüphanesi'nin eski putperestlik kültürünü devam ettiren kitaplarını ileri sürer. İmparator bunun üzerine hepsinin yok edilmesini emreder. İskenderiye Kütüphanesi'ndeki tüm eserler şehrin hamamlarına dağıtılarak yaktırılır ve böylece insanlık tarihinin bu bilim ve kültür hazinesi yok olur. Bu büyük yıkımla ilgili sonraki tarihlerde başka bir iddia ortaya atılır. Kütüphanenin Müslümanlar tarafından yakıldığı iddiası, Batılı araştırmacılar tarafından desteklenir. Ancak Bernard Lewis konu hakkında bir makale yazar. Kütüphanenin Müslümanlar tarafından yok edilmediğini, bunu Alfred J. Butler, Victor Chauvin, Paul Casanova ve Eugenio Griffin gibi Batılı ilim adamlarının da reddettiğini söyler. İskenderiye,
Afrika'nın ve Akdeniz'in önemli liman şehirlerinden biridir. Nil Deltası'nın batı kenarında yer alan şehir, Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan yolların kesiştiği noktada önemli bir ticaret ve ulaşım merkezidir. Makedonyalı büyük komutan İskender'in insanlığa hediyesi olan şehir, İslamiyet'ten sonra Müslümanların yönetimine geçer. Hazreti Ömer'in hilafeti sırasında Amr bin As tarafından 642'de fethedildiğinde yapılan antlaşmayla halkın din hürriyeti teminat altına alınır ve isteyenlerin şehri terk etmelerine izin verilir. Bu sırada rivayetlere göre şehirde oturanların sayısı çocuk ve kadınlar hariç 200 bin kişidir ve bunun 40 bini veya 70 bini Yahudilerden oluşmaktadır. Milattan önce 3. yüzyılda inşa edilen ve 14. yüzyıla kadar ayakta kalan 130 metre yüksekliğindeki dünyanın 7. harikası İskenderiye Feneri, Yunan ve Roma dönemlerinde olduğu gibi İslami dönemde de şehrin en önemli eseridir. Arap kaynaklarında adı Menar, Menare veya Fenar şeklinde geçen eseri İbn Battuta'da görmüş ve seyahatnamesinde ayrıntılarıyla anlatmıştır.

Işıltısıyla gözleri alan bir zümrüt. Baştan aşağıya süslenmiş bir genç kız. İskenderiye'yi bu sözlerle övüyor büyük gezgin İbni Batuta. 5 Nisan 1326 tarihinde İskenderiye'ye varan gezgin, şehrin dört kapısından ve İskenderiye fenerinden bahseder. Günümüzde dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen ve o dönemlerde henüz bir kısmı harap olmuş olan İskenderiye fenerini ayrıntılı bir şekilde inceleyen Batuta, bu yapının oldukça ihtişamlı olduğunu belirtmektedir. 1349'daki ikinci Mısır ziyaretinde ise fenerin tamamen yıkılmış olduğunu bildirmektedir. İskenderiye'nin bilgin şahsiyetlerine değinen İbni Batuta, dilbilim üstadlarından, bir mihrabı dolduracak denli büyük bir sarık saran İmadüddin Kindi'den, kerametleriyle ve adaletiyle ünlenmiş İskenderiye kadısı Fahrettin Rigi'den, namazda verdiği selamına görünmeyen varlıklar tarafından selamla karşılık verildiği dilden dile dolaşan Şeyh Abdullah Fasi'den, yine kerametleriyle ünlü Şeyh Halife'den, İbni Batuta'nın seyahat aşkını gördüğü bir rüyayla körükleyen Şeyh Burhaneddin Araç'tan ve Şazeliye tarikatının kurucusu Şeyh Ebul Hasan Şazeli'nin müritlerinden Şeyh Yakut Habeşi'den bahseder. Sırasıyla Abbasiler, Tolunoğulları, Fatımiler, Eyyubiler, Memlüklüler ve Osmanlıların hakimiyeti altında bulunan İskenderiye, Mısır'ın bir liman şehri olarak hayatına devam etmektedir. Roma gibi, Paris gibi, İstanbul ya da Kudüs gibi bazı şehirleri gezerken attığınız her adımda tarihten sesler duyarsınız. İskenderiye de bu şehirlerden biridir. Tüm yenilgilerine rağmen mağrur duruşuyla Akdeniz'e bakan yüzünde hala tarihe mal olmanın asaleti yatar. Kavafis'ten çok etkilenen Britanyalı romancı Lawrence Durrell, 4 kitaptan oluşan İskenderiye dörtlüsünde İskenderiye'yi romanının baş kişisi yapmış, romanda anlatmak istediklerine göre şehri yeniden kurgulamıştır. Bakın, dörtlemenin ilk kitabı Justin de İskenderiye'yi nasıl tarif eder? İskenderiye büyük bir aşk cenderesidir. Cenderenin öte ucundan çıkanlar ya hasta, ya yalnız insanlar ya da peygamberler. Bizi kendine bitki örtüsü yapmış, ruhumuza kendimizin sandığımız çatışmalarını ekmiş olan kent, sevgili İskenderiye. Bedelini ödemek biz çocuklarına düşse de yargılanması gereken bu kentin kendisidir. Yazlık başkentin sokaklarında bir kez daha yürürken, ilk yaz güneşinde yarı uykulu, yarı uyanık, hafif çarpıntılı, bulutsuz mavi bir denizin yanı sıra yeniden yürürken, kendimi Orta Çağ söylencelerindeki Adem gibi duyumsadım. Eti toprak, kemikleri taş, kanı su, saçları ot, gözleri güneş ışığı, soluğu yel, düşünceleri bulut olan dünyanın karışımı bir adam. Durrell İskenderiye'yi ne kadar yargılamak istese, Kavafis o denli vazgeçemez bu şehirden. Çünkü İskenderiye vazgeçilmez bir şehirdir. Hala eski İskenderiye. Biraz yürü hipodroma giden düz yol boyunca, şaşar kalırsın gördüğün saraylar, anıtlar karşısında. Onca savaş ve yıkım ve küçülmüş haliyle kent yine de güzel. Sonra gezintiler, kitaplar ve nice uğraş. Nasıl da geçiyor zaman. Akşamları beşimiz, tabii takma atlarla ve kentte kalmış birkaç Rum deniz kıyısında buluşuyoruz.
Hiçbir şey uzun sürmüyor, diyor yazar Necip Mahfuz. Ne keder, ne sevinç. Yaşamaya devam etmeliyiz. Talihsizlik bizi çıkmaz bir sokağa sürüklüyorsa, dönüp yenisini aramamız gerekiyor. Nobel ödüllü Mısırlı yazar Necip Mahfuz'un en bilinen ve sevilen romanlarından Miramar, konusu İskenderiye'de geçen eserlerden biridir. Farklı ekonomik ve politik görüşlere sahip bir grup insanın yaşamları ve ilişkileri üzerinden,

1960'lı yılların Mısır'ını çarpıcı bir şekilde anlatır. Her biri farklı sebepler yüzünden sürgün hayatına mahkum 6 karakter, İskenderiye'de eski görkemini yitirmiş Miramar pansiyonda bir araya gelirler. Hikayenin ana kahramanı, köyünden kaçıp pansiyona sığınan ve okuma yazma öğrenip kendisini özgürleştirmeye kararlı bir genç kadın olan Zühre'dir. Pansiyon sakinlerinin onunla kurdukları ilişki, dönemin sosyal ve siyasi gerçeklerini yansıtır. Miramar, çeşitlilikle çatışmanın iç içe geçtiği büyük bir ev, bir ülke metaforu olarak akıllarda yer edecek güçlü bir romandır. Romanın ana kahramanı Zühre, İskenderiye'nin kaderini yaşıyor gibidir. Zühre'nin solgun yüzüne, yanaklarında kurumuş gözyaşlarına, mahzun görünüşüne baktım. Sanki aynaya bakıyordum. Daha doğrusu tüm acımasız ilkelliğiyle karşıma dikilen, safi olasılığa dair imaları, dikenli boyun eğmezliği ve ayartıcı beyhude umutlarıyla hayata. Ebedi ruhunun kudretinde tezahür eden bu vasıflarına, hırslıların olduğu kadar çaresizlerin de daima kapıldıkları, her birine uygun gıdasını veren hayat. İşte hem iffetinden hem de gururundan olan Zühre. Evet, bir aynaya bakıyordum. Romanı 1967'de yazan Necip Mahfuz, o tarihlerde sanki bu günleri görmüşçesine şunları yazar. Birileri yalnız insanlarla sohbet edecek bir makine icat etmeli. Tavla oynarken bize eşlik edebilecek bir robot. Ya da yeryüzünün, bitkilerin, gökyüzünün renklerini seyredebileceğimiz yeni marka bir çift göz verilmeli bize. İskenderiye hakkındaki eserine göz atmak isteyebileceğiniz bir diğer isim, Kanadalı gazeteci yazar Nicholas Woodsworth. Financial Times'ın hafta sonu eki için 13 yıl gezi yazarlığı yapan Woodsworth, Akdeniz gezilerini Mayi Kıta üçlemesinde birleştirir. Üçlemenin birinci cildi İskenderiye'yi anlatıyor. Bir şehre ilk kez gittiğimizde görülecekler az çok bellidir, diyor yazar. Tarihin simgesi olarak seçilmiş bir yapı, saray, kilise ya da cami, bilet için kuyruğa girilecek bir müze, önünde fotoğraf çektirilecek bir heykel ya da para atmadan geçilmeyecek bir çeşme. Şehrin gerçek kimliğine yaklaşmaktan çok bizi ondan uzaklaştıran, onu sadece bir faaliyet parkından ibaret kılan bir dizi yapmamız gerekenler listesi. Woodsworth'un Akdeniz üçlemesi ise farklı bir şehir rehberi vaat ediyor. Şehrin geçmişini, gündelik hayatın akıp giden temposunda arayan bir seyyahın gezi notları, bakıp geçenden ziyade durup içine çeken bir anlatım. Kıyıda köşede saklı kalmış bir esnaf lokantası. Lokantanın gide gele ahbap olunan garsonu. Kalabalık bir kahvede otururken gözünüze takılan manzaralar. Bir zamanlar şehrin en ünlü yazarının yaşadığı, oysa şimdilerde yıkılmaya terk edilmiş evin içler acısı hali. Bütün eski şehirlerde böyle değil midir zaten? Eşyanın masumiyeti, İnsan ruhundan izler taşıyan mekanlar, bir zamanlar görkemli ama şimdi harabeye benzeyen tarihi yapılar. Zaman herkesi ve her şeyi değiştiriyor. Geriye anılar ve tarihten izler bırakıyor. Silik bir duvar yazısı, eğri büğrü hale gelmiş taş merdivenler, pörsümüş bir mektup kağıdı, yıpranmış eski bir çocukluk hediyesi, dolapta asılı duran ve uzun süredir giyilmemiş bir doğum günü elbisesi ve Proust'un da bahsettiği gibi bir çikolatalı kekin kojunda canlanan hatıralar.

Hayatı değerli yapan da işte bu yaşanmışlıklar değil midir? İskenderiye'nin bıraktığı izlere biraz da beyaz perdeden bakmaya ne dersiniz? Filozof Hipatya'nın hayat hikayesini konu alan 2009 yapımı Agora, İskenderiye denince akla ilk gelen film olsa gerek. Çünkü konu tam da ve yalnızca İskenderiye'de geçiyor. Bir diğer film The Rome dizisi. Altın Küre ve Emmy ödüllü dizi, Dante'nin cehenneme gönderdiği Romalı İmparator Jules Caesar dönemini konu alıyor. İmparatorluğun Galya ve Mısır'da verdiği mücadelelerin içinde İskenderiye tarihine ışık tutan bölümler de var. İskenderiye şehrinin kurucusu Makedonyalı İskender'in hayatını konu alan 2004 yapımı Büyük İskender filminin yönetmeni Oliver Stone. Colin Farrell, Anthony Hopkins, Angelina Jolie ve Val Kilmer gibi usta oyuncuları bir araya getiren filmi mutlaka bir yerlere not etmek lazım. İskenderiye tarihinde çok önemli bir yeri olan Ptolemyo Soter rolünde Anthony Hopkins'i izleyeceksiniz çünkü. Bu bile filmi izlemek için yeterli bir neden değil midir? Yalnız İskenderiye tarihinde değil, dünya tarihinde de önemli bir figür olan Kleopatra'nın hikayesi sinemaya birçok kez ilham kaynağı olmuştur. Joseph Mankiewicz'in yönettiği ve Elizabeth Taylor'la Richard Burton'ın başrollerini paylaştığı 1963 yapımı Kleopatra, bu filmler arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Hazır Kleopatra ile ilgili filmi izlemişken, yanına bir de Shakespeare'in Antonius ve Kleopatra eserini de eklersek ne harika olur değil mi? Yorgos Lanthimos'un Oscar ödüllü filmi Poor Things, Lisbon ve Paris'in yanı sıra İskenderiye'de çekimleri yapılmış, günümüz sinemasından iyi bir örnek. Bu filmleri izlediğimizde İskenderiye'nin dünü ve bugününe dair az da olsa fikir sahibi olmak mümkün. Necip Mahfuz, silah geçmişini halletmek içindir, kitapsa geleceğini. Bu yüzden kendini eğitmeli, kitap okumalısın diyor. İskenderiye'nin tarihinde de öyle değil midir? Silahlar konuştuğunda geçmişin kaosu siner şehrin üstüne. Kitaplar konuşulduğundaysa geleceğin aydınlık yüzü vurur insanlığın yüzüne.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Alfred Hitchcock'un 1954 yılı yapımı Arka Pencere adlı filminden söz edeceğiz. Bacağı kırık olduğu için dairesine hapsolan bir foto muhabirinin karşı apartmandaki komşularını izleyerek vakit geçirmesini konu alan bu film, izleyiciyi de ayağı kırık Jeffers'le birlikte adeta o pencerenin önüne oturtur. Alfred Hitchcock bu filmle sadece bir cinayet gizemi sunmaz. Aynı zamanda insan doğasının merakını ve başkalarının hayatına duyduğumuz o önlenemez ilgiyi de sorgular film boyunca. Tek bir oda içinden çekilmesine rağmen Arka Pencere sinema tarihinin en geniş ve detaylı setlerinden birine sahiptir. Jeffers'in penceresinden gördüğümüz her bir başka pencere aslında farklı bir hayat hikayesini, farklı bir film türünü, farklı bir insan ilişkisini temsil eder. Yalnız bir kadının dramı, yeni bir evli çiftin komedisi ya da ustaca işlenmiş bir cinayetin gerilimi, hepsi vardır bu pencerelerde. James Stewart ve Grace Kelly'nin unutulmaz performanslarıyla taçlanan bu film, kısıtlı alanın yaratıcılığı nasıl tetiklediğinin de en sarsıcı örneklerinden biridir. Bakmak ve görmek arasındaki o ince çizgi, Arka Pencere'de hayatta kalma mücadelesi olarak sinema tarihinin unutulmazları arasındaki yerini korumaya bugün de devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin de Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler art arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

0: Birleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Eren yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda ilk etapta iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kaldığı değerlendirilen üç işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları Birliğin Gücü 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış için, yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. Barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedim. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Suriye'nin güneyindeki baskınlarını da sürdürüyor. Spor. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden başlıklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinden yeni anayasa çalışmalarına ve fon soruşturmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması sürerken sürece yönelik yol haritası da açıklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mersin Büyükşehir ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken görüşmelerin tıkandığı iddia ediliyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar ve açıklamalar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Ve Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Başlıkları aktardık, ayrıntılarla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında hitap etti.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle

0: çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi.
2: Vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz, dedi.
0: Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir.
1: Yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin milli ve toplumsal mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunun altını çizdi.
0: 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasada da vazedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
1: Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayıbından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor ifadesini kullandı.
0: İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten

0: bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda da konuştu. Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu'ndaki özel oturumda yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Sayın dinleyiciler, fon soruşturması sürüyor. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturmayla ilgili başsavcılıktan bir de açıklama geldi. SPK'nın tasfiyesine karar verdiği 7 fonun yöneticilerinin mal varlığına uygulanan tedbirin devam ettiği belirtildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. İlk etapta küçük yatırımcı için hızla harekete geçilecek. Havuzdan gerçekleştirilecek ödemelerde fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek. Borsa İstanbul'daysa 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Manipülasyondan menfaat sağladığı tespit edilen kişilere yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Bu arada Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var bunu değerlendireceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Yeni parti milletvekilleri yeni yasama yılı açılışı için meclisteydi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı. İlçe seçimleri tamamlandı. İl kongreleri de 27 Ekim'e kadar tamamlanacak. 14-15 Kasım'da kurultay yapılacak. Yeni parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kurultay takvimi gözden geçirildi. Toplantıda iç ve dış politikaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra ekonomi başlığı da ele alındı. Partinin isim değişikliği için de belirlenen 5 alternatifin masada olduğu belirtiliyor. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda ilk etapta 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kaldığı değerlendirilen 3 işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ise işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Göçük sonrası taziye mesajları da geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Sağlık Bakanı Kemal Mimişoğlu, göçükten kurtarılan 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da madenciler için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik.

Dedik, dualarımız madencilerimizle notunu paylaştı. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli, 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da Teknofest rüzgara esiyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin ikinci gününde GAP Havalimanı yine doldu taştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. Teknofest Güneydoğu 4 Ekim'e kadar Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam edecek. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları birliğin gücü 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen seçkin gözlemci gününe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Arap Koalisyonu 2 gün önce Medine-i Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA'yla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan tepki yağdı. Türkiye'de Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurumun savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Rusya, dizel ihracatındaki kısıtlamayı uzattı. Amerika Birleşik Devletleri de dizel fiyatları rekor seviyeye çıktı. Dizelin galon fiyatı 6 dolar 53 sente kadar çıktı. Avrupa'da da arz sıkıntısı nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Enerji krizi derinleşirken diplomasi trafiği de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kirill Dmitriev, Washington'da ABD'li yetkililerle Ukrayna Savaşı'nın sona erdirme ve savaş sonrası enerji işbirliği ihtimalini görüştü. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de açıklama geldi. Valdai toplantısında konuşan Rus lider, Avrupa'ya saldırmak gibi bir planlarının olmadığını vurguladı, nükleer tehdit iddialarının çarpıtıldığını söyledi. Putin, Batı'ya ve Kiev yönetimine gözle vermekten de geri durmadı. Doğrudan bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları derhal kullanırız dedi. Rusya Devlet Başkanı tüm bu durumu barış yoluyla çözmek istediğini de söyledi. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürerek Filistinlere zulmüne ara vermedi. Öte yandan katil İsrail, Birleşmiş Milletler Golan Ateşkes Gözlem Gücü varlığına rağmen Suriye'nin güneyindeki ihlallerine de devam ediyor. Soykırım güçleri bölgede 10 köye zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Suriye Devlet Televizyonu soykırım güçlerinin köylerdeki evlere girerek eşyaları tahrip ettiğini duyurdu. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden başlıklar. Türkiye Büyük

0: Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinden yeni anayasa çalışmalarına ve fon soruşturmasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Fon soruşturması sürerken sürece yönelik yol haritası da açıklandı. Fon Koordinasyon Kurulu ise ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken görüşmelerin tıkandığı iddia ediliyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar ve açıklamalar sürerken savaşın enerji piyasalarına etkisi de büyüyor. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amili Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Milli futbol takımında teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler Belçika maçı öncesi kameraların karşısına geçti. Kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı belirten Montella, sonuçlara odaklanmadan A liginde göstereceğimiz performans önemli dedi. Arda Güler ise kendi kalitemizi ortaya koyabilirsek iyi işler yapabiliriz ifadesini kullandı. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Burada olmamız Türk futbolu adına önemli," dedi. Kulübün resmi sosyal medya kanalına konuşan Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa futbolunda gördüğü saygı bizi mutlu ediyor," ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sarı lacivertlerden yapılan açıklamada FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız denildi. Trabzonspor evinde oynadığı dostluk maçında İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 mağlup oldu. Anadolu Efes, Eurolig'in 3. haftasında Kızıl Yıldız'a deplasmanda 77-72 yenildi.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kayseri ve Erzurum 17, İstanbul ve Trabzon 19, İzmir ve Adana 25, Bursa 20, Antalya 27, Samsun ve Diyarbakır 21, Afyonkarahisar 15, Mardin 22, Van 18 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnegöl-Bozüyük yolunun ilk 5 kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün İspanya'dan mektubumuz var. José Luis Corcuera'nın mektubu. Herkese kucak dolusu sevgiler. Kışı yavaş yavaş geride bıraktığımız şu günlerde bahar artık kendini hissettiriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu büyük keyifle dinlediğim radyolardan biri. Yayın kaliteniz çok yüksek, içerikleri de harika. Yayınlarınızı dinledikten sonra hem kültürümüzle hem de diğer birçok güncel konuyla ilgili bilgi sahibi oluyorum. Bu beni daha çok araştırmaya yöneltirken kendimi geliştirmemi de sağlıyor. Her şey için bir kez daha teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Güzel konuşmanın unsurlarından biri doğru vurgulamadır. Vurgulama, cümledeki özel adları ve bağlaçları belli etmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bazen cümlede bir boşluk bıraktığımızda kendiliğinden yapılır. Bugün seni aradım cümlesinde bugün kelimesinden sonra boşluk vermişsek, vurgu kendiliğinden yapılmış demektir. Aramanın bugün yapıldığını belirtmek için bugün sözcüğüne vurguyu yapar ve bugün seni aradım deriz. Aradığımız kişiyi tam anlatmak için bugün seni aradım diye söyleriz. Ne yaptığımızı belirtmek için ise bugün seni aradım deriz. Vurgulama yeteneğimiz olmasaydı ağzımızdan çıkan seslerin tümü aynı şiddette çıkar, bu da bilgisayarın metin okumasına benzer monoton ve çekilmez bir konuşma tarzını ortaya koyardı. Nitekim vurgulamayı doğru yapmayan kişilerin konuşmalarından asla keyif almayız ve kısa sürede uykumuz gelir. Vurgulama aynı zamanda konuşmamızın hızını ve heyecanını da ortaya koyar. Uzun konuşma metinlerinde bile akılda kalmasını istediğimiz cümleleri vurgulayarak unutulmasının önüne geçmiş oluruz. Öğrenmenin önemini anlatıyorsak konuşmamızda şöyle diyebiliriz. Bir Çin atasözü der ki, işitirim unuturum, görürüm hatırlarım, yaparım öğrenirim. Bu söz eğitim ve öğrenmede işitmek ve görmekten çok yapmanın önemini çarpıcı biçimde vurguluyor ama cümleyi daha etkili kılmak için yaparım, öğrenirim kelimelerini vurgularız. Böylece yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi etkili bir biçimde ifade ederiz. Vurgulama bir fikri öne çıkarır. Ne kadar doğru vurgularsak karşımızdaki o kadar iyi anlar. Yolcu dolu otobüs tıngır tıngır terminale gitti derseniz dinleyenin aklında yalnızca yanlış vurgularınız kalacaktır. Oysa vurgulama, ustal yani akılcı bir söyleyiş biçimidir. Bunun için de cümledeki anlam belirten sözcüklere vurgu yapmak

0: tam 100 milyar lira yerine bu ev 100 milyar lira desek de aynı anlamı verir. Fakat pahalı oluşunu vurgulamak için tam sıfatını ekliyoruz. Yazılı bir metni doğru vurgulamak istiyorsak, vurgulanacak kelimelerin altını mutlaka renkli bir kalemle çizmeliyiz. Bakalım Yahya Kemal'in Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinden hangi kelimeler aklınızda kalacak? Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: aynı çatı altında.
1: Değerli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize sıcacık bir merhaba. Bu hafta da sizlerle buluşmanın sevinciyle aynı çatı altında başlıyor. Programı hazırlayanlar Nilay Yazar Kankeleş ve Nurettin Çetin, teknik masada Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocamız doçent doktor Olgun Gündüz de stüdyomuzda. Bu hafta diaspora aileleri konuşacağız. Hocam, aile olgusunu biliyorsunuz her yönüyle değerlendiriyoruz. Bugün diasporadaki ailelerimizi ve diaspora kültürünü konuşalım dedik. Diaspora deyince akıllara hemen sadece belki ilk etapta Almanya acıvatan geliyor. Oysa Türkler dünyanın her yerindeler. Aile kavramının en içten özlemi içinde olanlar da belki Türkiye dışında yaşayan Türkler. Türk diasporası hakkında dilerseniz geniş bir çerçeve çizerek başlayalım hocam bu hafta.
2: Evet, bu vesileyle ben de tabii bizi dinleyen dünyanın hemen her ülkesinde var olan Türk vatandaşlarımıza buradan selamlarımızı iletelim. Bugün uluslararası göç çok yoğun. Türkler de tabii 1950'lerden sonra yoğun bir şekilde belli ülkelere göç verdiler. Bunların başında da işte Almanya geliyordu. Ama bugün artık pek çok ülkede varlar. Pek çok ülkede Türk diasporasından bahsediyoruz. Evet. Tabii biz işçi olarak istemiştik, siz insan olarak geldiniz gibi bir sözden bahsedilir Almanya'da ilk bizim Türk vatandaşlarıyla ilgili. Çünkü bu şu anlama geliyor, oraya gittiğimiz zaman tabii ki sadece tek boyutlu gitmedik. Yani kültürümüzü de götürdük, tabii. Ailelerimizi de götürdük, kendi kültürel kalıplarımızı götürdük, yemek kültürümüzü taşıdık. Oralarda bugün bir turistik gezi bile yapmış olsanız bizim Türk kültürünün, yemek kültürünün en azından çok canlı olduğunu, tabii, işte dönerimizin her yerde olduğunu görebiliriz. Ve oraların, gittiğimiz ülkelerin de damak tatlarını, kültürel yapılarını çok etkiledi. Tabii Türk diasporası etkili bir diaspora bu anlamda ve kendi içinde belli tutarlılıkları izleyen ve ülkemizde de Yurttaşı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nezdinde Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, TİK olmak üzere bu tür kurumlarla yönetilen bir koca bir nüfustan bahsediyoruz aslında.
1: Hocam, yabancı kültüre uyum noktasında evet dünyanın her yerindeler dedik ama nasıl bir süreç içerisinde Türkler gittikleri ortama çabuk uyum sağlıyorlar mı?
2: Evet, ülkelerin tabii entegrasyon programları oluyor ister istemez. Yani bu en yoğun işte Almanya'da yaşandı. Özellikle dil bilmeyle ilgili konularda işte çift dillilik, gidilen ülkenin dilini öğrenme, işte Fransa ise Fransızca, İngilizce, Almanca olmak üzere belli temel dilleri benimsemek ve oradaki kültüre de adapte olmakla ilgili tabii bir takım güçlükleri beraberinde getirdi. Sonuçta farklı bir kültüre gidiyorsunuz. O kültürün hukuksal yapısından kültürel yapısına, insan ilişkilerine,

0: ne norm sistemi ne kadar pek çok yapı farklı ve oraya uyum sağlıyorsunuz. Tabii burada Türk diasporası bu anlamda gerçekten pek çok unsura göre daha avantajlı bir şekilde hareket etti. Hem uyum sağladı, bulundukları ülkelerin gelişimine, ekonomik gelişimine katkı sağladı, hem de kendi kültürel özelliklerini de korumayı başardı diyebiliriz aslında.
1: Göç ve kendi kültürünün dışında bir ülkede yaşamak kuşkusuz aile kavramını çok derinden etkiliyor hocam. Peki bu süreci nasıl yönetebilir diaspora aileler?
0: Evet, şimdi zaten içindeler ve hani birkaç kuşaktan bahsediyoruz
1: Evet.
0: artık. Yani ilk kuşaklar çok büyük güçlükler yaşadı. İkinci nesil, üçüncü nesil, dördüncü nesilden belki bahsediyoruz. Artık çok fazla belli şeyler kanıksandı. İşte oralarda belli mekanizmalar, yapılar kuruldu. Başta STK'lar olmak üzere kuruluşlarla beraber. Belli kültürel programlar düzenlenmesi, işte o çocukların, özellikle küçük yaştakilerin eğitim sistemi içinde kendi ülkelerinin, kendi milliyetlerinin bağlarıyla kopmamalarına yönelik pek çok program var artık. Genç ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere, az önce söylediğim gibi YTB başta olmak üzere. Önemli ölçüde tabii bu kültürel bağların korunarak o ülkelerde var olması ve yine kendi milliyetini, ülkesini temsille ilgili, güçlü bir temsille ilgili eğitim sistemlerine özellikle entegre olmak. Yani o ülkelerde iyi okullar okumak, iyi mezuniyetler ve belli prestijli işlere sahip olmak. Hatta biliyorsunuz o ülkelerde belli karar alma mekanizmalarında
1: Evet.
0: da bulunmak. Bugün ben kendi bakanlığımın bakanı olan Sayın Mahinur Bakanımız bugün biliyorsunuz Belçika'da bir milletvekili
1: Evet.
0: olmuştu. Bir Türk diasporası ile orada var olmuştu ve bugün ülkemizde bakanlık görevini icra ediyor. Yani bu zaten en başta Sayın Bakanımız nezdinde gidip o ülkelerde hangi seviyelerde var olduğumuzu gösteren çok güzel bir örnek diyebiliriz.
1: Diaspora Yunanca sağ sola saçılmış tohumlar anlamına geliyormuş hocam. Ben de şöyle düşünüyorum. O tohumlar saçıldı ve çiçek açtılar artık. Mavi yakalı olarak giden üst kuşaklar artık beyaz yakalı çalışanlara dönüştü. Siyasi karar alma mekanizmalarında görev yapan insanlara dönüştü. Bu da bizler için umut veren, onlar adına bizi sevindiren bir durum aslında. Tabii ki böyle güzellikler var ama gurbette yaşayanlar daha çok sıla, özlem duygularını daha yoğun yaşıyorlar. Ama teknoloji de bir yandan kolaylaştırdı diyebiliriz, değil mi işleri? En azından görüntülü görüşme imkanı var. Belki ulaşım eskiye göre çok daha kolay. Bunlar hakkında da biraz bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Yani evet, önceden tabii bir kere gidilip uzun yıllar kalınan çok böyle hareket imkanı kısıtlı durumlarla karşı karşıya kalıyorduk. Ama bugün artık ulaşım teknolojileri, tren olsun, otobüs olsun ya da en fazla uçak pek çok yere seferi var tabii biliyorsunuz. Daha kolaylaştı. Yani gidip gelmeler de kolaylaştı. Bu tabii daha sık kendi ana vatanla, ana yurtla ilişkilerin hani çok soğumamasını, en azından yaz dönemlerinde işte gelip burada birkaç ay kalıp tekrar gitmek şeklinde bu tür durumlarla daha sık karşı karşıya kaldık. Bu tabii sosyal bağları, yani sosyal çevresinde işte nereden gittiyse yurt dışına sonuçta kendi köyüne, oradaki şehrine, oradaki sosyal çevresine bu insanlar geri dönüp oradaki ilişkilerini tekrar muhafaza etme imkanı buldular. İşte bu eskiden daha nadirken şimdi
1: Tabii.
0: artık daha yakın. Teknoloji sonra çok kolaylaştırıcı. Bugün şu andaki radyo programımız işte dünyanın her yerine
1: Evet.
0: hitap ediyor ve bu tür durumlar artık çok fazla işte televizyon kanalları izlenir hale geldi. Radyo programı takip edilir hale geldi. Aslında biz yurt dışına gittiğimiz zamanda da bunu görüyoruz. Orada yaşıyor vatandaşlarımız mesela kanalları bizim Türkiye'deki kanalları izliyorlar. O dizileri takip ediyorlar falan. Yani oradalar ama evet
1: Buradaymışçasına
0: buradaymışçasına
1: yaşıyorlar.
0: yaşıyorlar evet.
1: Peki hocam, gelenek ve kültürel değerlerimiz var. Dilimiz, yemek kültürümüz, özel günlerimiz, bayramlarımız gibi. Yabancı bir ülkede bunlar alt kuşaklara nasıl aktarılır? Ve bunları aktarmak ne gibi zorluklar barındırır?
0: Yani evet böyle Almanya özelinden hep gidiyoruz ama ilk deneyim yoğun olarak orada yaşandığı için böyle eski şeyler vardır fotoğraflarda. Bayram namazı kılınacak. Nerede kılacaklar? Cami yok. Bir kilisede
1: Evet.
0: kılıyorlar mesela. Daha sonra tabii pek çok cami yapıldı Almanya'da, pek çok ülkede olduğu gibi. Yani oradaki Türk varlığı, kendi Müslüman tabii nüfus, kendi geleneklerini, örfünü o sistem içinde nasıl devam ettirebiliriz'in yollarını aramışlar ve artık o dönem ilk öncüler belki zorlandılar ama başarmışlar. Şimdi
1: Evet.
0: gelinen noktada o kadar farklı organizasyonlar var ki bugün İngiltere'den tutun da pek çok ülkeye kadar işte Kanada'ya kadar diyelim pek çok kendi vatandaşımızın olduğu yerde aynı bizim Türkiye'deki gibi işte kurban ibadetini yerine getirmeyle ilgili belli organizasyonlar ne bileyim farklı

0: farklı şekilde. Bunlar aynı oralarda da devam eden yapı. İşte Ramazan, iftar programları aynı şekilde çok canlı şekilde devam eden. Zaman zaman tabii ki onların düzenledikleri böyle geceleri Türkiye'den giden bilim insanları ya da kültür insanları, konserler gibi şeylerle çok yakın bir ilişki var bugün geldiğim. Bunlar da geleneğin aktarımı, belli değer sisteminin taşınması noktasında çok önemli avantajlar sağlıyor tabii ki.
1: Aklıma bir örnek geldi hocam. Yıllar önce televizyonda izlemiştim. Bir Michelin yıldızlı şef. Ama nasıl almış o yıldızı biliyor musunuz? Diyor ki füzyon mutfağı ile uğraşıyordum. Babam tadıyor, olmadı diyor, olmadı diyor. En son orijinal ne bulabilirim diye düşündüm ve tarhanayla bu yıldızı aldım diyor. Memleketten halam ve teyzemden tarhana istiyorum. Tüm yemeklerimi artık tarhana sosuyla. Evet, belki bu gelenekler aktarılıyor, bambaşka bir şeye de dönüşüyor.
0: Evet, yani biz burada kendi yerel unsurlarımızı da orada çok fazla, işte mesela döner örneğini verdik ya,
1: Evet.
0: işte bize has bir şeyken bir anda oralarda da marka olmuş ve insanların artık damak tadı haline gelmiş. Oralarda da mesela işte baklava da böyle, yani
1: Evet,
0: bizden
1: evet.
0: çıkmış ama bugün bunu New York'ta da görebilirsiniz, işte İngiltere'de de görebilirsiniz marketlerde ve çok beğeni alan bir yiyeceğe dönmüş. Tabii ki tarhana bizim kendi Anadolu öz
1: Evet.
0: kültürümüzle ilgili bir ürün ve bu dünya mutfağına bir katkı. Yani bu göçler, diasporamız aynı zamanda bizdeki pek çok böyle yemek gibi yerel unsurları da daha evrensele taşınması, farklı kültürlerin de bunları tanıması anlamında bir kültür elçiliği görevini de yerine
1: Evet,
0: getirmiş oldular
1: evet.
0: aslında.
1: Hocam, ne olursa olsun iki kültürde var olmak biraz zorluk da taşıyor, öyle değil mi? Ülkenize geliyorsunuz, belki gurbetçisiniz. Yaşadığınız ülkede belki yabancısınız. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani şöyle, aslında bazen tabii bu kimlik aidiyet sorunlarına yol açmıyor diyebiliriz tabii ki. Çünkü bazen hani istesek de istemesek de ayrımcılık gibi politikalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bugün yakın zamanda bunlarla da müşahede ediyoruz. Belli toplumlarda belli kesimler ibadet yerlerine
1: Evet.
0: saldırılar düzenleyebiliyorlar.
1: Evet.
0: İşte bizim kutsal değerlerimizle ilgili belli hassasiyetlerimizi zorlayıcı
1: Evet.
0: bazı eylemler yapabiliyorlar. Bunlar hemen her toplumlarda yaşanan bir şey aslında baktığımız zaman, ama eskiye nazaran tabii daha fazla insan hakları örgütleri, işte bu yapıların gelişmesiyle beraber daha saygılı, daha bir arada yaşama kültürünü benimseyen yapıların daha da geliştiğini görüyoruz. Yani bu anlayış da artık biraz daha arkaik kalmaya başladı. İnsanlar artık farklı anlayışlara, farklı kültürlere daha saygılı davranıyorlar. Ama tabii ki bu hiçbir zaman olumsuzlukların yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Ama bunlar oluyor, olmuyor değil, ama artık daha bunlara karşı bir yüksek bir bilinç ve duyarlılık olduğu için daha kolay aşmamızı da sağlıyor.
1: Yani bir denge kuruldu diyebilir
0: Evet
1: miyiz?
0: evet yani çünkü artık çok farklı ülkelerde Türk diasporası var ve artık o ülkelerin kendi sistemlerine entegre olmuş durumdalar. Yani o eski ayrımcılıklar, eski bir takım şeyler çok kalmadı, ama yine de olmuyor değil. Dikkatli de olmak lazım, ama olduğu yerlerde de tabii gereken müdahalelerde de bulunuluyor.
1: Hocam, bir de yabancı ülkelere eğitim için giden veya gönderilen öğrencilerimiz, gençlerimiz var. Sayıları da son yıllarda oldukça arttı. Uyum sürecinde genç bireylere tavsiyeleriniz neler olur?
0: İkili bir yapıdayız aslında şu an. Türkiye çok fazla uluslararası öğrenci de alıyor, çok
1: Evet.
0: fazla öğrenci de
1: Evet.
0: veriyor. Bu anlamda tabii hep geçmişte Tanzimat'tan beri hep böyle bir bizden gidenler oldu. Oradaki kültürü öğrenip gelip işte buradaki şey aktarma. Burada önemli olan şey, gelen öğrencilerimiz için de söz konusu, ikili kültürden istifade etmek. Yani biz de onlardan bir şey öğreneceğiz, onlar da bizden bir şey öğrenecek. Biz de gittiğimiz zaman dil eğitimi olsun ya da herhangi başka bir okulla ilgili programla ilgili orada bulunmak olsun, Erasmus gibi. Bulunan kültürden fazla nasıl kendimize bir şeyler katabiliriz? Oradan nasıl beslenebiliriz? Sonuçta kültür evrensel de bir şey. Yani şimdi Viyana'da okuyorsunuz, Viyana'nın o sanatsal yapısından istifade etmek durumundasınız.
1: Tabii,
0: Ya da işte
1: mutlaka.
0: Hollanda'dasınız, Hollanda ressamları mesela, önemli bir alan. Bazen öğrenci orada uzun yıllar kalmış ama oradan bir haber bir şekilde gelmiş. İşte bunlar çok doğru şeyler değil. Yani madem oradan o kadar 4-5 sene kalındıysa o kültürü iyi öğrenmek lazım. Bu da bir kazanç. Yani kendimize katacağımız bir
1: Mutlaka.
0: şey. O yüzden artık şimdi biraz daha öğrencilerimiz bunların farkındalığıyla yetiştikleri için gittikleri yerlerden çok hızlı kendi gelişimlerini sağlayıcı kazanımlar, oradaki belli kurslara, programlara dahil olarak bunu çok başarılı bir şekilde yaptıklarını söyleyebiliriz. Bir taraftan da onlar bizim aynı zamanda kültür elçilerimiz.
1: Evet. Peki gidip orada kalmak isteyen, orada yerleşmek isteyen gençlerimiz bir anlamda beyin göçü oluyor.
0: Evet, bu tercihte bulunanları tabii sonuçta saygılı olduğumuzu söylüyoruz.

0: söyleyelim. Ama diğer taraftan da kendi kazandığımızı, kendi geliştirdiğimiz belli bir seviye aldığımız mesafeyi kendi ülkemiz adına da kullanmayı da düşünelim. Yani birçok insan da tabii orada yetişip tekrar ülkesine dönüp ülkesine hizmet ediyor. Yani burada ila nihai olunacak gibi bir durum yok. Yani belli bir süre olunabilir, kalınabilir ama tekrar kendi ülkesine dönüp buradaki kendi vatandaşlarına, kendi halkına da hizmet edebilir. Yani bunu böyle ikili düşünmek lazım. Son kertede hani burası kendi vatanımızdır, kendi milletimizdir. Ve bir taraftan da biz o donanımımızı kendi milletimiz için de bir şekilde kullanmayı düşünmemiz biraz sorumluluk duygumuz adına iyi olacaktır diye düşünüyorum.
1: Bilgimizi orada yaşadığımız tecrübelerle harmanlayıp daha zenginleşmiş olarak ülkeye dönmek
0: Kesinlikle.
1: ve kendi vatanımıza hizmette
0: Evet.
1: bulunmak tabii ki çok daha güzeli. Hocam sorunun başında ülkemizden yurt dışına giden öğrenciler olduğu gibi yurt dışından da ülkemize gelen öğrenciler olduğunu söylediniz. Onlar hakkında neler söylemek istersiniz? Ülkemize katkıları ya da döndükten sonra ülkelerine katkıları konusunda?
0: Türkiye uluslararası öğrenci pastasından önemli pay alan ülkelerin başında geliyor aslında ve uluslararası öğrencilerin çok tercih ettikleri bir ülke haline geldik. Çok şükür Türkiye'deki üniversitelerimizin kapasiteleri ve kurumlarımızın öğrenci seçme konusundaki artık mekanizmaları çok güçlü işliyor. Bu öğrencilerimiz gelip Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alıyorlar. Burada kendilerini yetiştiriyorlar ve ülkelerine döndükleri zaman o ülkelerde bakan, milletvekili ya da işte hatta başbakanlık noktasına kadar ulaşabiliyorlar. Bunlar da bizim için tabii kültürel diplomasi. Yani bunlarla daha müzahir çalışabilirsiniz. Yani çünkü biz de okumuşlar, Türkçeyi biliyorlar. Artık bugün bu avantajları sağladığımız bir dönemdeyiz. Mesela işte Somali çok fazla şekilde bu şekilde yetişmiş devlet adamı var. Yani bu da aslında ülkemizin hem uluslararası öğrenci noktasında çekim alan bir ülke olduğunu gösteriyor. Hem de bizde okuyan öğrencilerin de burada yetişmiş öğrencilerin, bizim eğitim sistemimizde yetişmiş öğrencilerin döndükleri zaman da kendi ülkelerine hizmet etmeleri anlamına da geliyor. Bu anlamda da iyi bir seviyedeyiz diyebilirim.
1: Daha ileride de belki diplomatik ilişkileri daha da sıcaklaştıran bir unsur değil mi?
0: Şüphesiz kültürel diplomasi açısından bizim bir avantajımız olacak.
1: Peki hocam, vatandaşlarımız memleket özleminin yanı sıra yeni deneyim ve farklı kültürlerle kaynaşırken aslında az önce de söylediniz kültürümüzü de temsil ediyor. Bir anlamda temsilciler onlar, bizleri temsil eden. Peki temsil sürecinde elçiliklerin veya kamu kuruluşlarının yaptığı faaliyetler de var. Ülkemizi tanıtan. Biraz da bunlardan söz edelim mi daha
0: Evet.
1: kurumsal?
0: Başta konsolosluklarımız var tabii büyükelçiliklerimize
1: Evet.
0: bağlı. Onlar vatandaşlarımızla ilgili hizmetleri yürütüyorlar. Yine Yurtdışı Türkler ve Akrabatalıklar Başkanlığı, TİKA gibi kuruluşlar da çok fazla diasporadaki vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Bugün artık hukuksal bir danışmanlıktan basit bir vatandaşlık işlemlerine kadar hemen her konuda eğitim, sağlık, ülkemizden hizmet alma, ülkemizden destek alma konusunda çok açık kaynaklarımız var. Kurumsal yapılarımız var, müşavirliklerimiz var. Bugün aile ateşelerimiz de artık kuruldu belli ülkelerde. Dolayısıyla buralara çok kolay erişebilir vatandaşlarımız. Bunların düzenledikleri belli programlar var, organizasyonlar var. Artık çok daha yakın ve sıcak bir bağın çok daha kurumsallaştığından bahsedebiliriz eskiye nazaran.
1: Peki sizin bakanlığınızın bu konuda herhangi bir faaliyeti var
0: Tabii
1: mı?
0: Aile Bakanlığımızın da aile ateşelikleri var. Aile ateşelerimiz de bulunduğumuz ülkelerde özellikle çocuk, yaşlı, kadın gibi alanlarda sosyal hizmet ihtiyacı olan vatandaşlarımızın süreçleriyle ilgili takip ve destek hizmetlerimizi yürütüyoruz. Yine aynı zamanda kendi ülkemizdeki sosyal hizmet kapasitesini o ülkelerdeki vatandaşlarımız için kullandırma noktasında da belli çalışmalar yürütüyoruz. Bu tarz imkanlar da bakanlığımızın da ateşelik sayılarının artmasıyla da devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam sohbet çok güzel ama ne yazık ki bu haftada programımızın sonuna geldik. Süremiz doldu. Bizimle paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz'le birlikteydik ve diasporadaki aileleri konuştuk. Programımızı noktalıyoruz bu haftada. Haftaya bu çatı altında başka bir başlıkla aileyi konuşmaya devam edeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından hürmetle ve sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Böylelikle diasporadaki tüm vatandaşlarımıza da selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalınız.
2: Nilay Yazarkan Keleş'in hazırladığı ve Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz. Kas Hafızası.
1: Kas hafızasında bugün 1980'li yılların unutulmaz basketbol atmosferinden söz edeceğiz. 80'li yıllar basketbolun sadece bir spor dalı olmaktan çıkıp küresel bir kültür ve devasa bir eğlence endüstrisine dönüştüğü dönemdir. Bu 10 yılda özellikle Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA iflasın eşiğinden kurtulup dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından biri haline gelmesini sağlayan benzersiz bir yetenek havuzuna da ev sahipliği yapmıştır. Batı yakasında Lakers Showtime dönemini başlattı. Magic Johnson'ın oyun kurucu vizyonu basketbolun hızını ve estetiğini kökten değiştirdi. Bakmadan atılan paslar, tam saha baskı sonrası yapılan hızlı hücumlar ve Kerem Abdülcabbar'ın meşhur çengel atışlarıyla Lakers parkeyi adeta bir şov sahnesine çevirdi. Doğuda ise köklü geneliyle Boston Celtics, Larry Bird önderliğinde bu görsel şölenin karşısındaki en büyük güçtü. Bird'ün oyun zekası, şut yeteneği ve soğukkanlılığı Celtics'i zamanla sert ve disiplinli bir makineye dönüştürdü. Magic Johnson ve Larry Bird arasındaki bireysel rekabetse basketbolun kolektif bir oyun olduğunu da tüm dünyaya kanıtladı. 1980'lerin sonuna doğru oyunun karakteri biraz daha sertleşti. Detroit Pistons, Bad Boys yani kötü çocuklar lakabıyla fiziksel oyunun sınırlarını zorlayarak üst üste şampiyonluklar yaşadı. Isaiah Thomas'ın liderliğindeki bu ekip Lakers ve Celtics hegemonyasına son veren beklenmedik bir başka güçtü. Ancak 1984 yılında lige adım atan bir genç basket

0: bunun çehresini tamamen değiştirecekti. Michael Jordan, havada asılı kaldığı saniyeler ve kazanma hırsıyla ünlü bu genç adam, 80'lerin mirasını devralarak 90'ların mutlak krallığına hazırlanmaya başlıyordu. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Rumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu olan cephe siyasetinin de raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını da hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. Erdoğan, bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Erdoğan, dün Ankara'da düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısındaki konuşmasında adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz harekete lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra Yeni Parti grubunun salonu terk etmesi ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bu meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan gözaltında bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyal de maç görevlendirmeleri ve mobbingle ilgili önemli bir ses kaydına ulaşıldığı ve kayıttaki detayların incelendiği belirtildi. İngiltere'deki Amerikan askeri üssü Fairford

çevresindeki 85 evin patlayıcı şüphesiyle tahliye edilmesinin ardından Tahran-Londra hattında gerginlik yaşanıyor. Tahran olayla ilgili olarak İran'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fairforce üssünde sabotaj iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. İngiltere Başbakanı Burnham olayda İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu iddia etmişti. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Trabzonspor evinde İrlanda ile dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisi Drogheda United'a 1-0 yenildi. Haberleri sunduk.

Şu meşhur İsveç köftesinin tarifi bu topraklardan Avrupa'nın göbeğine nasıl gitmiş? Peki siz hiç devletin demirbaş envanterine kayıt edilen bir insan duydunuz mu? Ya da uçan kuşa borcu olan bir kral? Bu soruların tek bir cevabı var. 11. Karl'dan olma ve Danimarkalı Ulrika Eleonora'dan doğma İsveç kralı 12. Karl ya da Türkçe'de bilinen adıyla Demirbaş Şarl. Bir İsveç kralının Türkçe kaynaklarda neden böyle bir lakabı olur diyorsanız eğer, o zaman bu demirbaş benzetmesinin tarihçesine gelin bir göz atalım. Kendisi hanedanın ilk çocuğu olarak 17 Haziran 1682'de Stockholm, İsveç'te doğuyor. 15 yaşına geldiğinde kral babası ölünce tahta çıkıyor. İsim konusunda çok yaratıcı bir aileden geldiği anlaşılan 12. Karl'ın dedesi 10. Karl, zamanında gerçekleştirdiği toprak reformuyla asillerin elinde ne var ne yok alıp kraliyete bağladığından Demirbaş Şarl halihazırda kaynayan bir ülkeyi devralıyor. Bu asilzadeler, Çarlık Rusyası'nın başında bulunan Deli Petrov ve Lehistan-Litvanya Birliği kralı olan Augustus'u kışkırtarak genç kralı alt edebileceklerine inandırıyorlar. Böylece İsveç aleyhine bir savaş koalisyonu oluşturuyor ve bu koalisyonun İsveç'e karşı yaptığı savaşlara da Büyük Kuzey Savaşı adı veriliyor. ...1700'lü yılların başında başlayan savaşlarda 12. Karl ilk zaferini Danimarka'ya karşı kazanıyor ve ardından söz konusu birlikle İsveç arasında imzalanan anlaşmalarla oluşturulan koalisyon sona erdiriliyor. Bu sırada Rus orduları da boş durmuyor ve İsveç eyaletlerinden bazılarını işgal ediyor. 12. Karl da 1707 yılında Deli Petro'nun Rusya'sından topraklarını geri almak niyetiyle yola çıkıyor. Fakat zorlu kış şartlarında Rusya steplerinde 2 yıl süren savaş maalesef Demirbaş Şarl'ın yenilgisiyle sonuçlanıyor. Teslim olan 18 bin askeri Ruslar tarafından esir alınan 12. Karl, geriye kalan 2 bin askeriyle Osmanlı İmparatorluğu'na ait Bender kentine sığınıyor. Ve işte 12. Karl'ın Demirbaş Şarl'a dönüşmesinin hikayesi de bundan sonra başlıyor.

Üçüncü Ahmet, topraklarına sığınan bu hanedanın haberini alınca, Şarl'ın misafir olarak kabul edilip bir kral gibi muamele edilmesini, masraflarının Osmanlı Devleti tarafından karşılanmasını emrediyor ve krala Osmanlı topraklarında mülteci olarak kaldığı müddetçe günlük maaş bağlatıyor.

Osmanlı topraklarında 3-5 hafta durduktan sonra ülkesine döneceğini söylemesine karşın tam 5 yıl 3 ay 9 gün kalıyor Karl. Masraflarının Osmanlı bütçesinin hangi kaleminden karşılanacağına karar verilemeyince de Demirbaş hanesine kaydediliyor. 5 yıl boyunca saraya senet karşılığında borçlanan Demirbaş Şarl, Galata bankerlerinden de unvanını kullanarak yüklü miktarlarda borç alıyor. Kral Osmanlı topraklarında gününü gün ederken, İsveç meselesi 1711'de Rusya ile Prut Savaşı'na sebep oluyor. Osmanlılar, Rusları ağır bir mağlubiyete uğratıyor ve Avrupalı bazı devletlerin araya girmesiyle 1712'de Rusya ile bir antlaşma yapılıyor. Bu antlaşmada İsveç kralının ülkesine rahatça dönebilmesiyle ilgili bir madde de var. Osmanlı yönetimi Rusya ile anlaşmazlığı uzatmak istemediği için Şarl'ı ülkesine göndermeye karar veriyor. Fakat kral yolun güvenli olmadığını öne sürerek gitmek istemiyor ve ayrılmamak için akıl almaz isteklerde bulunmaya başlıyor. Bunun üzerine kendisine bağlanan maaşta kesintiye gidiliyor ama bu Şarl'ın daha da fazla borçlanmasına sebep oluyor. Kralın çevresine olan borçlarının ödenmesi için hazineden borç dahi veriliyor ancak Demirbaş Şarl bir türlü ülkesine gitmeye yanaşmıyor.

Ülkesine gitmesi veya borçlarını ödemesi için sıkıştırıldığında iyice hırçınlaşan Demirbaşlar, padişahın kendisine hediye ettiği 20 atı karargah meydanında kurşuna dizdiriyor. Bunun üzerine 1 Şubat 1713'te bir baskın sonucu Charles ve askerleri ele geçirilerek Edirne'de devlet konuk evi olarak kullanılan Demirtaş kasrında tutuluyor. Edirne'de kaldığı süre içerisinde de 12. Kar ülkesini uzaktan yönetmeye de devam ediyor. Nihayetinde padişahın fermanıyla Osmanlı topraklarından 1715 yılında ayrılmak zorunda kalıyor. At sırtında Macaristan ve Almanya üzerinden İsveç'e geçmeyi başaran 12. Karl tahtına tekrar oturduktan kısa bir süre sonra Norveç'e karşı yeni bir sefer düzenliyor. Ve henüz 36 yaşında Frederiksten kalesini kuşatırken vurularak ölüyor. Hiç evlenmemiş olan 12. Karl'ın ölümünün ardından tahtı bırakacağı bir 13. Karl, yani bir varisi olmadığı için kız kardeşi Ulrike Eleonora, ki ona da annesinin adını vermişler, kraliçe olarak seçiliyor. O da bir süre sonra tahtı kocası 1. Frederik'e devrediyor. Osmanlı topraklarında kaldığı süre içerisinde Kral Karl'ın kahve müptelası olduğu ve İsveç'e dönerken yanında Türk kahvesiyle lahana dolması götürdüğü söyleniyor. İsveçlilerin kahveyle ilk defa o zaman tanıştığı ve o günden sonra İsveç'te kahvenin vazgeçilmez bir içecek haline geldiği anlatılıyor. 12. Karl sayesinde lahana dolmasının da İsveç mutfağının değişmez yemekleri arasında yer aldığı ifade ediliyor. Üstelik şu meşhur İsveç köftesinin de tarifinin kral tarafından Osmanlı'dan ülkesine getirildiği de İsveç kaynaklarınca onaylandı. Ayrıca kalabalık, köşk, yoğurt ve dolma kelimeleri de yine 12. Karl'ın İsveç diline Türkçeden armağanıymış. Tüm bunları yanında götürürken bizlere de bir mektup bırakmayı ihmal etmemiş. Poltova'da esir oluyordum, bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde alevler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak ve güneş beni eritmek istiyordu. Gene kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar. Beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum lakin gene esirim. Şefkatin, âli cenaplığın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar âli cenap, bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak. Bilseniz ne kadar tatlı.

olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akıntılarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir. Sularımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde yürüyorlardı. Sonra kıtalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremelerine aynı yerde devam etti. Ne demiştik? Sucul dünya insanlık için hem büyük bir kaynak hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren. Bir başka Mavi Sesler'de buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç toplayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemekler ise onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Yeni Parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler ard arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra yeni parti grubunun salonu terk etmesini ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Putin'den kritik uyarı, Avrupa'da gerilim tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya karşı tüm silahların kullanılabileceği uyarısında bulunurken, Ukrayna savaşta ilk kez balistik füze kullandığını açıkladı. Ve spor, A-Milliler Belçika deplasmanında. A-Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrinde Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan gözaltında bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyalde maç görevlendirmeleri ve mobbingle ilgili bir ses kaydına ulaşıldı. Fenerbahçe Tarfin Dubai basketbolu ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai basketbolu konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu.

Buna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Bern 19, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 19, Viyana 23, Sofya 18, Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 20, Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27 ve Kerkük 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta birlikte miyiz? Bizler buradayız. Sizler nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz değerli dinleyenler? Yol arkadaşlığınıza yine talibiz. Haftanın son iş gününde belki yorgunsunuzdur efendim. Kulağınız bizde olsun. Sizi dinlendirelim istiyoruz. Bugün yumuşacık sohbet ediyoruz biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Kültür sanat konuştuğumuz bir cuma yolculuğu yapıyoruz. Sizlerle birlikte sizi hiç yormayacak güzel bir yolculuk olacak. Efendim +90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan +90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız değerli dinleyenler. Sizlere hatırlatalım. Sesimiz sizlere radyo.trt.net.tr adresi kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'de TRT Dinle uygulaması ve TürkSat 4A Batı paketi uydusundan ulaşıyor değerli dinleyenlerimiz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Ali Dinçay bizlerle birlikte, mikrofonda ben Gülnur Akalın. Efendim dediğimiz gibi bir saat beraber yol alacağız. Şarkılar, türküler bize eşlik edecek. Sohbetimize de siz eşlik ederseniz ne güzel olur. Günaydın, hayırlı sabahlar diyen isim Danimarka'dan Hatice Öney. Teşekkür ediyoruz. Selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Çok uzaklardan yazıyor Hatice Hanım. Ama gördüğünüz gibi Türkçemizin güzel sesiyle bir arada olabiliyoruz. O zaman ona bir şarkı armağan ederek başlayalım. Esmeray mikrofonda olacak.

0: Güne bir not.
1: Başkasına yakınlaşmak için önce kendimize yakınlaşmalı, kendimizi iyi tanımalıyız. Kendi iç dünyamızı tanımadan başkasıyla gerçekten derin bir bağ kuramayız. İlişkilerde yaşadığımız sorunların çoğu aslında karşımızdaki kişiyle değil, çocukluktan taşıdığımız yaralarla ilgiliymiş. Örneğin çocukken görülmemiş biri, yetişkinlikte eşinin en küçük ilgisizliğini bile terk edilmek gibi yaşayabilir. Bu tepkinin kaynağını bilmezse sorunu hep karşı tarafta arar. Kendimize yakınlaşmak tam olarak bu kaynağa bakabilmek demek. Neden belli insanlara çekildiğimizi, neden aynı kavgaları tekrar tekrar yaşadığımızı, hangi korkularımızın bizi uzak tuttuğunu fark etmek. İçimizdeki o korkmuş, utanmış ya da görünmez kalmış çocuğu tanıdığımızda onun tepkilerini sevdiğimiz insana yüklemeyi bırakırız. Kendimizden kaçtığımız, yaralarımızdan saklandığımız sürece başkasına da tam olarak yaklaşamayız. Çünkü o zaman ilişkide biz değil, geçmişimiz konuşur değerli dinleyenler. Kendini tanı, kadim bilgeliğin en temel öğüdüdür diyor Profesör Doktor Kemal Sayar değerli dinleyenler. Kendimizi tanıyor muyuz? Bugünkü sorumuz sizlere bu. Güne alıntıda size. Hangi hareketimizi neden yapıyoruz? Biraz daha belki şapkayı önümüze koyup biraz düşünmek gerekir değerli dinleyenler. Dediğimiz gibi efendim, radyosunu yeni açanlar varsa kültür sanat konuşacağımız bir cuma gününde güzel bir yolculuk sizleri bekliyor olacak. Sinema konuşacağız bol bol. Efendim belgeselleri konuşacağız. Bakıyorum Teknofest'i konuşacağız değerli dinleyenler. Arkeoloji konuşuyoruz biliyorsunuz bu bölümde, tarihi eserleri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın etkinliklerini, sizlerin olduğu ülkelere ulaşıyor bazıları, onları da konuşacağız. Birazdan burada olacağız. Göksel'le yola devam ediyoruz.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Şimdi zamanın geçip gitmesiyle ilgili sohbet ettik biraz dışarıda biz de. Siz şarkıları dinlerken değerli dinleyenler. Bak hemen Cuma geldi.
1: Geldi. Yani haftalar tabii geçerken
0: Hızlı
1: hiç
0: hızlı
1: insan
0: geçiyor.
1: şeyi hesaplamıyor yani. Bunun biriktiğinde aylara, ayları biriktiğinde yıllara döneceğini. Ama işte böyle saatler de günler de aylar da geçiyor. Biz yaş alıyoruz.
0: Evet.
1: Neyse güzel haberlerle alalım yaşları. Önemli değil. Yani
0: Sağlıkla.
1: memleket iyi olsun. Evet biz sevdiklerimiz sağlıklı olsun. Kültür sanat olsun hayatımızda
0: Evet,
1: hep
0: değil
1: bol bol.
0: mi? Ne güzel oluyor.
1: Yıllarda böyle güzel geçsin.
0: Hadi o zaman başlayalım kültür sanat konuşmaya. Ama gündemde olan bir konu biliyorsun Gazze konusu ki kültür sanat insanları da bu tür insanlıkla ilgili olayları biliyorsun sessiz kalmıyorlar ki Gazze bunun başında geliyor. Şimdi bir belgeselden bahsediyoruz. NASA İtalya'da Avengers'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşmiş.
1: Bence belgeselin üretilmesinden ya da yapılmasından, çekilmesinden çok İtalya'nın böyle bir reaksiyon göstermesi
0: Evet.
1: çok önemli bir haber. Şimdi NASA belgeseli, senin de söylediğin gibi soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına odaklanan bir belgesel ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerine odaklanıyor. 80 dakikalık bir film. Şimdi İtalya'da da böyle sınırlı bir süre için, 3 günlük bir süre için vizyona girmesi planlanmış.
0: Hı.
1: Fakat İtalya genelinde salonları hınca hınç doldurmuş. Avengers Endgame Encore'u da geride bırakmış. Onlar için önemli, böyle gişe hasılatı yüksek olan bir filmden bahsediyoruz tabii. Salı itibariyle yaklaşık 1,1 milyon euro gişe hasılatına ulaşmış.
0: Çok güzel.
1: Şimdi sinemaya gittiğinde hangi filmi izliyorsan o filmin duygusuna göre tepki verirsin ya. Tabii bu tür ağır belgesellerde sinema salonlarında çok büyük bir sessizlik oluşturuyor. Gözyaşlarıyla izleniyor biliyorsun. Dolayısıyla haberin bu yönüne de özellikle dikkat çekmişler. Ve bu arada Venedik Film Festivali'nde de özel jüri ödülünü kazandığında 25 dakikalık rekor bir alkış almış bu belgesel. Ben çok merak ettim.
0: Hı.
1: Hemen de izlemek istedim. İtalya'nın bir Avrupa ülkesinin bu kadar dikkat gösteriyor olması böyle bir belgesele, hele İsrail'in işte çalışmaları düşünüldüğünde dünya genelinde Gazze'nin haksızlığı, kendisinin haklılığını vurgulayan belli bir takım çalışmalara rağmen Avrupa'nın bu dik duruşu, İspanya'yı biliyoruz, İtalya da buna eklenmiş, Belçika
0: Güzel bir şey.
1: keza öyle, çok çok güzel bir şey. Şimdi bu belgeseli çekerlerken tabii şeyi de düşündüm ben. Belgesel gerçek görüntülerden oluşuyor ve nasıl çekiyorlar diye. Gizli gizli Tel Aviv'deki çatılardan çekilmiş. Yani çok ciddi de bir emek var. Ciddi bazı ortaklar da var tabii. PR'ın da iyi yapılması gerekiyor bu tür belgesellerde. 24 anonim İsrail askeri ve istihbarat subayının tanıklıklarına da yer veriyormuş belgesel. Muhtemelen de sinema salonlarında
0: İlginç.
1: İtalya'da gösterim birazcık daha uzayacak bu
0: Hı.
1: kadar yüksek bir hasılat aldığı için. Ben de bir an önce izlemek istiyorum. Türkiye'de de muhtemelen ya biliyorsun izleme platformları var.
0: Gelecektir.
1: Oralardan izlemek mümkün olacak ya da bir TV kanalımız satın alır. Oradan bizim de izleme şansımız olur.
0: Evet. Kültür yolu festivallerimizi konuşuyorduk seninle. En son zannediyorum Ankara'da konuşmuştuk. Şimdi de İstanbul'da. Kültür ve sanat, turizm başkentimiz İstanbul'da sanat ve kültür buluşmaları devam ediyor. 26 Eylül'de başladı, 4 Ekim'de sona erecek.
1: Evet, 2 gün kaldı. Zaten İstanbul kültür sanat çevrelerinin çok yakından takip ettiği, mümkünse her bir organizasyona koşa koşa gittikleri bir festival İstanbul'da. Biz seninle zaman zaman bu kültür yolu festivallerinde ya İstanbul'un ihtiyacım var, Ankara'nın ihtiyacım var falan diyoruz. Çünkü oralar başkent olduğu için kültür sanat konularında ama yine de kültür sanat çevrelerinin çok sevdiği,
0: Hı.
1: beklediği günler bunlar. Tabii bu kapsamda da çok önemli yurt dışından müzik insanları da geliyor. Mesela onlardan biri de National Arab Orchestra. Atatürk Kültür Merkezi'nde ikinci kez dinleyiciyle buluşmuş bu festival kapsamında. Müzik direktörlüğünü ve şefliğini Michael İbrahim düzenlemiş. Bu isimler tabii bu kültür sanat çevrelerini çok yakından takip ettiği isimler.
0: Evet.
1: Filistinli vokalist Nayi Borkoti eşlik etmiş konserde topluluğa ve ciddi bir katılımla izleyicilere, dinleyicilere keyifli

0: zamanlar yaşatılmış. Yine AKM Tiyatro Salonu'nda sanat ve kültür buluşmaları çerçevesinde Ferit Odman, Quintet, Autumn in New York ve Nomo albümlerinden seçilen Hard Bop düzenlemelerini caz severlerin beğenisine sunmuş. Taksim Cami Kültür Sanat Merkezi'nde İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu sahne almış. Tarık Zafer Tunay Kültür Merkezi'nde de sanatçı Yücel Erzen Hacıoğulları'yla lise öğrencilerin birlikte bir müzikali sergilenmiş, gösterilmiş. Atölye programları var tabii ki. Rami Kütüphanesi çok önemli bir kültür sanat merkezi haline geldi İstanbul'da. Bu oldukça önemli. Farklı sergiler düzenlendi. Mesela Rami Kütüphanesi'nde 6 ayrı sergiye ev sahipliği yaptı bu kütüphane. Ve vefatının 150. yılı dolayısıyla Hattın Efendisi Kazasker Mustafa İzzet sergisi düzenlendi. Aynı zamanda kütüphanede Nacar Kemir'in 40 Sufi Masalı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bireylerin ürünlerinden oluşan Bir Çatı Bin Hikaye tematik ve gençlik milli pul sergisiyle kitabın serüveni de ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş. Yani İstanbul deyince tabii çok büyük bir ilden bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük, en kalabalık ilinden bahsediyoruz.
1: Metropolümüz.
0: Metropolümüzden bahsediyoruz. Dolayısıyla kültür sanat etkinliklerinde bu kadar yoğun gerçekleşmesi çok normal. İstanbul'un her bir köşesinde farklı konularda işte sergiler, konserler, dinletiler, müzikaller gösterime sunuluyor ya da izleyicilerin, dinleyicilerin beğenisine sunuluyor diyebiliriz. Keyifli bir organizasyon oluyor. Takip etmek isteyenler için son 2 gün olduğunda özellikle söyleyelim. Ayın
1: Söyle.
0: 4'ünde de bitmiş olacak.
1: Evet. Sonra da eminiz bir başka duraktan devam edecek. Ekim ayı içerisinde Diyarbakır'a gideceğini biliyorum. Kültür Yolu Festivali'nin bir sonraki durağının çok güzel bir proje olduğunu hep bu mikrofondan iletiyoruz, söylüyoruz. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir başka güzel projesinden bahsedeceğiz. Türk müziğinin asırlık eserleri ve sanat topluluklarının çalışmalarını dijitalleştiriyor. Çok güzel değil mi?
0: Ben bayıldım bu habere. Sadece bizim Türk sanat müziği eserleri değil bunlar. Selçuklu ve Osmanlı'dan bugüne kadar gelen tarihi
1: Belki
0: notalar
1: hiç duymadıklarımız var.
0: muhakkak vardır. Hatırlıyor musun? Böyle biz zaman zaman seninle işte Vatikan Kütüphanesi'nden notalar bulundu. İşte ya da başka bir ülkenin en büyük kütüphanesinden hiç bugüne kadar bestelenmemiş, Chopin'in bile hiç
1: Evet.
0: bestelenmemiş bir eseri bulunmuştu, hatırlıyorsun. Yani
1: Konuşmuştuk.
0: aslında hiç çalınmamış bir bestesi oldu. Şimdi bizde de bu kadar güzel tarihi notalar var. Kayıtta kalmış, henüz gün yüzüne çıkmamış ve Kültür ve Turizm Bakanlığı da çok güzel bir çalışma yapıp bunları biz dijital bir miras olarak kayıt altına alalım demiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü hazırlıyor bu arada bu projeyi ve on binlerce eseri kapsıyor. Dijital arşivde 2027'de ücretsiz olarak erişime açılacak. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesine girdiğimizde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün belki sayfasına tıkladığımızda ya da bize başka bir uzantı link muhakkak iletilecektir. Proje hayata geçtiğinde oraya tıklayıp muhtemelen notaları görebileceksiniz. Belki çok popüler olacak sonradan belli bazı sanatçıların video kayıtları da orada
1: Olabilir.
0: tutulabilir. Evet, dinlememiz için. Bence çok çok güzel bir çalışma bu. İlahiler var içlerinde, gazeller var, konser kayıtları ve sahne gösterilerinin dijital bir ortamda bir araya getirilmesi planlanıyor bu proje kapsamında. Tabii Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da bir açıklama yapmış bu organizasyon. Bu aslında bakılırsa proje için Türk müziği tarihine ışık tutan önemli bir arşiv olduğunu söylemiş. Selçuklu ve Osmanlı geleneğinden günümüze ulaşan 700-800 yıllık notalar, Hampars'un notaları ve Osmanlıca yazılı eserlerin de dijital arşive aktarılacağını özellikle belirtmiş ve ilgililerin de erişimine açılacağını söylemiş. Toplam eser sayısının henüz kesinleşmediğini Genel Müdürlüğe bağlı 29 birimin programlarıyla birlikte on binlerce eseri kapsayan geniş bir içerik oluşturulmasının hedeflerini beklemiş. Yani çok hoş, çok güzel bir çalışma. Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu kültür sanat etkinliklerine, projelerine ekstra bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

0: Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunların hepsi bizim tarihi mirasımız.
1: Evet.
0: İşte biz el yazması eserleri de konuşuyoruz burada. Öğren yerlerini de konuşuyoruz. Müzik de elbette bizim çok önemli bir kültürel kimliğimizin parçası. Dolayısıyla buna da bir arada sinema için yapıldı biliyorsun.
1: Evet.
0: Hala devam ediyor olabilir. Tüm bizim Yeşilçam filmlerinin dijital arşive aktarılması
1: Dönüştürüldü.
0: çalışması, dönüştürülmesi. Çünkü o filmlerde nihayetinde bir materyalin içine hapsoluyor ve yıpranabiliyor, çizilebiliyor,
1: Kaybolup gidecek.
0: kaybolabiliyor. Evet, kaybolması riskine karşı onlar dijital arşive aktarılmış oluyor. Bizim 700-800 yıllık bu eserlerimiz de artık böyle korumaya alınacak.
1: Evet, dijitalleşmesi hem de ücretsiz erişime açılacak. Bunun da altını
0: Evet.
1: çizelim 2027'de. Şimdi yine yayına girmeden önce biraz bahsettik. Teknofest'ten bahsedeceğiz. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini Teknofest'ten de anladım ben. 15.si düzenlenmiş.
0: Evet, hatırlıyor musun ilkini? Ben
1: Yani
0: dün gibi
1: değil
0: hatırlıyorum.
1: mi?
0: Evet, gerçekten. Bence o kadar başarılı bir proje ki bu. Bu Teknofest'i gerçekten çok seviyorum. Bu haberi okuduğumda ayrıca keyiflendim. Biz şimdi tabii seninle yayına girmeden önce de konuştuk. İşte çiğ köfte yoğuran robot görselleri,
1: Evet.
0: türkü söylemeleri vesaire bunlar işin çok keyifli ve işte yurt dışına yansımada en güzel, en soft tarafları bir kere o çalışmayı çok güzel yürüttüklerinin altını çizmek lazım. Ama bence en önemlisi Türkiye'deki genç mucitleri keşfetmek bakımından çok çok önemli bir organizasyon, bir çalışma olması. Şimdi 4 Ekim tarihleri, yani 30 Eylül'de başladı, 4 Ekim'e kadar 2 gün kaldı yine bu organizasyonda da. Sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleşecek. Beni en çok etkileyen Çin ve Japonya'dan bile bu yarışmalar için başvuruda bulunması. Bu vatandaşların ve binlerce başvuru var, milyonlarca başvuru var. 5 gün boyunca devam ediyor. Dediğimiz gibi ilk 3 günü geçirmiş olduk. Festivalde Atak helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı'yla kara ve deniz araçları da yer alıyor. Konserler var, sahne gösterileri var, sergiler var, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, Teknofest zaman tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel İlk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunulacak. Az önce tam rakamı söyleyemedim. Şimdi söyleyeyim. 99 ülkeden 1 milyon 600 bini aşkın yarışmacı başvurdu. Rakam çok iyi değil mi Gülnur?
1: Evet, çok iyi
0: Harika bir
1: gerçekten.
0: rakam gerçekten. Şimdi bu hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen pek çok çocuk var. Bunlar birer takım oluşturuyorlar ve yarışmacı olarak başvuruyorlar. 730 bin takım oluşmuş. Bu takımdan 2000'i de finale kalmış. Başarılı yarışmacılara 100 milyon lirayı aşan destek sağlanacak. Amerika'dan başvuru var, Fransa'dan var, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden başvuru var. Teknoloji yarışmalarına 5G, yapay zeka ile akıl yol güvenliği yarışması, bağımlılıklarla mücadelede teknolojik uygulamalar yarışması ve elektronik harp yarışması gibi 11 yeni kategorinin eklendiğini özellikle söyleyelim. Tabii burada kurumların işbirlikleri ve projeye katılımı çok önemli. Yeşilay Cemiyeti var. Bağımlılıklarla mücadele konusunda geliştirilebilecek herhangi bir şey var mı diye. TÜBİTAK yürütücülüğünde blok zincir yarışması, Aselsan yürütücülüğünde çelik kubbe hava savunma sistemleri yarışması, hareketli uydu terminali yarışması, Takas Bank ve Merkez Bankası İşbirliği, Siber Güvenlik Başkanlığı, Patent ve Marka Kurumu, Türk Altın Anonim Şirketi, Maden Teknolojileri Yarışması. Yani o kadar çok kurumun dahil olduğu yarışma var ki bunların hepsi aslında bir ışık gibi parlayan ama henüz keşfedilmemiş çocukları yakalamak ve yeni adımlar atmak teknoloji ve savunma sanayisi ile ilgili. Asıl amaç bu. O yüzden ben inanılmaz başarılı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Katılım tamamen ücretsiz. Biz seninle ne zaman şeyleri konuşsak biliyorsun kültür sanat festivallerini, kültür yolu festivallerini o şehre gittiklerinde çocuklara yeni bir ufuk kazandıracaklarını söylüyoruz. Bu da işte o teknolojiyle ilgili en
1: Evet.
0: önemli hamle. Şimdi ilk uçuş deneyimi yaşatıyorlar çocukların bunları unutması mümkün mü? Dolayısıyla bilime gönül vermeleri için bu tür etkinlikler, organizasyonlar

0: çok önemli. Urfa deyince aklımıza sadece ciğer gelmemeli, balıklı göl gelmemeli ya
1: Çiğ
0: da
1: köfte.
0: çiğ köfte gelmemeli. İşte Urfa deyince aklımıza bir de oradan o ışık gibi parlayan çocukları seçmek için yapılan bu tür organizasyonlar da gelmeli. Ben şimdi hangi kültür sanat ortamına girsem Şanlıurfa'daki Teknofest'i izledin mi, duydun mu gibi şeyler duyuyorum. Bence bu zaten bu projenin de ne kadar anlamlı bir proje olduğunu da tekrar gözler önüne sermiş oluyor.
1: Gerçekten öyle. İlk Işık'tan Geleceğe tiyatro oyunu sergilenmiş Güneydoğu'da, Teknofest'te. Yani gerçekten dediğin gibi çok güzel, çok kıymetli bir proje ve her yıl böyle kar topu gibi büyüyerek devam ediyor. 15. kez düzenlenmiş. Biz de dün bir bağlantıda yaptık. Çok renkli ve güzel şekilde geçtiğini de biliyoruz. Şimdi TRT ortak yapımı 5 film Antalya Altın Portakal'da yarışacak. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk seninle. Altın Koza'dan bahsetmiştik zannediyorum. Altın
0: Evet.
1: Portakal çok kıymetli bir ödül. Altın Portakal yani çok kıymetli bir festival. Oraların da en kıymetli böyle ürünleri portakallar değil mi? Pamuk kozaları.
0: Kesinlikle
1: Bu
0: öyle.
1: isimleri taşıyor. Şimdi TRT'nin de son dönemde çok ciddi yapımları var. Ortak olduğu yapımlar var. 5 film Antalya'da olacak.
0: Ben TRT'nin ilk dönemlerini hatırlayacak kadar henüz yaş almadım, bundan mutluyum ama TRT'nin en azından sinema sektörüne bu kadar emek harcamadığı dönemleri de biliyoruz. Yani bundan belki 25-30 yıl öncesinden bahsediyorum. Son dönemde özellikle son 10 yılda bu sinema ve dizi sektörüne harcadığı emek gerçekten muhteşem. Şimdi bu haberlerden biri tabii. Sonra biz işte diğer uluslararası festivallerden falan da bahsediyoruz. TRT'nin tüm dünyada gösterime giren önemli belgesellerdeki işbirliklerini, ortaklıklarını da biliyoruz. Ve genelde her hafta konuşuyoruz. Şimdi hem sinema severlere, sinemacılara, yönetmenlere, senaristlere, yapımcılara bu kadar destek veriyor olması çok anlamlı. Çünkü sinema sektörü de böyle böyle büyüyecek. TRT'de çok güçlü bir devlet kurumu. Dolayısıyla bu gücü arkalarına alması onların çok önemli. Şimdi bu da öyle bir adım. Üç farklı kategoride Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 63.sü düzenleniyor bu arada. TRT ile yapılan ortak yapım Bir Anne Hakkında filmi, Elisa filmi, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak. Minotaur Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak yine. Karayazı'yla Superman Bozkır'a düştü. Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödül için yarışacak. Şimdi bunların pek çoğu ya da pek çoğu demeyeyim yani sinema severlerin ya da sinemayla doğrudan ilgili olanların bunu meslek halinde yürütenlerin belki bildikleri isimlerdir ama vatandaşa sorsanız normal şartlarda yönetmen, senarist, yapımcı gibi isimleri bilmezler. Biz işte bu başarıları sağladıktan sonra bu isimleri duymaya başlıyoruz. Mesela 28. Şangay Film Festivali'nde premierini gerçekleştirmiş bu filmlerden biri. Ve 12 Punto 2022'de de TRT Ortak Yapım Ödülünü kazanmış Bir Anne Hakkında filmi. Bunlar tabii ki çok önemli ödüller. Bu filmde de karaciğer yetmezliğinin son evresindeki eşini hayatta tutmaya çalışan bir kadının hikayesini konu alıyor. Şimdi bu üç filminde tabii detaylı detaylı hangi konuları dikkate aldığını, kurgusunun nasıl ilerlediğini anlatmak çok kolay değil. Uzun uzun filmler. Ama mesela Cannes'da Grand Prix kazanan Minotaur da Antalya'da yarışacak. Rus yönetmen Andrei Zvyagintsev'in yönettiği bir film bu. Ve Yusuf Aslan Yüreğin ortak yapımcılığını üstlendiği ve yine TRT'nin işte dediğimiz gibi ortaklığını yaptığı bir film bu. Ve Cannes'da yarışacak. Dolayısıyla biz sadece ülke içindeki Altın Koza, Altın Portakal film festivallerinde yarışmıyoruz. Cannes gibi dünyanın en önemli film endüstrisini bir araya getiren, özellikle Avrupa sinemasını bir araya getiren önemli festivallerde de çok ciddi yarışlara katılıyoruz. Bunların izlenmesi bile bundan 15-20 yıl önceki günler dikkate alındığında bence çok çok büyük adımlar. O yüzden TRT'nin bu film ve sinema sektörü ve dizi sektörüne harcadığı bu emeğe gerçekten bireysel olarak, vatandaş olarak bile çok ciddi teşekkür etmek gerekiyor. Hele sen ve ben gibi.

0: sinemayla özel olarak ilgilenen isimler için çok daha kıymetli tabii.
1: Evet, gerçekten öyle. Kaliteli, güzel işler çıkıyor ortaya çünkü böyle olduğu zaman. Şimdi az sonra Kurtuluş Bey'e bağlanacağız ama kısacık çok özür diliyorum. Kara Elmas Ekspresi'nden de bahsedelim mi? Bence sen bunu da çok seviyorsun. 2 Ekim'de başlıyor seferler.
0: Seviyorum. Bu geçenlerde hatta yine bir konusu olmuştu. Biz kara tren dönemi de denk geldik değil mi Gülnur? Sen de hatırlarsın böyle trenin sol tarafında makineye bağlı bir şöyle kapak açılır, bir masa olur. Anneler çıkınlarından malzemeleri çıkartır ve çocuklar artık nereye gidiyorsa yanlarında getirdikleri şeylerle beslenirlerdi. O çok
1: Tıngır tıngır
0: nostaljik ve
1: tıngır tıngır değil
0: evet
1: mi?
0: çok nostaljik o işte trenin tepesinden çıkan dumanlarla. O çok nostaljik bir görüntü ve hala benim gözümün önünde mesela. Bende çok büyük bir iz bırakmış. Trenin çünkü biraz da öyle bir anlamı var. Yani işte filmlere konu olmuş, şarkılara, türkülere konu olmuş. Değişik bir taraf var.
1: Biraz
0: Edebiyata,
1: romantik galiba, değil mi?
0: edebiyata konu olmuş.
1: Hüzünlü.
0: Hüzünlü. Bunlarla ilgili çok fazla Avrupa sinemasında da film vardır. Yani trenlerde geçen, başlayan ve biten aşklardan falan bahseder. Hala da tema olarak da seçilir. O yüzden ben çok seviyorum trenlerle ilgili haberleri. Trenlerin turizm için kullanılmasını da ayrıca seviyorum. Seninle biz hep Çankırı örneğini veriyoruz biliyorsun Tuz mağaralarını. Ama tabii bir de bir Doğu Ekspresimiz var Kars'a gidiyor. Kars'a giderken pek çok noktadan geçiyor. O illeri tanıtıyor. Şimdi bu trenimiz de Kara Elmas Ekspresi. Ne kadar güzel bir isim. Kara Elmas dediğimiz şey aslında kömür. Ama orada bir geçim kaynağı olduğu için kömüre kara elmas diyoruz. Para ettiği için ve para kazandırdığı için çalışanına da üretenine de işçisine de herkese. Dolayısıyla Devlet Demiryolları ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğinde hayata geçirilen bir turistik proje bu. Ankara ile Zonguldak arasında bir turizm odaklı çalışma diyebiliriz. Demiryolu ulaşımına katkı sağlamış oluyor bu sayede. Bugün başlıyor seferler. Buna ilişkin de Sayın Bakan Uraloğlu da çok affedersin bir açıklama da yapmış. Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım'da, Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım'da hareket edecek demiş. Cuma günleri saat 23'te hareket ediyor. Zonguldak Ankara seferleri ise cumartesi günleri saat 23'te gerçekleşecek. Tren 6 yataklı ve bir yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Ekspresin tabii duraklama noktaları var. Bunun özellikle bir turistik ekspres olduğunu söyleyelim. Gezmek, görmek isteyenler için.
1: Evet.
0: Ve Zonguldak'ta çok güzel bir durak zaten. Ulaşma Bakanlığı'nın bu kıymetli adımlarını çok
1: Doğu
0: evet
1: Ekspresimiz de var
0: Doğu
1: biliyorsun.
0: Ekspresimiz de var. Çok yerinde çok da keyifli buluyorum.
1: Evet. Şimdi Kurtuluş Bey hattımızda TRT Prodüktörü Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı. Kurtuluş Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün 2 gün bir geceyi konuşacağız. Neler anlatacaksınız?
2: Evet, geçen hafta Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal filmini konuşurken
1: evet.
2: Şöyle demiştik. Bazı filmler çok yoruyor, insanı düşünmeye fazlasıyla itiyor. Bugünkü filmde aksine çok basit, çok hayatın içinden bir film. 2 gün bir gece, Darden kardeşler, Belçikalı yönetmen kardeşler, onların 2014'te yönettiği, ünlü oyuncu, Fransız oyuncu Marion Cotillard'ın başrolde olduğu bir film. Hikaye çok sıradan, çok hepimizin hayatında karşılaşabileceği bir şey. Sandra adında bir karakter var. Marion Cotillard'ın canlandırdığı. Sandra bir depresyon geçiriyor. Bir fabrikada çalışıyor ama bir süre psikolojik rahatsızlık geçirdiği için işten uzak kalıyor. Tam döneceği sırada şöyle bir haber alıyor. İşveren, yani fabrikanın sahibi, işlerin bir kişi eksikle yapılabildiğini gördüğü için çalışanlarına şöyle bir seçenek sunuyor. Sandra ya işine dönsün ya da siz zaten bu işi bu kadar kişi yapıyorsunuz. Size biner euro ikramiye vereyim. Sandra işe dönmesin. Tabii fabrikada çalışan işçiler de zor koşullarda çalıştıkları için onlar için fazladan gelecek 1000 euro iyi bir para. iki kişi dışında hepsi önce sancının dönmemesini tercih ediyor. İkramiyeyi tercih ediyor. Ve Sandra da önce arkadaşıyla birlikte patronu yeniden oylama yapılmasına ikna etmeye çalışıyor. Sonra da arkadaşlarını, birlikte çalıştığı insanları daha doğrusu ikna etmeye çalışıyor. Bir hafta sonu boyunca, yani cuma günü karar alınıyor. Pazartesi tekrar oylama olacak. O iki gün bir gecede diğer çalışanlarla, işçilerle konuşup kendisine kalması yönünde oy vermeleri için onları ikna etmeye çalışıyor. Hikayenin aslı bu.
1: İlginç bir konu. Geçim korkusu ve biraz ahlaki ikilemler var zannediyorum, değil mi Kurtuluş Bey?
2: Evet, evet. Darden kardeşler bize, Belçikalı yönetmen kardeşler, böyle hep örnek olarak gördüğümüz, her şeyin çok ideal ilerlediğini düşündüğümüz Batı Avrupa ülkelerinde aslında bazı insanlar için hayatın ne kadar zor olduğunu gösteren filmler yapıyor. Yani Darden kardeşlerin diğer filmleri de işçiler üzerine, göçmenler üzerine. İşte Belçika dışarıdan baktığımızda zengin bir ülke. Bakın, herkes oraya gitmeye çalışıyor, orada yaşamaya çalışıyor. Özgürlükler ülkesi, ama bir taraftan da bu konularda, yani işçi hakları konusunda, çalışanların hakları konusunda ya da Belçika vatandaşı olmayanların oradaki yaşamları konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu gözler önüne seriyorlar. Dolayısıyla biz Marion Cotillard gibi aslında çok Hollywood filmlerinde de görmeye alıştığımız bir oyuncuyu bir işçi olarak ve deyim yerindeyse ekmeğinin peşinde bir işçi olarak görüyoruz. Hı hı. Bize tabii bu iki gün bir gece boyunca, yani hafta sonu boyunca bir taraftan ikna etmeye çalışıyor arkadaşlarını, arkadaşı demeyelim, iş arkadaşlarını, ama bir taraftan da onların nasıl bu paraya ihtiyacı olduğunu da görüyor. Yani aslında onların da çaresiz olduğunu, buna mecbur kaldıklarını da görüyor. Bize çok güzel bir çalışan sınıf portresi sunuyor burada Darden kardeşler. Ahlaki konusu da tabii film boyunca bunu sorguluyoruz, ama filmin sonunu söylemeyelim. Belki merak edip izlemek isteyenler vardır. Filmin sonunda zaten bu ahlaki sorgulamaları çok iyi yaptırıyor bize Darden kardeşler. O yüzden dediğiniz gibi bir taraftan işçi hakları, sosyal haklar, bir taraftan da vicdan meselesi, ahlak meselesi üstüne çok güzel sözler söyleyen bir film.
1: O zaman izledikten sonra biraz beyin fırtınası yapıp bizi düşünmeye itecek, yoracak bir film değil mi Kurtuluş
0: Bey? Benim aklıma bir de Ekmek ve Güller filmi miydi? Yine işçi haklarından bahseden.
2: Evet, evet, Ken Loach'un filmi. O daha, yani Ken Loach biraz daha işçi sınıfı üstüne doğrudan sözler söyleyen, işe daha sınıfsal bakan bir yönetmen. Ama Darden kardeşler biraz daha sanki insani meselelere odaklanıyor. Hı-hı. Yani işte bir taraftan bakıyorsunuz, psikolojik sorunlar yaşıyor, çalışamamış. Diyorsunuz ki ya evet, çalışmıyorsa tamam, yani işsiz kalması normal, ama bir taraftan onun yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Diğer arkadaşlarıyla kurduğu diyalogları görüyorsunuz. Hı-hı. Yani hem işe dönmek istiyor hem de onları anlıyor, ama yani anlamaya çalışıyor. Bu açıdan belki Ken Loach kadar doğrudan vermese de mesajı Darden kardeşler, aslında gündelik hayatta karşımıza çıkabilecek şeyleri çok naif bir şekilde anlattıkları için, minimalist sinema diyoruz biz buna, yani çok basit hikayelerden bir şey çıkarmak, film çıkarmak ortaya. O açıdan ben çok başarılı buluyorum. Sadece bu filmi değil, çektikleri diğer filmlerde de bunu iyi yaptıklarını düşünüyorum.
0: Ben Darden kardeşleri hiç izlemedim. Belçika sineması içinde önemli isimler midir? Daha böyle bilmemiz gereken başka yönetmen isimleri var mıdır bize önerebileceğiniz?
2: Yani Darden kardeşlerin şöyle bir farkı var Belçika sinemasında. Bizde nasıl Nuri Bilge Ceylan dendiğinde akla şey gelir, hemen Cannes Film Festivali gelir. Darden kardeşler de öyle. Yani her çektikleri filmle ilgi çeken yönetmenler. Belçika sinemasının şu anda yürütücü isimlerinden olduklarını söyleyebilirim.
1: Bu film de yarışmış zaten, değil mi? Altın Palmiye için yarışan bir film.
2: Zaten

0: Zaten sanırım iki ödülleri var. En iyi film ödülü var, Altın Palmiye. Birkaç tane de en iyi senaryo ödülleri var. Yani şeyler, Cannes'da böyle güçlü isimler, öyle diyeyim. Hatta yanılmıyorsam 2 ya da 3 yıl önce bir de Cannes Film Festivali'nde özel ödül verildi onlara. Belçika sinemasında evet böyle Chantal Akerman gibi, daha böyle şey Felix van Groningen gibi başka isimler de var ama Dardan kardeşlerin yeri çok ayrı.
1: Bergman
0: Biraz daha
1: İsveçliydi değil mi bu arada Kurtuluş Bey?
0: evet,
1: Evet,
0: Bergman
1: İsveçli.
0: İsveçli,
1: Tamam.
0: Ingmar
1: Acaba
0: Bergman.
1: Belçika mı diye düşündüm de.
0: Yok, hayır.
1: Şimdi ben şeyi çok... Buyurun, buyurun.
0: Yok yok, evet, yani Belçika sineması dendiğinde şu an ön plana çıkan, en fazla ön plana çıkan diyelim isimlerden
1: İsimler.
0: biri kardeşler.
1: Ben işte bu yüzden Avrupa sinemasını çok seviyorum. Yıllar önce Varlık Dergisi'nin çok eski sinema serilerinden birini okurken Hollywood filmi ve Avrupa sineması arasında bir kıyaslama yapmıştı ve Avrupa sinemasının derdi aslında Avrupa ülkeleri gibi kültür köstekleri olması demişti. Bu Orta Doğu ülkeleri için de geçerli tabii ki. Ne kadar kültür kösteğiniz varsa o kadar toplumsal konuyu hedef konu haline getiriyorsunuz ve film konularını onun etrafında kurguluyorsunuz. Çok kolay bir şey de olduğunu düşünmüyorum ben, değil mi? Bu kadar popüler kültürün konuşulduğu bir dönemde toplumsal konulara dikkat çekecek filmler yapmak çok kolay
0: Çok
1: şeyler değil.
0: çok doğru diyorsunuz ama bence daha zor olan Marion Cotillard gibi Hollywood'un da çok sık başvurduğu bir
1: Evet, değil
0: oyuncunun,
1: mi?
0: mesela yani güzel bir kadındır Marion
1: Evet,
0: Cotillard ama
1: evet.
0: bu filmde tek bir makyaj yoktur. Böyle olabildiğince sadedir. Dolayısıyla sinemanın güzelleştirdiği değil, doğal güzelliğiyle orada var olan bir oyuncu. Yani bunu her oyuncunun kabul etmesi de kolay değil. Çünkü belgesel tarzında bir film izliyoruz aslında. Belgesel gibi bir film izliyoruz. Sanki kamera bizi işte Sandra karakterinin peşine takıp gezdiriyor. İzlediğimiz bu aslında. Öyle büyük atraksiyonlar, aksiyonların olduğu bir film değil.
1: Ben de mesela David Lynch'in Mulholland Drive filminde o büyük oyuncu, sarışın, hatırlayamadım şimdi ismini. Onun nasıl,
0: Laura Dern mi?
1: evet, nasıl oynadığını düşünmüştüm. Böyle çok aykırı sinemacıların enteresan filmleri oluyor. Bu büyük sanatçıları da, büyük Hollywood oyuncularını da orada görmek gerçekten filme
2: Güzel
1: ayrı
2: de
1: bir
2: oluyor
1: lezzet
2: aslında.
1: katıyor. Evet.
0: Ama tabii bunlar iyi de isimler. Yani
1: Tabii.
0: mesela David Lynch artık bir şeydir, semboldür dünya sineması
1: Evet.
0: için. Kült olmuş bir yönetmendir. Dardan kardeşler de öyle. Yani o Avrupalı kimliğinden çıkıp dünyaya mal olmuş isimler. O yüzden biraz daha herhalde yaptıkları güzel işlerle böyle önemli oyuncuları ikna edebiliyorlar.
2: Evet. Çok teşekkür ediyoruz
1: Teşekkür
2: Kurtuluş
1: ederiz
2: Bey.
1: Kurtuluş Bey.
2: Süremizin sonuna geldik.
0: Ben
2: Bizi
0: teşekkür
2: farklı bir
0: ederim.
2: filmle, farklı yönetmenlerle ve dediğiniz gibi yani Hollywood sinemasından oyuncuların olduğu farklı bir filmle tanıştırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek dileriz sizinle.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
2: Sonuna geldik programı. Bak yine zaman çabuk geçti.
1: Çok hızlı geçti. Bana hatırlatma zamanı
2: Gerçekten öyle.
1: Gülmürcüm. Yaşlanıyoruz.
2: Değerli dinleyenler, Kurtuluş Özyazıcı bizlerle birlikteydi. TRT prodüktörü, Sinema Yazarları Derneği üyesi. Çok teşekkür ediyoruz. İletişim uzmanı Yelda Göktarıkanoğlu bizimle birlikteydi. Haftayı birlikte kapatıyoruz Yelda'cığım.
1: Evet.
2: Pazartesi memleket treni aynı saatte yine burada olacak efendim. Sağlıkla kalın.

0: Ve saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Putin'den kritik uyarı, Avrupa'da gerilim tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya karşı tüm silahların kullanılabileceği uyarısında bulunurken, Ukrayna savaşta ilk kez balistik füze kullandığını açıkladı. İngiltere'deki Amerikan askeri üssü, Fairford çevresindeki 85 evin patlayıcı şüphesiyle tahliye edilmesinin ardından Tahran-Londra hattında gerginlik yaşanıyor. Tahran, olayla ilgili olarak İran'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fairford üssünde sabotaj iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. İngiltere Başbakanı Burnham, olayda İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğuna iddia etmişti. Ve spor, A-Milliler Belçika deplasmanında. A-Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrinde Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan gözaltında bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyalde maç görevlendirmeleri ve mobbingle ilgili bir ses kaydına ulaşıldı. Fenerbahçe Tarfin Dubai basketbolu ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai basketbolu konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Bern 19, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 19, Viyana 23, Sofya 18, Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 20, Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27 ve Kerkük 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu.

0: İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı ile sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu. Teknik masada Ali Şahin ve mikrofon başında ben İpek Önder. 11.50'ye kadar sizlerle birlikte olacağız yurttan ve dünyadan gelişmelerle. Ve her zaman olduğu gibi programımıza Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız. Ardından dış basına öne çıkan gelişmeleri aktardıktan sonra TRT ABD muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte olacak. Daha sonrasında stüdyo konuğumuzu ağırlayacağız. Gazeteci Şimer Aslan'la birlikte bugün gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.

0: Türk basını.
1: Akşam gazetesiyle turumuza başladık. Önce Türkiye sonra siyasi rekabet, meclis açılışında tarihi çağrı. Başkan Erdoğan siyasetteki kutuplaşmanın Türkiye düşmanlarını sevindirdiğini söyledi. Asgari müştereklerde buluşalım çağrısı yaptı. Türkiye'de cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Elbette aynı yerde hizalanmayı kastetmiyorum. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyasetten bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Terörsüz Türkiye'de bu yolda Türkiye'nin düşmanlarını üzmüş, hayal kırıklığına uğratmıştır, dedi. Reyhanlı Canisi'ne MİT paketi, devlet unutmaz. MİT, Reyhanlı saldırısının kırmızı bültenle aranan faillerinden Suriyeli Ömer El Hatip'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Ömer El Hatip'in 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından önce Türkiye'ye girip Yusuf Nazik'le birlikte eylemin gerçekleştirildiği noktaları belirlediği tespit edilmişti. Saldırıda kullanılan bomba düzeneğinin malzemelerini de Laskiye'den getiren Ömer El Hatip ve diğer zanlılar, hainlik sonrası Beşar Esed rejimi tarafından parayla ödüllendirilmişti. Zulme karşı ortak çizgi başlığını da aktaralım. Akşam gazetesinin ilk sayfasından İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım başlattığı 7 Ekim'in yıldönümünde Türkiye, Suriye ve Gazze'de Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenleyecek.

Hürriyetli turumuza devam edelim. Hürriyet'in bugünkü manşeti, fon meselesini çözüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Sorunun üstesinden geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz, dedi. Birer milyonu ödemesi başlıyor. Sermaye Piyasası Kurulu fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara fonların nihai tasfiyesi

0: beklenmeden 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak. Yapay zekaya çocuk dilini öğretiyor. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Bilgisayar Bilimleri ve İstatistik bölümlerinden üstün başarıyla mezun olan Arda Kaz, Google'ın yapay zekaya çocuk iletişimini öğreten ekibine girdi. Ekip, yapay zekanın farklı yaş gruplarına göre anlatım tarzını değiştirmeye çalışıyor. Sırada Sabah gazetesi var. Gençlerden Teknoloji Show, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar yerli ve milli hava araçlarını gururla inceledi. Festivale gençlerin geliştirdiği projeler damga vurdu. Pars isimli paletli robotu tanıtan Göktim Parsonayan takımının hedefi ise birincilik. Soykırımcının uçak tiyatrosu da tutmadı. Tel Aviv'e giderken kaçırıldığı öne sürülen uçağa dair bilinmezlikler sürüyor. Uçağı kaçırmaya çalışan yardımcı pilotu durdurdu. Öne sürülen İsrail yolcuyu kahraman ilan eden Netanyahu, 11 Eylül benzeri bir saldırı önlendi dedi. Madenciler için can seferberliği Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait maden ocağında göçük meydana geldi. İki madenci hayatını kaybetti, iki işçinin kurtarıldığı göçükte kalan üç kişiyi kurtarma için seferberlik başlatıldı.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

Milliyet gazetesine geçtik. Rekor katılım Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest, Güneydoğu ikinci gününde de yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe sahne oldu. İlk gün 180 bin kişinin festivali ziyaret ettiğini belirten Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmalara gösterilen ilgiye de vurgu yaparak 1 milyon 600 bin öğrenci başvuruyor yarışmalara. Türk gençliği Teknofest gençliği çıtayı çok yüksek bir yere koydu dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan kablo uyarısı, MSB Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahı ile ilgili uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo, boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizde önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir, dedi. Trump bile şaştı kaldı. Başlığının detaylarını aktaralım. ABD Başkanı Donald Trump, Dubai Tel Aviv seferi yapan yolcu uçağı kriziyle ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun verdiği bilgiler için doğru olup olmadığını bilmiyorum dedi. Kokpitteki çığlıkları duyarak müdahale eden İsrailli bir tesisatçının acil durum bilgilerini bir televizyon programından öğrenerek uçağı düz uçuşa geçirmeyi başardığını anlatan Trump, şaşkınlığını gizleyemeyerek bu akıl almaz bir şey dedi.

Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. Meclise 4 çağrı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı dün başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının siyasi liderlerin desteği ve kararlılığı ile çözüldüğüne dikkat çekip 4 konuda daha mutabakat istedi. Şimdi yeni anayasa, meclis, iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası çalışmalarında da benzer mutabakatta netice alınabileceğine yürekten inanıyorum dedi. Tarihin en büyük gettosu Gazze, İsrail Gazze'de 2 milyonluk Filistinli nüfusu Gazze'nin %30'undan az bir kısma sıkıştırdı. İşgal ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen sınır kapılarını kapalı tutarak gıda, ilaç, yakıt ve barınma malzemesinin girişini de engelliyor. Euromed, İnsan Hakları İzleme Örgütü bu tabloyu tarihin en büyük gettosu olarak niteledi. İngiltere'den 12 adet C-130J geliyor. Milli Savunma Bakanlığı bu hafta Kayseri'de yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı alınacağını açıkladı. Bakımı yapılan ABD yapımı uçakların ilk ikisi Aralık ayında gelecek, diğerleri ise kademeli olarak teslim alınacak. Bakanlığın verdiği bilgiye göre 6 pilotlu 6 teknisyenin eğitimleri ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de devam edecek. Amirlilere puan şart son başlığımız. Uluslar Ligi A grubunda ilk iki maçını kaybederek hayal kırıklığı yaratan Amirli takım bu akşam deplasmanda Belçika ile kritik bir maça çıkıyor. Teknik direktörün geleceğini de belirleyecek bu maçta Ayyıldızlı ekip ilk puanını arayacak.

0: Dış Basın.
1: Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Veliaht Prens Bin Selman bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki ortak çabaların bir sonucu olarak Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurulduğunu bildirdi. Ülkesinin yanında duran kardeş ve dost ülkelerin bölge güvenliği ile istikrarına sunduğu katkıları takdirle karşıladıklarını belirten Bin Selman, bölge istikrarının güçlendirilmesi, gerilim ve çatışmalardan uzak durulmasının önemine dikkati çekti. Muhammed Bin Selman, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine hedef alan saldırıların, Körfez'in güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğunu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Kardeş ülkelerle birlikte Körfez güvenliği, stratejik işbirliği ve ekonomik entegrasyonu sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Bin Selman, Filistin davasına bağlılıklarının altını çizerek, Filistin halkının meşru haklarını elde etmesine ve uluslararası kararlarla uyumlu bağımsız Filistin devletinin kurulmasına kadar Suudi Arabistan Krallığı sarsılmaz bir tutum sergilemeyi ve kesintisiz çaba göstermeyi vaat etmektedir değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandığı haberinde ise ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya işaret eden somut hazırlıklar ve operasyonel hareketliliğin tespit edilmediği belirtildi. Haberde Başbakan Netanyahu'nun seçimler öncesinde saldırı tehdidi bulunduğu yönündeki açıklamasının güvenlik bürokrasisinde soru işaretlerine yol açtığı belirtilerek başbakanın aksine ordu kaynaklarının seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı veya operasyonel hareketlilik tespit etmediği vurgulandı. Bu kapsamda güvenlik kurumlarının ordudaki alarm seviyesini yükseltme, yedek askerleri silah altına alma ya da kritik acil durum personelini göreve çağırma yönünde henüz herhangi bir adım atmadığı aktarıldı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

ABD'nin Axios Haber platformunun haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasıyla İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin de aralarında bulunduğu heyetten ülkeyi derhal terk etmesini istediği ileri sürüldü. Haber platformuna konuşan ABD'li yetkili Beyaz Saray'ın 28 Eylül Pazartesi sabahı İran'la görüşmelerde gün içinde ilerleme sağlanabileceğini değerlendirirken öğleden sonra müzakerelerin çıkmaza girdiği kanaatine vardığını iddia etti. Bunun üzerine Rubio'nun talimatıyla aynı günün akşamı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ülkede bulunan Erakçı ve beraberindeki heyetten New York'tan derhal ayrılmasının istendiği öne sürüldü. Bu arada İran'ın BM daimi temsilciliği heyetin ABD tarafından New York'tan ayrılmaya zorlandığı yönündeki iddiaları reddetti. 17 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanlığı'na önceden bildirilen program doğrultusunda heyetin pazartesi akşamı ülkeden ayrıldığını belirtti. İran'ın Mehr Ajansı'nın haberine göre ise Dışişleri Bakanı Arakçı, İngiliz hükümetinin İngiltere'deki ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri Fairford üssü yakınlarında yaşanan son olayda İran'ın rol oynadığı yönündeki iddiasını reddetti. Bakan Arakçı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Burnham, İngiliz hükümetinin RAF Fairford olayında İran'ın rol oynadığına dair inancını teyit edebileceğini söyledi. Ben de İran'ın yabancı devletler adına çalıştığı iddia edilen teröristleri serbest bırakmanın her şeyi açıkça ortaya koyduğu yönündeki görüşünü teyit edebilirim. Yanıldınız ifadelerini kullandı. Birleşik Krallık yayın organı Independent, ABD Savunma Bakanı Hexton, ordudaki general ve amiral sayısının 1 Ocağı kadar %20 azaltılacağını duyurduğunu yazdı.

0: yazıyor. Yeni direktif daha önce duyurulan yaklaşık 800 üst düzey subay pozisyonundaki %10'luk azalmayı iki katına çıkarıyor. Hexet bu adımı gereksiz bürokratik katmanları ortadan kaldırmak amacıyla uzun süredir gecikmiş bir hesap verilebilirlik hamlesi olarak nitelendiriyor. Yüksek rütbeli subay sayısındaki bu kesintiler, İran'la yürütülen çatışma, Venezuela lideri Maduro'nun yakalanması ve Latin Amerika uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.

CNN, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardığını bildiriyor. Moskova'da düzenlenen Valdai Tartışma Kulübü toplantısında konuşan Rus lider, herhangi bir Avrupa ülkesine saldırma planı olmadığını ancak gerekirse Batı'nın saldırganlığına yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi ve NATO üyeleri Polonya ile Litvanya arasında yer alan Rus toprağı Kaliningrad'a dikkat çekti. Putin'in uyarısı NATO'nun Kaliningrad yakınlarında gerçekleştirdiği ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlayan savunma tatbikatlarının ardından geldi. Almanya'nın Deutsche Welle yayın organı, İtalya'da kız öğrencilerin okullarda peçe takmasının yasaklandığını bildiriyor. Buna göre öğrenciler bundan böyle burka ve nikapla okula alınmayacak. Ayrıca İtalyanca bilgisi yetersiz yabancı öğrenciler için de kota uygulaması getirildi. 2027-2028 eğitim öğretim yılından itibaren tüm eğitim kademelerinin birinci sınıflarında İtalyancası yeterli olmayan yabancı öğrencilerin oranı %30'u aşamayacak. Kota uygulaması İtalya vatandaşı olmayan, İtalya'da da doğmamış ve en az 2 yıl bir İtalyan anaokuluna gitmemiş çocukları kapsayacak. Ortaokul ve lise düzeyinde ise yabancı öğrencilerin daha önce en az 3 yıl İtalya'da eğitim görmüş olması şartı aranacak. Düzenleme velileri de kapsıyor. Okulla iletişimi engelleyecek düzeyde dil sorunu olan yabancı velilerin de İtalyanca kurslarına katılması zorunlu tutulabilecek.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi de bir telefon bağlantısıyla sabah ajansına devam ediyoruz. ABD muhabiri Tuna Şahan'ı bizlerle birlikte ABD cephesindeki son gelişmeleri dinleyeceğiz.
1: Washington'dan iyi günler. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimi öncesi partisi Cumhuriyetçiler için seçim kampanyalarına başladı. Texas ve Oklahoma'ya giden Donald Trump burada seçmenle buluştu ve Cumhuriyetçi adaylar için oy istedi. Konuşmalarının odağında beklendiği gibi Amerikan ekonomisi ve iç politika olsa da zaman zaman İran'la ilgili açıklamalar da yaptı. İran'a açtığı savaş sayesinde Tahran'ın asla nükleer silah sahibi olamayacağını belirten Donald Trump, İran ekonomisini darmadağın ettiklerini belirterek yakında pes edecekler ifadesini kullandı. Trump, ya adil bir anlaşma imzalarlar ya da yok olurlar dedi. Trump daha önce de İran'ı defalarca yok etmekle tehdit etmişti. Özellikle son birkaç haftadır Washington'da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ekonomisine yönelik baskısının Kasım'daki Kongre seçimine kadar devam edeceği ve eğer seçime kadar sonuç alınmazsa Trump yönetiminin Kongre seçiminden sonra bombardımana devam edeceği konuşuluyor. Wall Street Journal'ın son haberi konuşulanları doğrular nitelikte. Gazete ismini açıklamadığı Amerikalı yetkililere dayandırarak Trump yönetiminin bölgeye 3. uçak gemisini göndermeye hazırlandığını yazdı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin San Diego'dan ayrıldığı ve Kasım sonuna kadar bölgeye ulaşmış olacağı belirtildi. Uçak gemisinin yanı sıra 10 bin civarında askerin de bölgeye sevk edileceği iddia edildi. Haber Amerikalı yetkili makamlarca şu ana kadar yalanlanmadı. Şu an Orta Doğu ve Körfez bölgesinde Amerikan ordusuna ait 2 uçak gemisi bulunuyor. Üçüncü uçak gemisi haberinin doğrulanması durumunda Amerikan ordusunun bölgede İran'a karşı caydırıcılığın ötesinde askeri müdahale hazırlığına başlayabileceği konuşuluyor. İki ülke arasında geçtiğimiz hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamazken aracı

0: Vasıtasıyla telefonla görüşme için zaman daralıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak olan Kongre ara seçiminde Temsilciler Meclisi'nin tamamı, Senato'nun 1/3 için seçim yapılacak. Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'de çoğunluğu koruması durumunda Trump yönetiminin İran'a yönelik agresif adımlar atabileceği konuşulurken, Demokratik Parti'nin en azından mecliste çoğunluğu ele geçirmesi durumunda ise sert söylemleri ve ekonomik baskıyı koruyup sınırlı bir askeri müdahale yapabileceği belirtiliyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: ABD muhabiri Tuna Şanlı'ya çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve şimdi de stüdyomuzda gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Eraslan.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Yeşim Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında genel kurula hitabında terörsüz Türkiye konusunda çok önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye çabaları Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemize yeni bir rüzgar estirmiştir açıklamalarında bulundu. İsterseniz bu mesajlarla başlayalım ve ardından bu hafta gerçekleşen, Kayseri'de gerçekleşen Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirmesi toplantısının detaylarıyla devam edelim.
2: Evet, Türkiye terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli, kritik bir süreç açıkçası. Bulunduğumuz coğrafyanın dört bir yanında savaşların bulunduğunu düşünürsek, Türkiye'nin bunu çok önceden görüp, Körfez Savaşı ve etkilerini çok önceden görüp böyle bir girişimde bulunmuş olması oldukça önemli. Cumhurbaşkanı her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalı dedi, olmak zorundadır dedi. Her siyasi parti Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Türkiye'nin milli menfaati olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye mutabakatı diyoruz dedi. Şimdi bu noktada geldiğimiz noktaya bakacak olursak İran'da Körfez'de yaşanan bir savaş var. Suriye'ye sürekli İsrail'in saldırıları devam ediyor. O noktada hemen Irak tabii ki belli bir noktada İran'la İsrail arasında bir tampon görevi gibi bir konumu vardı uzun yıllardır. Dolayısıyla terörsüz Türkiye süreci Türkiye'nin terörden kurtulması, 40 yıllık verdiği enerjiyi artık kendi ekonomisine, kendi silahlanmasına, savunma sanayi gücüne artıracak olması, buna yönelecek olması oldukça önemli. Önemli bir aşama sağlandı çerçeve yasaları noktasında. Mecliste açıldı dün itibariyle. Meclise gelecek önemli yasalar var bu konuda. Açıkçası hepimiz önümüzdeki bu sürecin hangi noktaya evrileceğini, nasıl ilerleyeceğini birazcık daha önümüzdeki yasama süreciyle birlikte şekillendirebileceğimizi söyleyebiliriz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Kayseri'deydik
1: Evet.
2: dün. Önemli bir noktadaydık. Türkiye'nin ikinci hava bakım fabrika müdürlüğündeydik. Kayseri'de konuşlu. Bu fabrika 100. yaşına girdi. Türk Teyyare Cemiyeti ve Alman Junkers şirketi ortaklığı ile 1926 yılında kuruldu bu fabrika. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olarak kuruldu. Başlangıçta 5 mühendis, 120 Alman ve 240 Türk işçisiyle göreve başladı. 10 yıllık süre içerisinde Almanya, ABD, İngiltere ve Polonya firmalarıyla lisans anlaşmaları yaptı. 5 ayrı tipte toplam 134 uçak ile 50 adet planör imal etti. Bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak, bugün geldiğimiz noktada KC-135R, C-130, C-160 ve AE-400M uçaklarının teknik yönetim sorumluluğunu fabrika seviyesinde bakım ve onarım yapılıyor. Önümüzdeki ilerleyen süreçte kanun envantere girmesiyle birlikte kanun sızdırmazlık elemanlarının üretimi fabrika bünyesinde yapılması hedefleniyor. Ne demek bu fabrika düzeyinde bakım? Hemen kısacık değinelim. Örneğin biz dün gittiğimizde fabrikayı gezme şansımız da oldu. Komutanlarımız sağ olsun fabrikayı gezdirdi. Uçaklara havada yakıt ikmal eden iki tanker uçağımızın bakımı yapılıyordu. 5-6 yılda bir yapılan bir bakım bu. Yani uçak neredeyse tamamen sökülüyor. Boyaları sökülüyor. Tüm kabloları, tüm vidaları her şeyi A'dan Z'ye kontrol edilip tekrar yenilenmesi gereken bir nokta varsa yenileniyor ve tekrar fabrikadan ilk kez çıkış haline getirilerek montajlanarak fabrikadan çıkıp birliklerin hizmetine sunuyor. Çok kıymetli bir görev yapıyor gerçekten. Ana fabrika bakım müdürlüğünde çalışan mühendislerimiz, komutanlarımız, işçilerimiz, teknisyenlerimiz. Çünkü bugün bizim en büyük bombardıman uçağımız halen

0: 64 Baba Fantom'da diye anılır. Özellikle savunma sanayicilerinde ilgi gösterenler açısından ayrı bir noktaya sahiptir. Bu uçak 50 yıldır uçuyor. Türkiye'nin envanterinde de öyle. Birkaç yıl önce 50. yılını kutladık Türk Hava Kuvvetleri'ne girişini. Dolayısıyla hala ilk noktada göreve hazır bir şekilde görevini ifa ediyor. Kalkıyor, bombalanması, terörle mücadelede aktif rol aldığını biliyoruz. Harekatlarda aktif rol aldı. Dolayısıyla o uçağa binip havalanıp görevini ifa eden ve geri piste teker basan pilot ne kadar kıymetliyse tüm bu görevleri yerine getiren yer bakımcıların görevi de çok daha kıymetli, büyük benim nezdimde öyle. Dolayısıyla hepsine teşekkür ediyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok ustaca işlerini yapıyorlar. Briefing'de önemli sorularımız vardı çevremizde gelişen olaylarla ilgili. Bunları yönelttik Milli Savunma Bakanlığı'na. Dolayısıyla ilk gündemimiz elbette ki Başika kampıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki görevde bulunan birliğin kaydırılması ile ilgili. Milli Savunma Bakanlığı Merkezi Irak Hükümeti'nin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını kaydetti. 2015 yılından itibaren Irak bakanlarının talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin merkezi hükümetin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği İlerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırıldı dedi bakanlık. Türkiye dün olduğu gibi bugün de bölgede güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında Irak'ın yanında olduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirecek temaslarda Türkiye ve Irak arasında askeri güvenlik işbirliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımlar atılacağını söyledi. Bu oldukça önemli, kritik bir adım. Yani bunu merkezi Irak hükümetine devrediyor olması çok daha ayrı bir, çünkü uzun süredir Türk Silahlı Kuvvetleri orada Irak ordusuna eğitimler veriyordu. Özellikle terörle mücadele bölge güvenliğinin sağlanması, bölgenin kontrol altına alınması noktasında komutanlarımız orada Iraklı askerlere eğitimler veriyordu. Bu eğitim kampı yavaş yavaş oradaki birliklerimizin konuş yerleri değiştirilecek diyebiliriz. Bir diğer gündem maddemizde hali hazırda seçim dönemine girmiş olan Yunanistan, Türkiye üzerinden siyaset politikasını yürüttüğü için zaman zaman Ege'de tansiyon yükseltecek adımlar atıyor. Bunlardan birisi de Akdeniz'deki elektrik kablosu güzergahıydı. Geçen hafta da konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Türkiye denizin alınması noktasında. Hafta başına doğru Yunanistan'ın Fransa ile birlikte farklı bir adıma yöneldiğini konuştuk. Neydi bu adım? Güzergahın değiştirilmesi konusuydu. Bunu tekrar Milli Savunma Bakanlığı'na sorduk. Yunanistan ile GKR'ye, Güney Kıbrıs Rum kesimi arasında elektrik kablosu güzergahında uluslararası hukuk uyarınca Türkiye'nin kıta sahanlığını icra edilecek her türlü kablo, boru, döşeme ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin önceden koordine edilmesi gerektiğinin altını çizdi bakanlık. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve Libya ile akdettiği deniz yetki anlaşmasına atıfta bulundu. Zaten bugünlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir doğal gaz borusu döşeme hattı, Türkiye'nin böyle bir projesi var. Bu noktada çalışmaları başladı. Bu hem İsrail'de hem Yunanistan'da hem Güney Kıbrıs Rum kesiminde oldukça sıkıntı yaratmış gibi görünüyor. Çünkü tamamen doğal gaz alımında ısınma noktasında Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs'ın var olan bağ tamamen koparılmış olacak. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güney Kıbrıs Rum kesiminden doğal gaz almayacak. Türkiye ile bir bağlantı kuracak. Dolayısıyla orada bu noktada bağımsızlaşması Güney Kıbrıs Rum kesiminden Kuzey Kıbrıs'ın artık ayrılma noktasına gelmesi Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs Rum kesiminde oldukça endişe oluşturmuş gibi görünüyor diyebiliriz. Bağımlılık kalmayacak bu adada, işte Türkler üzerinde kurduğumuz üstünlük noktasında bizi bir plan daha geriye adım attıracak diye her iki kesim de biraz coşmuş durumda, ama Türkiye bu konuda saha çalışmalarına başladı. Özellikle Doğu Akdeniz'de iki ülkenin birbirine bağlanarak Kuzey Kıbrıs'ın doğalgaz ihtiyacının Türkiye'den karşılanması noktasında. Bir de askeri geçit töreni var Güney Kıbrıs Rum kesiminde düzenlenmiş. Bunun yakından takip edildiğini söyledi Milli Savunma Bakanlığı. Rum kesiminde ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin adada karşılıklı güven tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığını bir kez daha vurguladı. Mekke İttifakı var gündemimizdeki konulardan biriydi. Geçtiğimiz hafta başında Genelkurmay Başkanımız Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'a gitmişti. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin Genelkurmay Başkanları toplantı yapmıştı. Bu toplantıya gidileceği bakanlık tarafından duyuruldu ama Suudi Arabistan tarafından acil kodlu olarak duyurulduğuna yönelik haberler çıktı. İşte bunu sorduk bakanlığa. Riyad'da gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi verdiler. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu artırmanın yollarının görüşüldüğünü vurguladılar. Caydırıcılık ve kolektif savunma güçlendirme konusunun ele alındığının altını çizdiler. Bir diğer gündem maddemizde Birleşik Krallık'tan almış olduğumuz C-130J tedarik uçakları var. Bakanlık Aralık ayı itibariyle iki uçağın teslim almasının planlandığını söylediler. Personelin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürüyor. 6 pilot ve 6 teknisyenin eğitimi Amerika Birleşik Devletleri'nde, 29 bakım personelinin eğitimi ise İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta takvim doğrultusunda ilerlediğini söyleyebiliriz. 2 uçak, 2 J-130C J uçağı Aralık ayı itibariyle Türkiye'ye teslim edilmiş olacak.
1: Evet, şimdi baktığımızda çok yoğun bir gündemle toplanmış değil mi? Kıbrıs ve Ege'deki gelişmelerden,
0: aynen öyle,
1: Irak'taki gelişmelere, C-130J uçağı tedariki gibi pek çok önemli başlığa değindik. Ama gözden kaçırmamamız gereken de bir tatbikat vardı. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla düzenlenen Birliğin Gücü 2026 Ortak Askeri Tatbikatı tamamlandı değil mi Yeşim Hanım?
0: Evet.
1: Şimdi tatbikata dair de yine detayları sizden dinlemek isteriz. Değil mi? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Azerbaycan'ın ev sahipliğindeki bu toplantıya katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.
0: Evet, dün tatbikatın yaklaşık bir 5 gündür falan sürüyor tatbikat. Önemli bir tatbikat. Türkiye ile Azerbaycan arasında hem Türkiye'de Azerbaycan'da devam eden tatbikatlar vardı. Ama artık bu sene Türkiye'deki tatbikatları Türkiye Cumhuriyetler'de davet edilmeye başlandı. Bu noktada Azerbaycan'da gerçekleştirilen Birliğin Gücü tatbikatında 2026 önemli bir unsur taşıyor. Tabii ki çok önemli. Seçkin Gözlemci Günü dündü.
1: Evet.
0: Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız Seçkin Gözlemci Günü'ne katılmak için Şuşa'ya gittiler. Azerbaycan'dılar. Milli Savunma Bakanı'nın yaptığı bir konuşma var. Bölgemizde durumların hepsini göz önüne bulundurarak hazır ol cenge demekten başka şansımız yok dedi Yaşar Güler. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye Özbekistan'ın da katılımıyla gerçekleştirdi bu tatbikat. 3500'den fazla askeri personel, 130'dan fazla İHA, 70'den fazla zırhlı araç, 90'dan fazla füze, topçu sistemi, 20'den fazla hava aracı, yaklaşık da 20 hava savunma aracı katıldı bu tatbikata. Temsili terörist grupların üzerine ileri mevzilerine, ateş vasıtalarına ve araçlarına roket, topçu ve hava unsurlarıyla İHA'lar tarafından yoğun ateş açıldı. Öncü birlikler hızla ilerledi. Terörist ve tesisleri araç konvoylarına yönelik saldırıları önledi. Dolayısıyla gerçek bir savaşı ortamını tam anlamıyla senaryolar gereği savaş ortamını canlandıran bir tatbikattı. Sistemler başarıyla etkisiz hale getirildi. Üç Türk gücünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Özbekistan Silahlı Kuvvetleri'nin askerinin ortak karar alarak senaryolar gereği ortak hareket etmesi, birlikte tek bir vücut oluşturması açısından oldukça önemli. Türk Devletleri Teşkilatı'nda işte dil birliği, kültür birliği, her konuya yönelik işte ortak bir banka kurulması yönelik çeşitli adımlar var. Her yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesi oluyor. Savunma Bakanları buluşuyor, Dışişleri Bakanları buluşuyor, Kültür Bakanları, Çevre Bakanları, Eğitim Bakanları buluşuyor, toplantılar yapılıyor. Dolayısıyla milli bir ordu kurulması, bir Turan ordusu kurulması gibi tam spesifik bir anlaşma olmasa da Türk Cumhuriyetlerinin tüm Türk askerlerinin bir arada ortak hareket edebiliyor ve caydırıcılığını ortaya koyuyorlar.

0: bilecek. Bu tarz tatbikatlar oldukça o açıdan önemli. Azerbaycan'daki bir diğer önemli konuysa orada uluslararası düzenlenmiş olan bir fuar var. Türkiye Aselsan'dan Roketsan'ına, TUSAŞ'ından STM'sine kadar tüm savunma sanayi sistemleriyle o fuardaydı. Önemli anlaşmalar yapıldı. Sadece o Azerbaycan'da düzenlenen bir fuar değil, uluslararası bir fuar. Dolayısıyla oldukça dikkat çeken standlarda yer aldı. TUSAŞ ile Hürkuş, Baykar ile Mızrak, Akıllı Dolanan MİHAMAR, Baykar, Roketsan, Bayboros Kıyı Savunma Sistemi tedarik sözleşmeleri imzalandı. Azerbaycan ile Alp 100 radar tedarik ilişki mutabakat muhtarası imzalandı. Toplam değeri 500 milyon dolara aşan anlaşmalarla iki kardeş savunma noktasında da Azerbaycan ile Türkiye bir noktada birleşmiş oldu. 14 tane Hürkuş 2 uçağı Azerbaycan'a teslim edecek. Bu yıl içinde hızlı bir şekilde 2 Hürkuş'un Azerbaycan'a teslim edileceğini biliyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani oradaki hem tatbikat hem fuar birbirine çok yakın denk geldi. Milli Savunma Bakanı da ziyaret etti. Orada verilen cenge hazır ol mesajı oldukça önemli. Özellikle Azerbaycan'ın hani hep diyoruz ya tek millet iki devlet bu noktasında iki devlet olarak kardeş iki devlet olarak Azerbaycan savunmasını da güçlendirmek ya da Türkiye Cumhuriyetleri'nin savunmasını güçlendirmek bizim açımızdan çok önemli. Çünkü ileride birlikte Allah korusun hiçbirimiz istemeyiz ama bir cenk bir savaş durumu söz konusu olduğunda da sistemlerin birbirine entegre olarak çalışması da oldukça önemli. Zira Azerbaycan'ın Ermenistan'la yaptığı savaşta Türkiye'nin verdiği destek ortada çok açık bir şekilde desteğini ortaya koydu. Azerbaycan'a karşı 44 günlük savaşında önemli bir zafer elde etti Azerbaycan orada. Dolayısıyla sadece hani sözde değil, gerçekten savunma noktasında da destek olmak, İsrail'in İHA'ları yerine Azerbaycan semalarında Türk İHA'larının uçması, hem gökvatan kadar Azerbaycan'ın gökvatanını da Türk İHA'larının, SİHA'larının uçaklarının koruyor olması ya da hava savunma sisteminin koruyor olması oldukça
1: Çok
0: önemli
1: kıymetli.
0: olduğunu düşünüyorum ben
1: Evet.
0: açıkçası.
1: Zeynir, aslında şimdi Türk savunma sanayinin gökyüzündeki yerleşme hamlesine bir yenisi daha eklendi. Az önce kısaca değindik ama biraz açalım dilerseniz. Hürkuş 2'nin envantere girmesi oldukça önemliydi. TUSAŞ tesislerinde bir tören düzenlendi ve Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu Türkiye'nin yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş 2'nin nasıl teknik özellikleri var? Biraz bahsedelim dilerseniz.
0: Evet,
1: Pilot eğitimin ilk basamağı olarak geçiyor.
0: kesinlikle çok önemli. Hürkuş sadece Hürkuş deyip hani bir eğitim uçağı deyip çok basit görmemek lazım. Çünkü Hürkuş'tan Kaan'a uzanan bir yol var. Hürkuş'ta elde edilen tecrübelerle Hürjet yapıldı. Hürjet'ten elde edilen tecrübelerle Kaan ilerliyor. Dolayısıyla bir basamağın ilk adımı diyebiliriz Hürkuş. O açıdan çok önemli. Bir de Türk savunma sanayinin ilk kez üretmiş olduğu insanlı bir uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmiş oldu. O yüzden o bir psikolojik eşik Kaan'a giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyebiliriz. Önemli, oldukça önemli. Hafif taarruz uçağı olarak da kullanılabilir. İleride eklenebilecek sistemlerle kullanılabilecek bir sistemde üretildi. Özgün bir insanlı uçak. Dolayısıyla bu yurt dışı bağımlılığı azaltacak. Şu an 2 tane envantere girdi. Yıl sonuna kadar 10 tane daha envantere alınmış olacak. 2028'in sonunda da 55 tane eğitim uçağı inşallah Allah kısmet eder bir aksilik olmazsa
1: İnşallah.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde
1: Envanterine girecek.
0: olmuş olacak. Oldukça beğenilen bir uçak açıkçası bu. Özellikle Hava Kuvvetleri Komutanı'nın çok beğendiğini ve bunu tecrübe eden pilotlarımızın da çok beğendiğini biliyoruz açıkçası. Dediğim gibi 43 uçak kalıyor geriye bugünden itibaren. O da 2028'e kadar girmiş olacak envantere. Güncel tasarım çalışmalarına 2021'de başlamıştı bu uçak. Dolayısıyla önemli bir aşama. 23 bin saatlik test faaliyetlerini gerçekleştirdi. Başarıyla tamamladı. 9 Eylül Savunma Sanayi Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan sertifikasyon kurulundan da askeri tip ilk kez askeri, milli askeri tip sertifikasyonu aldı. Bu da oldukça önemli bir uçak. Dolayısıyla yani pilotlarımız mezun olduktan sonra ilk testleri bu uçakla gerçekleştirilecek. Şimdi bu uçakta kullanılacak olan, kullanılmış olan sistemler Hürjet'te de kullanılıyor. Kaan'da da kullanıyor. Dolayısıyla bundan Hürjet'ten de Kaan'a geçen bir pilotumuz her seferinde yeni bir sistemle karşılaşmayacak. Bildiği, tanımış olduğu yerli ve milli sistemlerle teknolojiyle üretilmiş sistemlerle karşıya kalacak. Dolayısıyla çok daha hızlı angaje olacak bir sonraki sisteme. Sürekli geliştirmeye de açık bir sistem açıkçası. Farklı ülkelerinde Hürkuş'ta ilgilendiğini biliyoruz. Şimdilik ilk adım Azerbaycan. Önümüzdeki günlerde Hürkuş'la ilgili yeni imzalar da gelecektir diye düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi yerli ve milli ilk kez insanlı bir uçağı envantere katmış olduk. Bizim açımızdan önemli bir eşik.
1: Bir
0: Kaan'a da
1: başka
0: gidecek bir
1: evet,
0: yol.
1: yolu hazırlayan bir kilometre taşı
0: Evet.
1: diyebiliriz. Önemli bir anlaşma daha imzalandı bu hafta içerisinde. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bir sözleşme gerçekleşti. Dilerseniz bu konuda detaylarına bir bakalım.
0: Evet, açıkçası bu çelik kobbe açısından Aselsan'ın üretmiş olduğu ürünler oldukça önemli. Hisar A, Hisar O, Siper 1. Dolayısıyla bu sistemler yani kendi kendimizi bir arada imzaladığımız bir sözleşme. Hiçbir şekilde yurt dışına ihtiyaç duymadığımız, ihtiyacımız olan hangi noktada, örnek veriyorum, Edirne'de bu, işte Trakya'da şu bölgelerde bunlar, güneye iniyorsunuz, güneydoğu iniyorsunuz, Şırnak'ta, Van'da, Batman'da, yani neye ihtiyacınız varsa rahatlıkla imzalıyorsunuz, kimsenin kapısını çalmıyorsunuz, onay beklemiyorsunuz. Yani bu açıdan
1: Geldi mi
0: çok,
1: gelmeyecek mi
0: aynen
1: kaygısı
0: öyle, geldi mi
1: taşımadan.
0: gelmeyecek mi, onay alacak mı almayacak mı belli olmayan, net olan bir şey. Dolayısıyla bu sözleşmeyle ne olacak? Hemen bu kapa bildirildi bu sözleşme. Aselsan ile Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanları arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerini kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşme. Yani bunun için artık Siper 1, yeni Siper 1'ler, yeni Hisar A'lar, Hisar O'lar, çelik kubbenin katmanlarını oluşturan diğer savunma sistemleri için seri üretim bandına çıktı demiştik. İşte bunlar seri bir şekilde hazırlanarak envantere girecek. Caydırıcılığı artırmak çok önemli. Yani sizin ülkenizde savaş gibi bir planı olan bir ülke karşısında Türkiye'nin neler yapabileceğini görüp vazgeçmesi çok önemli. O nedenle bu sözleşmeler, yeni gelen ürünler çok
1: Çok
0: kıymetli bizim
1: kıymetli.
0: için.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Gazeteci Yeşim Eraslan bu hafta da bizlerle birlikteydi ve haftanın son sabah ajansının da böylelikle sonuna geldik. Pazartesi günü 11 haberlerin ardından yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin

Yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bugün sizler için seçtiğimiz ilk iki mektubumuz da Japonya'dan. İlki Akiyoshi Teroka'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Ben Akiyoshi Teroka. Sizi ilk defa dinledim ve yayın kalitesi çok iyiydi. Ek de size kartpostal gönderdim. Sizleri dinlemeye devam edeceğim. Yayınlarınız çok ilgi çekici. Diğer mektupsa Hitoshi Sugio'dan. Merhaba Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizi el yapımı radyomla Japonya'dan dinledim. Sinyal performansı çok iyiydi ve Türkçe pop müzikleri çok hoşuma gitti. Lütfen küresel kart gönderiniz. Ve bir mektubumuz da Rusya'dan. Igor Kolk yazmış. Merhabalar. Yeni yılda da büyük bir özen ve zevkle Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun programlarını dinlemeye devam edeceğim. Türkiye'den en son haberleri öğrenmek ve yayınlarınızdan bilgilenmek fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Dinleme raporlarına yanıt olarak bana nezaketen ilettiğiniz küresel kartları için Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına minnettarım. Radyo istasyonunuz, Türkiye'yi ve kültürünü tanımamızı daha ilginç hale getirmeye yardımcı olan orijinal temalı ve renkli QSR kartlarına sahip. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: 1 dakika.
1: Evrendeki temel kuvvetler evreni oluşturan büyük patlamadan önce bir aradaydı. Büyük patlamayla açığa çıkan bu kuvvetler evrenin varlığına olanak tanıyan temel kuvvetlerdir. Bu kuvvetler kütle çekim, elektromanyetik, güçlü çekirdek ve zayıf çekirdek kuvvetleridir. Kütle çekim kuvvetini yer çekimi olarak biliriz. Evrende kütle çekiminin etki alanı sınırsızdır. Ayağımızı yere basmamızı sağlayan bu kuvvet, yıldızların oluşumunu, gökadaların ve güneş sisteminin dağılmadan bir arada kalabilmesini, dünyamızın ve diğer gezegenlerin yörüngelerinde hareket etmesini sağlar. Elektrik yüklü parçacıkların birbiriyle girdikleri etkileşimden oluşan elektromanyetik kuvvet, atomları ve molekülleri bir arada tutar. Bizimle birlikte çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşur. Güçlü çekirdek kuvveti, atomların çekirdeğindeki parçaların dağılmadan bir arada kalmasını sağlar. Evrenin dört temel kuvvetinden biri olan zayıf çekirdek kuvveti ise, bu parçacıkların birbiriyle etkileşime girmesinden sorumludur.
0: Bir dakika.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Alfred Hitchcock'un 1954 yılı yapımı Arka Pencere adlı filminden söz edeceğiz. Bacağı kırık olduğu için dairesine hapsolan bir foto muhabirinin karşı apartmandaki komşularını izleyerek vakit geçirmesini konu alan bu film, izleyiciyi de ayağı kırık Jeffers'le birlikte adeta o pencerenin önüne oturtur. Alfred Hitchcock bu filmle sadece bir cinayet gizemi sunmaz. Aynı zamanda insan doğasının merakını ve başkalarının hayatına duyduğumuz o önlenemez ilgiyi de sorgular film boyunca. Tek bir oda içinden çekilmesine rağmen Arka Pencere sinema tarihinin en geniş ve detaylı setlerinden birine sahiptir. Jeffers'in penceresinden gördüğümüz her bir başka pencere aslında farklı bir hayat hikayesini, farklı bir film türünü, farklı bir insan ilişkisini temsil eder. Yalnız bir kadının dramı, yeni bir evli çiftin komedisi ya da ustaca işlenmiş bir cinayetin gerilimi, hepsi vardır bu pencerelerde. James Stewart ve Grace Kelly'nin unutulmaz performanslarıyla taçlanan bu film, kısıtlı alanın yaratıcılığı nasıl tetiklediğinin de en sarsıcı örneklerinden biridir. Bakmak ve görmek arasındaki o ince çizgi, Arka Pencere'de hayatta kalma mücadelesi olarak sinema tarihinin unutulmazları arasındaki yerini korumaya bugün de devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Putin'den kritik uyarı, Avrupa'da gerilim tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya karşı tüm silahların kullanılabileceği uyarısında bulunurken, Ukrayna savaşta ilk kez balistik füze kullandığını açıkladı. İngiltere'deki Amerikan askeri üssü Fairford çevresindeki 85 evin patlayıcı şüphesiyle tahliye edilmesinin ardından Tahran-Londra hattında gerginlik yaşanıyor. Tahran, olayla ilgili olarak İran'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fairford üssünde sabotaj iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. İngiltere Başbakanı Burnham, olayda İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu iddia etmişti. Ve spor, A-Milliler Belçika deplasmanında. A-Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrinde Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle gözaltına alındılar. Öte yandan gözaltında olup adliyeye sevk edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyalde maç görevlendirmeleri ve mobbingle ilgili bir ses kaydına ulaşıldı. Fenerbahçe Tarfin Dubai basketbolu ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai basketbolu konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Bern 19, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 19, Viyana 23, Sofya 18, Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 20, Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27 ve Kerkük 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Ankara Manzarası.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ankara Manzarası'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Sefa Aktan yaklaşık yarım saat boyunca radyolarınızda olacağız. Bizi radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle üzerinden de dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişinde yüzün üzerinde başkent kurulur. Bu başkentlerin sonuncusu Kızılırmak'la Sakarya'nın arasında yeşeren ve yaşayan tüm uygarlıklara tanıklık eden, o dönemlerden izler taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun en önemli tanığı Ankara'dır. Ankara Türk Devletleri Teşkilatı tarafından 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildi. Biz de Ankara Manzarası programıyla başkentimiz Ankara'yı turizm çerçevesinden ele alarak tanıtmayı ve Ankara'nın sahip olduğu muhteşem zenginliği anlatmayı amaçlıyoruz. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Ankara yalnızca bir başkent değil, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Hamamönü, Gordiyon ve Beypazarı gibi değerleriyle Türk dünyasının ortak mirasını temsil eden bir kültür ve turizm merkezi aslında. Sizin gözünüzde hocam Ankara nasıl bir yer? Ankara'yı nasıl anlatırsınız? Birçok kitap da yazdığınızı biliyoruz Ankara üzerine, neler söylersiniz?
1: Böyle dersek program bitmez.
0: Onun Değil
1: için
0: mi?
1: özetle söylemek gerekirse hakikaten Ankara bence her geçen gün biraz daha değeri anlaşılıyor. Ama tarih içinde de çok iyi anlaşılmış bir kent. Örneğin pek çok yer Anadolu'da bugün yokken Ankara başkent bile olmuş bir kadim kent.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla zaman içinde önce istilalar olsun, gerek savaşlar, gerekse doğal afetler vesaire derken Ankara zaman zaman değerini yitirmiş. Ama mesela Osmanlı dönemine yakın döneme gelecek olursak işte keçisiyle, o keçisinden elde edilen yünüyle falan tekrar çok önemli bir duruma gelmiş. Bugüne getirmek istiyorum. Turizm açısından bugüne getirmek istiyorum. Onun için keçiye getirdim sözü. Ama biz keçinin o sof dediğimiz kumaşını işlemede teknolojiye ayak uyduramadığımız için ben ona keçileri kaçırdığımız zaman diyorum. Çünkü zorla dünyanın dört tarafına götürülmüş bu Ankara'mızın keçileri. En son dünyanın uç bir noktasında ölmemiş, yaşamışlar. Her seferinde de büyük paralara satmışız. Biz onu kar saymışız ne yazık ki. O keçilerin 5-10 keçinin ya da 100-200 keçinin satılmasını kar saymışız. Derken teknolojiye yenildiğimiz için ne yazık ki o ününü de zenginliğini de kaybetmiş. Ama bugün o zenginlikten ne var derseniz, bakın çok çarpıcı bir şekilde Ankara Kalesi'ne çıktığınızda adım başı bir han görürsünüz. Bu kadar çok han nerede olur? İşte Ankara'nın en son Cumhuriyet öncesi değerini gösteren bir gösterge. Bakın kervansaray olarak, han olarak, ticaret merkezi.
0: Ticaret var değil mi? O yüzden bu kadar
1: yaşayın.
0: Çok han bir arada.
1: İşte o sof kumaşının nerede satılacağı şaşırılmış. Ve onların çoğunluğu da yabancılar. Yani Fransızından İngilizine, kim İtalyanı, hı hı, kim varsa gelmiş ki saraylarında da sadece sof kumaşı değil, kedimiz de var. Bakın yani zenginliği hanlardan belki giriş yaptık ama doğal zenginlikleri, bu keçisi, kedisi
0: evet,
1: yani kaç tavşanı, kaç tane kentimizin bu kadar doğal sembolü var.
0: Hı hı.
1: Hepsinin de adı Ankara kedisi mesela. Van çıkıyor, hı hı, karşımıza. Van keçisi yok. Tabii Van da çok zengin bir ilimiz.
0: Evet, evet.
1: Bu arada Anadolu'nun aslında hemen her yeri inanılmaz zenginlikte. Şimdi biz konumuz Ankara olduğu için Ankara'ya
0: yükleniyoruz. Evet.
1: Ama bence Anadolu inanılmaz. Çünkü bu bereketli hilal, işte şimdi Çatalhöyük falan derken Çatalhöyük'ün de gerisine gittik. Binlerce, 12 bin yıla geldik. Hatta Çakmaktepe deniyor ki Göbekli Tepe'den 500 yıl mı önce, 1000 yıl mı önce? Dolayısıyla bu coğrafya olsun, mevsim olsun, onun sonucunda da dünyanın bu çok önemli ilk medeniyetlerinin de beşiği olunca işte böyle bir zenginlik çıkıyor.
0: Ve Ankara'da da medeniyetler var değil mi? Gordiyon'dan da mesela
1: yaşayın,
0: bahsedebiliriz.
1: Yaşayın.
0: Çok çok önemli bir değer çünkü.

0: Ankara, şimdi Türkiye'yi, Anadolu'yu düşünecek olursak, mesela Ege kıyılarındaki o medeniyetler falan muhteşem. Dolayısıyla biz de oraya Gordiyon'la falan böyle aşık atmaya çalışıyoruz ama Ankara milli mücadele, cumhuriyet ve Atatürk dedik mi hiçbir yer eline su dökemez
1: Kıyas
0: durumda.
1: kabul etmiyor, değil mi?
0: Kıyas kesinlikle kabul etmiyor. Cumhuriyet zaten yani mesela Osmanlı'nın son meclisi mebusan yani bir tane meclis var Osmanlı'da. O da İngilizlerin işgaline uğruyor ve sarayda bir bölümdür orası mesela. Bir meclis sarayı, meclis binası
1: Yoktur.
0: yapılamamış. Belki yapılacaktı sonra ama yapılamadı. O da basıldı dediğim gibi. Oradan gelenlerin çatısında kiremit yokken toplandıkları bina işte kurucu Cumhuriyet'in
1: Meclis.
0: kuru. Siz yayın öncesi bayramların mekanı
1: Evet, bayramların
0: dediniz.
1: mekanı dedik. Yani bir milli bayramların yaşandığı bir mekan Ankara. Atatürk'ün de uzun yıllar sizin söylediğiniz gibi yaşadığı ve çalıştığı mekanlar aslında Ankara'da. Tanık mekan diyoruz Ankara'ya da aynı zamanda, değil
0: Harika,
1: mi?
0: evet.
1: Peki bu tanık mekan yeteri kadar biliniyor mu hocam?
0: Şimdi bir kere öncelikle mesela bayramların mekanı Ankara dediniz ya, bunu tek bir yapıya indirmek bile mümkün. Mesela birinci meclisi ele alırsak ki bugün müze, herkes gezebilir. 29 Ekim oradan, 30 Ağustos oradan, 23 Nisan oradan. 3 tane milli bayramımızın çıktığı bina sayabilir misiniz bana? Mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Dolayısıyla Ankara eğer iyi tanınmıyorsa işte yani yanlış bizde demektir. Demek ki ben de az anlattım. Ben de az kitap yazdım. Biraz
1: Ama
0: daha anlatmamız
1: kitaplarınızı düşündüğümüzde aslında o kadar çok kitabınız var ki 10 tane basılmış kitabınızdan bahsettik biraz önce,
0: Ankara'ya
1: değil mi?
0: ait, evet Ankara'ya ait ikisi üçü ortak 10 tane oldu şimdilik. Ama işte biraz önce konuştuğum gibi mesela siz Atatürk dediniz ya Atatürk'ün en uzun yaşadığı ev burada. Ama ben bazen böyle konferanslarda soruyorum salonun yarıdan çoğu bilmiyor. Hatta şimdi de açmayalım incelensin bulunsun. Atatürk'ün en küçük evi burada tek oda. Çünkü
1: İlk geldiği sıralar
0: ben
1: kullandığı evi
0: buraya
1: olabilir
0: yok
1: mi?
0: Cumhurbaşkanı iken kaçamak yapmak için Söğütözü civarında diyelim yine vermeyelim adını.
1: Dinlendiği bir mekan.
0: Evet dinlendiği bir mekan ama yatmış kalkmış orada. Dolayısıyla onu da ben evi, en küçük evi diye nitelendiriyorum. Kabul edilmeyebilir ama öyle. En çok çalıştığı mekan burada. İkinci meclis onu verelim. Cumhuriyet Müzesi bugün. Oraya çünkü en uzun süreli gittiği yer orası. Şimdi bakın Anadolu'nun pek çok yerinde bir gece kaldığı veya uğradığı evler var. Hepsi müze. Harika, çok da iyi olmuş. Hem o mimari korunmuş hem de Atatürk'ün anısı yaşatılıyor. Ama Ankara'daki Atatürk evlerini saymaya kalkarsanız bir gece de değil. Bir gecelikleri zaten çoğunu bilmiyoruz. Arkadaşların evinde kalmaları falan, o bağ evleri falan. Onları zaten hesaplayamıyoruz ama bizzat kendisine ait ev sayısı bile ilçeleri de katacak olursak 20'ye yakın. Ve yine çok özellikli bence çok önemli karargah ve evleri var bir de. Yani hem karargah olarak çünkü özellikle milli mücadele döneminde öyle lüks halde değiliz. Yani öyle her yerde boş evler, kocaman kocaman evler yok.
1: Şartlar
0: Çok
1: uygun değil o zamanlar.
0: çok zor. Dolayısıyla bakın sadece o bile ilçeler hariç Ankara'da 3 tane Atatürk'ün hem evi hem de karargahı olan bina var. Dolayısıyla mesela şimdi müzeler açısından da aslında çok zengin.
1: Evlerin hepsi müze olmuş mu hocam? Atatürk'ün evlerinin hepsi.
0: Atatürk'e ait evlerin hepsi müze ama arkadaşlarının arkadaşlarında kaldığı hatta mesela Yahudi mahallesinde bir gece kaldı diye düşünülen bir ev geçtiğimiz ay yıkıldı. İlgisizlik ve bakımsızlıktan ne yazık ki yıkıldı.

0: Umarım oradaki diğer ikiz konaklar falan filan gibi yerler yıkılmazlar. Dolayısıyla şimdi Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Atatürk dedik ama mesela Orta Asya'dan beri kullandığımız silahların Selçuklularda, Osmanlılarda kullanılan kılıç, kalkan, ok gibi malzeme, savaş aletlerinin olduğu müze de Ankara'da. Pusat Müzesi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin hemen karşısında. Alanında dünyanın en büyük müzesi, Satranç Müzesi Ankara'da. Bunu söylemişken Gökyay çiftini de analım ve rahmetli Akın abiye de özlemle ve minnetle selamlarımızı da iletelim. Geçtiğimiz yıl kaybettik. Özellikle benim kuşak, benden öncekiler veya benden bir 5-10 yıl sonraya kadar da ki son yıllarda da eğitim sistemine tekrar giren Cin Ali var mesela. Onun müzesi de burada. Sevgili kızları şu anda o müzeyi işletiyorlar, başında duruyorlar, gezdiriyorlar hatta. Oraya da selam olsun. Tek pul müzesi Ankara'da. Bakın böyle say say aslında
1: Bitmiyor.
0: bitmiyor.
1: Evet. Ve
0: Yani
1: çoğunluğu da sanırım Ulus civarında mı?
0: Şimdi neleri saydık? Satranç Müzesi, Pusat Müzesi, kalede, kalenin altında, Cin Ali
1: Tunalı'da.
0: Tunalı'da. O zaman bir müzeyi daha anmadan geçmeyeyim sizin sorunuzdan önce. Sevgili Mustafa Ayaz'ın Müzesi. Yani bugün sadece sanattan kazandığıyla 7 katlı müze diken dünyada, Türkiye demiyorum, dünyada kaç kişi var sayabilirsiniz. Büyük ihtimalle bir elin parmağının sayısını geçmez. O da Ankara'da. Milli Kütüphane 250 metre mesafede. Ben rahmetli Ayaz Hoca ile konuşurken çanta çanta nakit dolarlar teklif edildiğini biliyorum ve reddetti. Kime bıraktı? Milletine bıraktı. Yani vakıf yaptı ve milletine bıraktı. Bu da Ankara'da. Dolayısıyla sorunuz neydi? İyi tanıyor muyuz? Bu saydıklarımın çoğunu Ankaralı diyor ki ben duydum,
1: Duydum, kısmen biliyorum,
0: duymadım.
1: kısmen gittim. Değil
0: Evet,
1: mi? Maalesef.
0: dolayısıyla sorunun yanıtını biraz uzun verdim ama özellikle de dinleyenlere selam olsun. Ya bakın hakikaten çok zengin bu memleket demek istediğim için.
1: Evet.
0: Bilmiyoruz, evet biraz kıymetini bilmiyoruz gibi pek çok değerimiz gibi.
1: Biz Cumhuriyet mekanlarına, Cumhuriyetimizin tanığı olan mekanlara daha detaylı yer vereceğiz başka bir programımızda ama hocam Ankara'nın yalnızca bir başkent değil ancak Ankara'nın başkentliği de çok önemli dedik. Biraz da başkentliği üzerine konuşalım mı? Biraz girizgah yapalım o kısma.
0: Elbette. Mesela yokluk döneminde başkent oldu burası. Herkes Yahya Kemal'in dönüşünü severim cümlesini biliyor ama Cumhuriyet olmayla birlikte o imar hareketleriyle birlikte Ankara aslında küllerinden yeniden doğdu ve diğer dünya kentleriyle de bence yarışacak bir seviyeye ta başlardan beri gelmeye başladı ve onu söyleyen, dönüşünü sevdiğini söyleyen şair de durdu ve dedi ki, malum İstanbul'un adı, bunu pek çok yerde son zamanlarda söylüyorum ama burada söylemedim bu programda herhalde, bu mikrofona söylemedim. İstanbul'un adı malum payitaht. Ozanımız, ünlü ozanımız da diyor ki, taht mı kalmış ki payı olsun? Merkez Ankara oldukça İstanbul yastığa başını koysun, mışıl mışıl uyusun.
1: Uyusun.
0: Bu kadar basit. Ankara başkent. Ankara en yokluk döneminde o banka genel müdürlükleri, mesela o cadde boyu hepsi genel müdürlüktü. Şimdi birer birer taşısak, taşımasak ya da taşıdık diyorlar. Oysa ki bu internet ortamında, bu teknolojik ortamda yani taşımanıza ne gerek var? Tuşa bastınız mı her şey? Dolayısıyla Ankara her şeyin bence merkezi oldu, yapıldı. Yani binlerce yıl sonra bu elde edildi. Yine öyle kalmalı, hatta gelişmeli. Sanatında, kültüründe her şeyin. Mesela sizin açılışta söylediğiniz Türk dünyasının kültür başkenti.

0: Başkenti olması. Bravo. Muhteşem bir fikir. Başkent çünkü burası. Herkes başkentini sevmeli eğer ülkesini seviyorsa.
1: Evet, Milli Mücadele ve Cumhuriyet'in Açık Hava Müzesi diyorsunuz siz
0: Bravo.
1: Ankara'da
0: İlk
1: zamanda, değil mi?
0: kitabım.
1: Evet.
0: İlk kitabımın
1: Biraz
0: adı.
1: açalım mı isterseniz Açık Hava Müzesi olma konusunu.
0: Evet. Orada ben önce Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Kızılca Gün olan günde Ankara'ya gelişine kadarı özetle aldıktan sonra A'dan Z'ye nasıl anlatabilirim demiştim. Burada da müzeyi birlikte gezdiğimiz sevgili rahmetli Turgut Özakman hocam 6-7 sayfa ön söz yazdı o kitaba. Ben dedim ki hocam biraz daha yazsaydınız da bari kitabı birlikte çıkartsaydık dedim ve çok güldü. Çünkü o kadar çok anlatılacak mekan var ki eğer böyle bir başlık Cumhuriyet falan başlığı koyarsanız o da zaten ansiklopedik bir kitap olmuştu. Onun ardından da oradaki ansiklopedik maddeleri yavaş yavaş açarak işte böyle habire kitap çıkıyor.
1: Evet, şu anda da elimde dönüp dolaşıp sözü getirdiğim Ankara kitabınız var. İçeriğine baktığımda hep isimler görüyorum. Önemli isimleri görüyorum.
0: Yaşayın.
1: Neler söylersiniz bunlar için?
0: Şöyle mesela biraz önce rahmetli Ayaz'dan söz ettim. Dünyada ünlü ressam müzeleri var. Bu müzelerin hepsini ki Ayaz Hoca'nın sağlığında da bunu birlikte yapmıştık. Hepsini inceledik. Hepsi ya da bizim incelediklerimiz diyelim çok iddialı olmasın arada bir iki tane olabilir. Bunların bizim incelediklerimizin hepsini İşte bir devlet, bir sanat kurumu, bir şey satın almış evini müze yapmış. Atölyesini satın almış bir dernek, bir kurum müze yapmış. Mesela bu kitapta Monet Müzesi var. Monet'in o bahçesi falan bugün birkaç avro, epey avro özellikle yabancıysanız, Türkseniz epey para verip gezmeniz gerekiyor. Bunu Monet sağlığında böyle bir şey yapmamış. Monet orada yaşamış. Hatta gözleri de gitgide görmemeye başladığında da flu çizmiş ve bir ayrıca bir akım da doğurmuş. Ama Monet bunu halkına bağışlamayı düşünmemiş. Oysa ki Ankara'da bunu halkına bağışlayan var. Dolayısıyla orada mesela müzeleri karşılaştırdım. Açılışta Louvre Müzesi var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile karşılaştırdım. Louvre Müzesi'nde benden giden eserler var. Yani o resim bölümünü heykel, hatta heykelin antiklerine bakarsak o da bizden bir ton malzeme
1: Toplama
0: var.
1: bir şey
0: Bravo.
1: olmuş, değil
0: Ama
1: mi?
0: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Anadolu'dan toplamadır.
1: Evet.
0: Yani tek başına solluyor gidiyor. Bence Anadolu Medeniyetleri Müzesi tabii o simge bir bina ora kalsın ama Ankara'ya onun 10 katı büyüklüğünde bir müze yapıp her yerini bir günde gezemeyeceğiniz malzemeye sahibiz ki şu anda biliyorsunuz en son sanıyorum Kütahya'da mı açıldı? Muhteşem müzeler açılıyor çünkü özellikle Ege sahilinden bir şeyler çıkıyor ama bu arada Güneydoğu'da ayağa kalktı işte bu tepelerin her biri onlardan çıkanlarla doğusunda batısında inanılmaz müzeler oluşuyor. Ankara'da başkent olarak ne kadar büyütürseniz büyütün bence o müzeyi. Mesela Mısır'daki müzeyi şu anda herkes konuşuyor.
1: Evet, Açık Hava
0: Aslında
1: Müzesi büyük bir müze deniliyor ama.
0: büyük bir müze, harika bir müze. Tebrik ediyorum. Ama Ankara'ya da onun büyüğü diye yarışmaya gerek yok ama öyle bir müze yapabilir misiniz? Yaparsınız. Çünkü sizin Almanya'da Bergama Müzeniz var. Bergama'dan giden eserlerle. Hatta Bergama Müzesi demiş, Bergama'nın dışından gidenler de var. British Museum dediğimiz İngiliz Müzesi'ne gittiğinizde tonlarca ağırlıktaki Datça'dan götürülen aslan sizi karşılıyor. Oturmuş aslan karşılıyor. Onun taşınma fotoğrafı bile var. Pardon, fotoğraf değil o çizim. Böyle kraliyet gemisi yanaşarak kıyıda çünkü tonlarca ağırlıkta benim işçilerime 3-5 kuruş vererek onu taşımış koymuşlar. Şimdi girişte bile senin aslanın karşılıyor. İnşallah bunların hepsini de zaman zaman Turizm Bakanlığı, şu anda Kültür ve Turizm Bakanlığı muhteşem çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Yılda 15 ila 20 bin arası eser Türkiye'ye geri geliyor. Hı hı. O Bergama Müzesi'ni de komple getiririz inşallah. Bir de şey fikri var. Biz sahip çıkamadık falan filan. Yok yok, öyle değil. Öyle değil.
1: Şu anda önemli çalışmalar
0: tabii,
1: var bu konuda.
0: Yani adamlar sadece bizden biraz daha önce uyandılar.
1: Hı hı.
0: Bodrum Kalesi şey mesela, o Bodrum Kalesi'nin orada Mozele var efendim. Artemis Tapınağı falan var. Böyle çok kısaca söyleyeyim onu. Mesela Rodos Şövalyeleri gelmiş. O darman duman etmiş ve kalede Bodrum Kalesi'ni yapmışlar falan. Yani o dönemde bir önceki medeniyeti saklayayım da müze yapayım yok ki. Bundan 500 yıl önce, 300 yıl önce böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla biraz geç başlamış olabiliriz ama biz sahip çıkıyoruz şu anda. Kimse kusura bakmasın, hepsini inşallah bakanlık ve vatanseverler geri getirecekler.
1: Sizin bir de Al Gözüm Seyreyle turunuz var. Verdiğiniz rotada Zafer Anıtı'ndan Gençlik Parkı'na doğru bankalar, Ankara Palas gibi
0: yaşayın,
1: önemli
0: evet,
1: mekanlar var orada. Cumhuriyet mimarisini ve ruhunu yansıtıyor. Ne dersiniz, bu rotayı da biraz anlatır mısınız bize?
0: Hemen kısaca anlatmak gerekirse, Monceri diye bir mimarımız var. Şu 500 metre bu yol, 5 tane eseri var yani, inanılmaz. Holzmeister diye bir yine memlekete değer kazandıran bir adam var. Onun 2 tane eseri var. Bir iki türkümüz var içeride. Bir de bugün tekrar hem o binaları görebiliyoruz hem de biraz önce sözünü ettiğimiz Pul Müzesi orada.
1: Hı hı.
0: 2 banka müzesi orada. Üçüncüsü de sanal, çünkü bir ara geziliyordu ama şimdi biraz ağırlıklı sanala çevirdiler. Para müzesi orada, yani 3 banka müzesi, bir pul müzesi. Bir de tam yolun sonunda vakıf eserleri müzesi var. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz geri dönen eserlerin bence en güzel örneklerinin olduğu. Çünkü sağınızda bir yerden geri getirilen, solunuzda başka bir dünya ülkesinden geri getirilen eserler. Bakın kaç tane şey saydım, müze saydım.
1: Evet.
0: Ve zaten en başında da Cumhuriyet'in kurulduğu mekan var. Onun karşısında da işte kitabında kapağındaki Kripbel'in anıtı var. Bu arada bir de Mermer Hüseyin Anka eseri var. Mithat Paşa'nın eseri. Yani heykel var, yapı var, mimari var. Birinci ulusal mimarlık akımını ikinci ulusal mimarlık akımı arasında ne fark var diye inceleyebileceğiniz bir 500 metreden bahsediyoruz. O 500 metreyi anlattığım zaman diyorlar ki biz birinci ulusal mimarlık akımı uzmanı olduk. Çünkü kubbe var, simetri var, işte o Selçuklu'dan, Osmanlı'dan motifler var falan. Dolayısıyla bakın özetle vermeye çalıştım. Şu anda bile hiç o yapıları görmeden vesaire bu kadar konuşulabiliyor. Bence müthiş zengin.
1: Evet. Siz aynı zamanda Ankara'daki mitolojik hikayeler üzerine de çalışıyorsunuz. Bununla ilgili araştırmalarınız da var. Kısaca bize birisini anlatabilir misiniz?
0: Harikasınız. Çünkü biz mesela bu konudaki en ünlü krala sahip bir kentiz.
1: Hı hı.
0: Kral Midas'a sahip bir kentiz. Biraz araştırınca gördüm ki biz bir tek Midas'ı biliyoruz. Friglerden o kadar çok, Galatlardan o kadar çok öykü var ki, mesela Galatların kahraman kadınları diye bir şey var ve bizim kaynaklarımızda değil bunlar. Hı hı. İtalyan ya da Yunan yazarların kaynaklarında var ve benim anladığım onlar bu bizim uygarlıklara, Anadolu'nun uygarlıklarına, bu arada da biz sahip çıkmayabiliyoruz. Hani bazısı diyor ki bize ait değil, bizim atalarımız değil. Ya bu topraklarda yaşayan ve bu toprakların dışında yaşamamış olan insanlar. Tabii ki bunlar biz sahip çıkacağız. Yoksa bak Bergama Müzesi diye Almanya'ya, Berlin'e müze dikerler yani.
1: Maalesef.
0: Sahip çıkmazsanız orası sahip çıkar. Sonra da bütün Türkler gider dünya kadar para verip Bergama Müzesi'ni gezer. Bergama'dan kalanların da ayrıca konusu ayrı. Mitolojik öykülerde mesela Friglere ait muhteşem öyküler var. Bir tanesini hızla geçelim. Filemon ile Baüküs. Bunlar bir yaşlı çift. İki tanrı yeryüzüne iner. Bunlardan biri Zeus, diğeri Hermes ya da işte İtalyan eşlerini de koyabilirsiniz, eş anlamlarını. Hiç kimse yardım etmez. Bu iki yaşlı, bizim yaşlı çift bunları evlerine alır. Hemen kısadan geçiyorum. Aslında hiçbir şeyleri yoktur ikram edecek ama ne yapar eder, onlara bir şeyler yapmaya çalışırlar. İşte kazları vardır, kazını tutmaya çalışır, tek kaz. Bu Hermes miydi artık, hangisiyse dur der yani, kesme der. Orada anlamaya başlarlar bunların normal insan olmadığını. Mitolojik öyküde böyle geçiyor. Kaç kaynakta olsa bu standart tutturulmuş bir şey. Ama o sırada şimdi çocuklara yurt dışında anlatılırken bu süt dolduruyor diye anlatılıyor. Büyüklere anlatılırken şarap dolduruyor diye anlatılıyor. Çünkü çocuk öykülerine de girmiş. Ben böyle Amerika'daki çocuk öykülerine bakarken bizim Filemon'la Bayüksü gördüm orada. Bizim haberimiz yok ama orada çocuk öykülerine girmiş. Sütü dolduruyor dolduruyor, bitmiyor kasedeki süt. Ve bizim çift anlıyor ya, bunlar normal insan değil. Ve lütfen dikkat, bu çifti dışarı alıyor bu tanrılar. Diyor ki köye cezayı vereceğiz, siz kenara gelin. Sel geliyor, Nuh'un tufanının cinsi. Anlatabildim mi? Bakın evet. Nereden nerelere bağlanıyor. Çünkü mitolojik öykülerle din öyküleri, dinlerde, bu ilahi dinler dahil anlatılanların çoğu paralellik gösteriyor biliyorsunuz. Ve o çift kenara alınıyor. İşte dileyin bizden ne dilerseniz. Bu arada siliyor süpürüyor. Bu arada o silme süpürmenin, yani selin, İnanılmaz ünlü ressamlardan tabloları var. O Rembrandt falan diyoruz ya, onlar yapmış. Ve bu Ankara'nın tablosu denilebilir, yani Ankara'ya ait. Artı süt doldururken tablolar var. Dünyanın ünlü ressamlarının. Ve o çifti ve tanrıları görüyorsunuz. Hermes'in şapkasından falan tanıyorsunuz ya da ayakkabısından. Bir de kaz yakalama sahnesi. Bakın bizi dinleyenler bunu internete yazsın. En ünlü ressamların bunların tablolarını yaptığını göreceksiniz. Ben bu tabloların hiçbirini, Ankara'da bir replikası tabii ki. Aslında mümkün değil. Çünkü en ünlü müzelerde her biri. Bakın nasıl bir reklam bu? Nasıl bir değer bu? Ve onlar büyütüyor, büyütüyor, büyütüyorlar. Artık bizim... Ya bir dakika, bu biziz deme zamanımız gelmiş bence. Dolayısıyla ben Filemon'la Bayüküs'ün öyküsünün sonunu da söyleyeyim. Ne dilersiniz? Ya biz hep birlikte yaşamak istiyoruz diyorlar. O zaman Zeus bunları, ya da Hermes, hatırlamıyorum. Birini meşe, birini de sanırım ıhlamur yapıyordu. Şimdi... Bir parkta ıhlamurla meşe ağacını yan yana gördüğünüzde işte size başka bir hatırlatıcı. Anlatabiliyor muyum? Sadece şey değil, yani mekan ya da tablo ya da falan falan değil. Bu iki ağaç bile sizi mitolojik öyküye bağlar ve o da Ankara'ya, Frig topraklarına, başkenti bizde, bağlanabilir.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Çok güzel ve keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: size.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Haftaya Ankara manzarasında aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal

Ve sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Putin'den kritik uyarı, Avrupa'da gerilim tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kaliningrad'a yönelik olası bir saldırıya karşı tüm silahların kullanılabileceği uyarısında bulunurken, Ukrayna savaşta ilk kez balistik füze kullandığını açıkladı. İngiltere'deki Amerikan askeri üssü, Fairford çevresindeki 85 evin patlayıcı şüphesiyle tahliye edilmesinin ardından Tahran-Londra hattındaki gerginlik yaşanıyor. Tahran, olayla ilgili olarak İran'a yöneltilen suçlamalar nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Fairford üssünde sabotaj iddiasının İran'la ilişkilendirilmesine tepki gösterildi. İngiltere Başbakanı Burnham, olayda İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu iddia etmişti. Ve spor, Amiriler, Belçika deplasmanında Amiri futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika'nın Liège şehrinde Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Soruşturma çerçevesinde Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan gözaltında olup adliye sevk edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ait dijital materyalde maç görevlendirmeleri ve mobbing ile ilgili bir ses kaydına ulaşıldı. Fenerbahçe Tarfin, Dubai basketbolu ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin erkek basketbol takımı Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai basketbolu konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Anadolu Efes Kızıl Yıldız'a mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19 derece. Parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 19, Viyana 23, Sofya ve Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27 ve Kerkük 30 derece. Haberleri dinlediniz.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırıyor, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim, niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması ümidiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle

0: uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, eğitim sadece bilgi edinmek, bir meslek sahibi olmak ya da bir diploma almak değil. Asıl eğitim, insanın kendini tanıması, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmesi, güzel ahlakı kuşanması ve hem kendisine hem de çevresine faydalı bir insan olabilmesidir. İslam'ın eğitim anlayışında akılla kalp, bilgiyle ahlak birlikte yürür. Çünkü bilgili olmak kadar bilgiyi hayra ve iyiliğe kullanmak da önemlidir. Bugün insanı gerçekten insan yapan eğitimin nasıl olması gerektiğini ve eğitimin asıl amacını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Efendim programımızın bereketli, sözlerimizin tesirli olması için her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeliyle, Allah'ın sözleriyle başlıyoruz. Taha Suresi 114, Zümer Suresi 9, Rahman Suresi 1-4. Ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Taha Suresi 114, Zümer Suresi 9, Rahman Suresi 1 ila 4. ayetleri dinledik. Kıymetli hocam, sesinize, nefesinize sağlık. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden.
0: Sizinle bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız inşallah. İnsanı gerçekten insan yapan eğitimin nasıl olması gerektiğini. Konumuza geçmeden önce isterseniz biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamlarıyla başlayalım. Buyurunuz.
1: Hay hay inşallah. Cenab-ı Hak Alak suresinde şöyle buyuruyor. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretendir ve insana bilmediğini öğretendir. Evet, okumadan bilmemiz mümkün değil. Okumuş olandan eğitim almadan olgun bir insan olma şansımız yok. Cehaletin girdabında sıkışırız, boğuluruz, öyle gideriz. Okumak, okumak, okumak. Diğer bir ayette Zümer suresinde de ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Peki öğüt kimden alınır? Başta Kur'an'dan. Çünkü Kur'an'ın aynı zamanda kendisi bir nasihattir. Kur'an geçmiş ümmetlerin hayatlarını, kavimlerin hayatlarını ortaya koymuştur. Sakın siz bu kavimler gibi, bu batan kavimler gibi, yani batırdığım, isyan eden bu kavimlerin nasıl battığını size anlattım. Dolayısıyla siz bunu düşünün de o kavimlerin bulaştığı kirlere, pisliklere bulaşmayın. Pak gönderdim sizi. Pak geri istiyorum. Ama ölüm anınız benim elimde. Ne zaman ruhunuzu bana teslim edeceğinizi bilmediğiniz için bir an evvel bana itaat edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Benim Resulüme de itaat edin. Hani kul eti'ullaha ve eti'urrasul. Hem Allah'a hem Resulüne itaat edeceksiniz. İtaat etmezseniz yolunuzdan saparsınız. İyiliğe koşacağım derken kötülükle buluşursunuz. Ben buradan rahatlıkla düzlüğe çıkarım derken ayağınız kayar, boşluğa düşersiniz, kahrolursunuz. Ben böyle de cennete giderim, dalga geçer gibi. Ben böyle de cennete giderim. Hayır, gidemezsin. Cennete gitmenin yolları var. Yolları Cenab-ı Hak çizmiş. Dolayısıyla Cenab-ı Hak seni cehaletten kurtarmak istiyor. Çünkü seni evet sonsuz güzellikte yarattı ama dünyanın içerisinde halk ettikleriyle seni yüz yüze getirdiği zaman bunlar ne diye bilemezsin sen. Ya burada bir yiyecek bir şeye benziyor ama bu yenir mi acaba? Bu beni zehirler mi? Bilemezsin. Bir bilene soracaksın. İşte orada diyor Cenab-ı Hak. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Git bir bilene sor bakalım. Bu görüntüsü çok güzel olan meyve midir? Nedir? Topraktan çıkan bu şey nedir? Bu beni zehirler mi? Beni öldürür mü? Yoksa bana şifa kaynağı gibi bir nimet mi olur? Bileceksin. Bilmen için nasihate ihtiyacın var. Peki nasihatini alabilmen için neye ihtiyacın var? Aklına ihtiyacın var. Çünkü akıl sahipleri öğüt alırlar. Kendini şeytandan kabul edenler öğüt almazlar. Ben biliyorum. Ne gerek var ya? Ben de biliyorum. Diyenlerden kaçacaksın. Çünkü onlar cehaletin tam ortasındadırlar. Onlar insanları asla ihya etmezler. Onlar şeytani vasıflara bürünmüş insan görünümünde ama ortaya koydukları davranış biçimleri insani değildir, ahlaki değildir, ilmi değildir. Ne Allah'ı onda görebilirsiniz, ne de Resulünün güzelliklerini onda bulma şansınız yoktur. O hep nefsiyle meşguldür. Kazancıyla meşguldür.

0: giyimiyle meşguldür, kuşamıyla meşguldür. Dönüş yapması gerekiyor. Ya yeryüzünde insanı yoldan çıkaracak sayısız ürünler var. Sayısız davranış biçimleri var. Sayısız gayri ahlaki yapılar var. Avucumuzun ortasında her şey. İnsan bir arazide tek başına yaşadığını düşünün. Ekiyor, biçiyor, yiyor. İşte güneşi görüyor, akşam gece ayı görüyor, yıldızları görüyor. Ertesi gün yine ekiyor, biçiyor, yiyor. Ertesi gün yine ekiyor, biçiyor, yiyor. Bu adam günah bilmez. Bu adam nefsini de tanımaz. Rabbini bırak, kendi nefsini bile tanımaz yani. Onun ettiği yiyeyim, içeyim, hayatta kalayım. Sabah toprak, akşam uyku. Sabah toprak, akşam uyku. Onunla meşgul olur gider. Ama bu toplum içerisinde bu mümkün değil. Kendini korumak öyle mümkün değil. Kendini Allah ile hemhal eylemek öyle kolay bir iş değil. Resulullah ile muhabbetleşmek kolay bir iş değil. Ya Resulullah şu noktada, şu davranışta, şu işte acaba hangi sözü ifade buyurmuş ki o Kur'an'dandır? Hadistir, güzel sözdür ama Kur'an'dan ayrı bir söz kullanmaz Resulullah haliyle. Bir bakayım Resulullah'ın hayatında şu konuda Resulullah bize ne demiş? Ya Kur'an'ı açayım, mealini bir takip edeyim bakalım. Hatta bugün elimizde her türlü teknolojik imkan var. Şöyle yazıyoruz. Ben şunu bilmek istiyorum diyorsunuz, karşınıza çıkıyor. Anında size zaten anlatıyor. Yapay zekaya soruyorsun, sana ne olduğunu söylüyor. Artık yeryüzünde şu yok Mustafa Bey. Ben bilmiyordum. Bunun günah olduğunu ben bilmiyordum. Sen eğer sormazsan, sen sadece nefsinle baş başa kalıp nefsinin isteklerini, arzularını yerine getirirsen sen zaten bilmezsin. Acaba şu yaptığım iş doğru mu? Üzerine gideyim yoksa doğru değilse gitmeyeyim. Bir araştırayım. Ya ben artık bu dünyada cahil kabul etmiyorum.
1: Kıymetli hocam, hem ben bilmiyorum demek kolaycılıktır. Yani insan yaptıklarından sorumlu elbette. Bu sorumluluğu yerine getirmek için de bilgiye ihtiyacı var. Değil mi?
0: Tabii, kesinlikle.
1: Cenab-ı Hak ne buyuruyor ayetinde? Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku.
0: Eyvallah.
1: İlim öğrenmek, okumak her Müslümana farz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben okumamıştım, ben bilmiyordum demek bizi kurtarmayacak.
0: İlim herkese farz. Sadece Müslümana değil. Çünkü biz bu dünyada yaşıyoruz. Sen bana muhtaçsın, ben sana muhtaçım. Sen bana şu ilimde muhtaçsın, ben de sana şu ilimde muhtaçım. Sen benim eksiğimi gidereceksin, ben senin eksiğini gidereceğim. Peki bu insanlık nasıl olgunlaşacak? Nasıl bilmediklerini bilir hale gelecek? Nasıl eğrilerin üzerini kapatıp, eğrileri toprağın yedi kat dibine gömüp doğruları öne çıkaracak? Günümüzde şu kadar televizyon var. Zaman zaman dikkatimiz çekiyor. İşte bazı önemli haberler çıkıyor. Ekranı açıyoruz, bakıyoruz. Haberleri dinlerken bir konu ortaya atılmış. O konuda 5-6 tane orada konuk var. Herkes o konuyla alakalı bir takım yorumlar yapıyor mesela. Yani o yorumların temel noktası tamam. Konu tamam. Konu belli. Bizim şu anda konuştuğumuz gibi. Ama biz yorum yapmıyoruz. Hakikatleri konuşuyoruz. Yorumlardan kaçıyoruz. Çünkü yorumlar bazen ayağınızı da nefsinizi de sekteye uğratabilir. O anlık düşüncenizi serdirebilirsiniz ama belki o düşünceniz hakikatin üstünü çizebilir. Biz ne ile konuşuyoruz? Allah'ın ayeti Kur'an'la konuşuyoruz. Dolayısıyla Kur'an bir ilmin kitabıdır. Kur'an siyerin ilmidir, tarihin ilmidir. Kur'an ahlakın ilmidir. Kur'an imanın ilmidir. Kur'an ibadetin ilmidir. Kur'an güzelin ilmidir. Kur'an seni şeytanı anlatmak suretiyle seni caydıran, kötülüklerden caydıran ilimdir. Kur'an güzel ahlakı anlatırken çirkin ahlaklı kavimlerin ortaya koyduğu kötülükleri sana anlatarak seni iyi ahlaka sevk eden bir ilimdir. Kur'an sadece namazda okunmak için, okunan sureler için inmemiş ki. 10 tane namazda sure okunuyor genelde. Müslüman kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Fil suresi, işte Kureyş suresi, Maun suresi, Kevser suresi, son 10 sure. Ama Kur'an sadece o surelerden ibaret değil. Biz Müslümanlığı biraz da şöyle anlıyoruz.

0: Ben namaz kılıyorum. İşte 3-5 tane sure var. Bana yetiyor. Hayır, sana yetmez. Sen bir kere Kur'an'ı hem Arapçasından okuyacaksın. Bunun üzerine altını kalın çizgilerle çizmekle yükümlüyüz. Ne gerek var? Meal takip etsem yetmez mi? Yetmez. Mealdeki anlatımlar da sana yetmez. Sana verilmiş bir emaneti Allah'a dosdoğru götürmende sana ilim lazım. İlim okumakla olur. İlim okuduğunu anlamakla olur. İlim okuduğunu anlamak ve kavramakla olur. İlim okuyup, anlayıp, kavrayıp yaşamakla olur ve yaşatmakla olur. Örnek
1: Evet.
0: davranışla olur.
1: Kıymetli hocam, isterseniz burada bir ilahi arası verelim.
0: Hay hay.
1: İnşallah sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim sonrasında.
0: İnşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kıymetli hocamız da bugün insanı gerçekten insan yapan eğitimin nasıl olması gerektiğini ve eğitimin asıl amacını konuşuyoruz. Sevgili hocam, Peygamber Efendimizin eğitim metoduna baktığımızda insanı kırmadan, dışlamadan ve onun gönlüne dokunarak eğitim verdiğini görüyoruz. Bugün çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitirken bu yaklaşımı ne kadar uygulayabiliyoruz?
1: Günümüzdeki sorunlardan bir tanesi de bu. Gençlerimizin ahlakını güzelleştirecek, gençlerimizi terbiye edecek, yavrularımızı, gençlerimizi madden ve manen ihya edecek, ilimler verdiğimiz gibi güzel ahlakı da vermekle yükümlüyüz. Bu güzel ahlak giyimden, kuşamdan, sözden, davranıştan geçiyor. İlimle beraber bu güzellikleri de öğrencilerimize vermekle yükümlüyüz. Onların ilim alırken matematik öğren

0: öğrenirken, fizik, kimya, biyoloji öğrenirken aynı zamanda öğretmen sözlerine son derece dikkat etmekle yükümlü. Davranışına son derece dikkat etmekle yükümlü. Bir hanımefendi ise anne gibi, abla gibi, bir beyefendi ise abi, baba gibi çok değerli ve yükümlü. Dolayısıyla öğrenci öğretmenine son derece sevgi duyar, muhabbet duyar ve okulu da terk etmez. Hocasını özler, dersini özler, sınıfını özler, arkadaşlarını özler. Öğreneceği ilmi merak ederek, koşarak bugün ne öğreneceğiz? Bugün ben anlatılacak olan bu ilimlerden nasıl istifade edebilirimin özlemi ve merakı içinde öğrenci olur. Çünkü dersi veren hocasını seviyordur. Çünkü dersi veren hocasının ona uyguladığı o tatlı, o hoşgörülü, o sevgi dolu, sevecenlik dolu bir yapıyla ders verdiği için, onu zaman zaman başını okşadığı için, ona merhameti, aşkı, muhabbeti, sevgiyi, ilim öğrenmedeki aşk ve muhabbeti anlatır. Dolayısıyla öğrenci, inanın, evinden daha çok okulunu özler.
1: Evet.
0: İlim çağına gelmiş, aklı idrak eden, beyni idrak eden, düşüncesi idrak eden, şuuru yerinde olan gençlerimize biz öğreticiler olarak son derece müsbet sözler sarf etmeliyiz. Sevgi sözleriyle talebeyi, öğrenciyi ayakta tutmalıyız. Onun psikolojisine yardımcı olmak zorundayız. Her çocuğun kendi ailesinde bir takım sıkıntılar olabilir. Mutsuz bir aile içerisinden gelmiş olabilir. Biz öğreticiler olarak, özellikle rehber öğretmenleri olarak o kişileri keşfedip, yani o öğrencileri keşfedip, onların dinleyip, onların dertlerine derman olucu bir takım güzellikler de sergilemek zorundayız. İlim öğrenmek her Müslümana farz. Cenab-ı Peygamberimiz de diyor ki bu bir güzel sözünde, ben ancak bir muallimim, öğretmenim diyor Cenab-ı Peygamberimiz. Beni Allah kullarına bir eğitimci olarak da gönderdi demek istiyor. Hem Allah'ın rızasına kavuşmak adına, hem dünyada huzurlu yaşamak adına ben size Allah'ın gösterdiği yolu bizzat yaşayarak size öğretmenlik yapıyorum diyor Cenab-ı Peygamberimiz. Bir başka ifade, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor Efendimiz. Bunu şöyle açabiliriz. Biz Kur'an'ı imam olacağım diye mi öğreneceğiz? Biz Kur'an'ı, yani okumaktan maksat, biz Kur'an'ı hafız olmak adına mı öğreneceğiz? Biz Kur'an'ı müezzin, cami müezzini ya da Kur'an kursu öğretmeni olmak için mi okuyup öğreneceğiz? Hayır, hayır. Kur'an'ın kendisi başlı başına bir ilim kitabıdır, ibadet kitabıdır, ahlak kitabıdır, tarih kitabıdır, iman kitabıdır. Dolayısıyla biz bunu bütün Müslümanlar okumakla mükellefiz. Bunu öğrenmekle yükümlüyüz. Hiç çaremiz yok. Ya yarın mahşerde Cenab-ı Hak biliyor zaten de ama yine sorulacak. Sen beni dünyada çok seviyor muydun dese. Ya Rabbi tabii ki ben seni çok seviyordum. Peki benim gönderdiğim o kitabın adı neydi? Kur'an'dı Allah'ım. Sen hiç onun yüzünü açtın mı? Zaman bulamadım Allah'ım. Bu nasıl bir sevgi? Beni seven benim gönderdiğim kelamımı okurdu. Eğer sen o kelamı okusaydın şimdi göğsüne asılmış bu günahları belki de işlemeyecektin. Bu kusurlara düşmeyecektin. O zaman demek ki sen beni yeterince sevmemişsin. Peki sen Hazreti Resulullah'ı sevdin mi? Gönderdiğim peygamberi sevdim mi? Ne demek? Her ismi okuduğumda Allahümme salli ala Muhammed diyordum. Yetmez. Hangi sünnetine uydun ki o sünnetler benim namazın dışında peygamberimin kılmış olduğu namazlar hariç, tuttuğu oruçlar hariç, diğer bütün ahlak noktasındaki davranış biçim ve metotlarını ki o Kur'an'dı uygulamaya sokmamışsın. Nasıl sevdin?

0: sen benim Resulüm? Böyle sorarsa ne diyeceğiz? Dilimiz dönmeyecek. Mahcup olacağız. Sadece Allahümme salli ala Muhammed Resulullah Efendimiz ismi duyduğu zaman. Yetmez. Biz şimdi Müslümanız ama amelde sıkıntı yaşıyoruz. Biz amelde sıkıntı yaşayarak çoluk çocuğumuzu nasıl Allah'ın rızasına ulaştıracağız? Ben evde namaz kılmıyorsam, namaz bir öğretidir. Dolayısıyla ben namaz kılmadığım için çocuğum da haliyle beni namazda görmediği için, bir anne olarak beni namazda secdede bulmadığı için, bir baba olarak sabah namazına uyanmadığımı gördüğü için ben onu nasıl ibadete doğru sevk edeceğim? İbadet demek aynı zamanda güzel ahlak demek. İbadet demek güzel ahlakını korumak demek. İbadet demek Allah'tan gereği kadar korkmak demek. İbadet demek Allah'ı gereği gibi sevmek demek. Ben çoluk çocuğumu nasıl hazırlayacağım yarın ahirete? Bunu düşünmemiz lazım. Sadece çocuğumuza dünyasını rahat etsin diye çalışıp didinip cebine para koymakla sen çocuğunu ihya edemezsin. Sen o çocuğunun gelecekte sana asi olabileceğini dikkate alacaksın.
1: Kıymetli hocam, bazen anne babalar çocuklarını çok serbest bırakıyorlar. Bazen de çok sıkıyorlar. Yani maalesef bir denge kurmakta zorlanıyoruz. Bazen anne babalar çocuklarına dini değerleri kazandırmak isterken, ifade ettiğim gibi baskıyı artırabiliyorlar. Sevgiyle disiplin, özgürlükle sorumluluk arasında bir denge kurmakta gerçekten sıkıntı yaşanıyor. Bu denge nasıl kurulabilir?
0: Resulullah Efendimiz buyuruyor ki vasat, orta yol.
1: Evet.
0: Orta yol. Yani kalp kırmadan, incitmeden ama ceza çok değerlidir. Sadece mükafat değil. Ceza çok değerlidir. Allah hem korkacağımız varlığımızdır hem seveceğimiz varlığımızdır. Korkmazsak sevgi tek başına işe yaramaz. Sadece seversek korkmanın bir manası olmaz. Dolayısıyla korkuyla ümit arasında durmak zorundayız. Yani ölümle yaşam arasında ortada durmak zorundayız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak zorundayız. Anneler, babalar çocuklarına bunu öğretmekle yükümlüler ama kendisi yapmıyorsa çocuk nasıl yapacak? Sen camiye gitmiyorsan çocuk camiye gitmez. Tek başına belki Cenab-ı Hak ona bir hidayet vesile kılar, gidebilir. Ama bugünkü toplumumuzda %1 ya vardır ya yoktur.
1: Anne baba çocuklarına rol model,
0: Rol
1: güzel
0: model
1: örnek olacak.
0: olmak zorunda. Her
1: Olmalı.
0: şekilde. Bir kere eşler birbirine yalan söylemeyecek. Eşler birbirini kandırmayacak. Allah'ın verdiği rızıklar kesinlikle emanet gibi saklanıp muhafaza edilmek değil, yenilecek, içilecek, tabii ki gezilecek, tozulacak ama dengeli, ahlaklı, seviyeli, bir Allah kuluna uygun ve nitelikli. Ben çocuğuma başka tür nasıl örnek olacağım? Yalan bende var, hile bende var. Çocuğum bunu fark ediyor. Çocuğun bilinçaltına yerleşiyor. Demek ki doğru yol buymuş diyor mesela. Zira bu çocuk bir müddet sonra okula gidecek. Okulda bir sınıfa girecek. O sınıfta arkadaşlarıyla buluşacak ya da arkadaş edinecek. Ben çocuğumu zehirlemişim. Benim çocuğum okula gidiyor, diğer arkadaşları zehirliyor. Böyle bir annelik babalık olabilir mi? Bizi ilgilendirmiyor ama sen evde içkini içiyorsan, sen evde arkadaşlarına toplanıp kumar oynuyorsan, sen ağzında küfürlü konuşuyorsan, eşine son derece hanımefendine sert sözlerle her zaman müdahale ediyorsan, hoşgörülü bir kişi değilsen, o senin bağında yetişen çocuk da senin gibi olacak. Çünkü onun bilinçaltına yerleşiyor. Kabadayılık yerleşiyor, efelik yerleşiyor, küfür yerleşiyor. Saygı diye bir şey yok. Nefsi alışkanlıklar meydana geliyor. O kişinin o çocuğa verdiği sevgi de yalancı bir sevgi oluyor haliyle. O çocuk da dışarıya çıktığı zaman, topluma karıştığı zaman evindeki yetiştiği ne varsa o yetiştiren meyveyi karşı tarafa sunuyor. O zehirli meyve.

0: Ama sen evinde çoluğuna çocuğuna hakimsen, helal lokma getiriyorsan, eşler birbirine çocuklarının yanında son derece saygılı, muhabbetli davranıyorsa, ağızlardan küfür yerine Allah ifadeleri, Allah'ın hoşuna giden sözler çıkıyorsa, düşünceler, niyetler hoşgörü içerisinde yürüyorsa, kurduğun sofra helal lokmadan oluşmuşsa ve herkes görevini bir hakkın yerine getiriyorsa, eşler birbirinin hukukuna tecavüz etmiyorsa ve çocuklarına karşı muhabbet bağında onları yetiştiriyorsa ve Allah korkusunu ve sevgisini de aşılıyorlarsa çocuklarına, sen o çocuktan gittiği okulda, sınıfta, toplumda asla bir kötülük göremezsin. Mümkün değil. Belki birileri ayağını kaydırmış olabilir, çabuk döner. Teslim olmaz.
1: Evet. Muhterem hocam, programımızın da sonuna yaklaştık. Son olarak, hayatımız boyunca pek çok eğitim alıyoruz. Zaten hayatın kendisi de büyük bir tecrübe kazandırıyor insana. Hayat tecrübe demektir.
0: Evet.
1: Bütün bu eğitimlerin neticesinde varmak istediğimiz şey nedir? Niçin bu kadar eğitim alıyoruz? Nereye varmak istiyoruz? Nihai hedefimiz ne?
0: Şimdi ilim aynı zamanda sadakayı cariyedir. Biz Allah'ı konuşuyoruz ya. Allahsız bir konuşma yapmıyoruz elhamdülillah. Allahsız bir yürüyüş de yapmıyoruz elhamdülillah. Çünkü Allah, ben diyor, kainata sığmadım. Hadis-i kutsi'de kainata sığmadım. Kulumun gönlündeyim. Gönlüne sığdım diyor.
1: Evet.
0: Biz Allah'la yürüyoruz. Allah'la beraberiz. Allah'la hemhaliz. Haliyle biz ilim öğrenirken aynı zamanda öğrendiğimiz ilmi başkalarına ikram ederken sadaka-i cariye de yapıyoruz. Maksadımız nedir? Yaratıldığımız bu dünyada sabırlı, samimi, ihlaslı, ahlaklı, imanlı, ibadetli yaşamak ve herkesin güvenini kazanmaktır. Aynı zamanda Allah ile olan aramdaki bağı kuvvetlendirmek. Dolayısıyla ölümümün ne zaman geleceğini bilmediğim için her an ölüme hazırlık yapıp mahşerde de Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış kul olarak onun vaat ettiği mükafatları elde etmektir. Ama mesela Evliyaullah'ın bir kısmı, malumunuz, ne mal ister, ne mülk ister, bir şey istemez. O ne ister? Allah'ın rızasını ister.
1: Evet.
0: Cennet konuşmaz. Bakın, cennet konuşmaz. Cemalullah konuşmaz. Bazı böyle tasavvuf erbapları vardır. Allah ile öyle bir hemhal olmuş ki pazarlık yapmaz. İşte ibadet edersem cennete giderim. Şöyle yaparsam işte Cennetül Firdevs'e giderim. Şöyle yaparsam Cenneti Adn'e giderim. Hesapları yapmaz o. Onun için varsa da yoksa da Allah, Allah, Allah vardır. Onun rızası vardır. Doğrusu da budur. Elde ettiğimiz ilmi insanların iyiliğinde kullanmak zorundayız. Elde ettiğimiz ilimlerle insanlara hayırlı yolları göstermek zorundayız. Elde ettiğimiz ilimleri insanlara aktarıp bir sonraki nesle aktarılmasında kitap yazarız, konuşmalar yaparız, o havayı teneffüs eder ettiririz. Dolayısıyla sevgiyle, muhabbetle ilme insanların sarılıp önce Allah'ı tanımalarını, Resulullah'ı tanımalarını ve muhabbetleşmelerini sağlamak isteriz. Allah'ın gönderdiği kelam Hazreti Kur'an'a hürmetle, muhabbetle, sevgiyle, aşkla yanaşır, okur, anlar, kavrar, hayatımıza onu yön olarak, yol olarak seçmiş oluruz. Yine dönüp dolaşırız, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Tek yolumuz, tek derdimiz.
1: Gaye Allah'ın rızasını kazanmak.
0: Evet. Sadaka-i cariye işte bu.
1: Evet, yakın zamanda Konya'yı ziyaret ettim. Konya'nın Hadim ilçesi var. Orada işte yüzyıllar önce yaşamış peygamber sevdalısı, ardında onlarca eser bırakmış Ebu Said Muhammed Hadimi Hazretlerini
0: Evet.
1: ziyaret ettik.
0: Allah
1: Onun
0: rahmet
1: çok
0: eylesin.
1: güzel bir sözü var. Diyor ki, "Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser."
0: Eyvallah.
1: Yani insan öyle bir eğitim sürecinden geçecek ki o eğitim, o gayret insanı kemalata erdirecek. Kamil bir insan yapacak. Allah'a erdirecek. Ondan sonra da

0: ardında güzel eserler bırakacak. Hem maddi hem de manevi. İşte biz nasıl bu zatları günümüzde böyle konuşuyorsak, çünkü ardında o kadar güzel eserler bırakıp ahirete göçmüşler. Biz de aynı şekilde yapmalıyız ki bizi de hayırla yad etsinler.
1: Her makam sahibi hem almış olduğu ilmi insanlara, çevresine ve idaresi altındaki çalışanlara veriyor. Oradan büyük işler çıkıyor. İnsanın hizmetine amade kılınacak hakikaten güzel şeyler çıkıyor. Dolayısıyla bu kişiler için o bir sadaka-i cariye. İkincisi, ilimle olmak zorunda ki o makamın kadrini, kıymetini bilsin.
0: Evet.
1: Çünkü ilim insanın üzerinde hakikaten ağır bir sıfattır. O ağırlık kişinin yürüyüşüne, kişinin bakışına, kişinin davranışına yansır. Konuşmasına yansır, üslubuna yansır, ifadelerine yansır, idaresi altındaki çalışanlarına yansır. Oranın güzelleşmesi için çaba sarf eder ve aldığı ilmi hatta o makamda bile yine okur, yine okur, yine okur, yine okur, yine okur.
0: Evet.
1: Yani bu çok değerli. Ülkeyi yönetenler, şehirleri yönetenler, kurumları yönetenler, dernekleri, vakıfları vesaire yönetenler, hepsinin böyle olması lazım. Hepsi ilim, irfan sofrasında olmaları lazım. Ben bunu biliyorum, artık bildim, yeter dememeleri gerekiyor. Çünkü ilim okudukça aşk artar okumaya. Okudukça aşkın artar ilim alma, yeniden ilim almaya. O çünkü ilim şöyle bir şeydir. Tek bir kapısından girer besmele ile ama bir sahaya girer ki binlerce kapı var. Tek bir ilim kapısı gibi gözükür, içeri girdiği zaman binlerce kapıyla karşılaşır. Ölmeyeceksin gibi düşünüp ilimle meşgul olacaksın. Aldığın ilmi de insanlara kesinlikle vereceksin. Üstad Abdurrahman Gürses hocamızın güzel bir sözü vardı. Bir talebe kendisine geldiği zaman, "Hocam ben sizden talim ve tecvid almak istiyorum. Müsaadeniz varsa." "Hoca efendi, evladım bir Fatiha-i Şerif oku bakalım." diyordu. Hoca efendi bir camide imam neticede. Tamam, Fatiha-i Şerif'i okudu, bakardı, iyi duyardı, gözlemlerdi yapısına, şekline, şimaline. Yani o okurken hoca onu gözlerdi. Eğer hoşuna gittiyse şöyle derdi: "Benden alacağını sen de bir başkasına ikram edeceksen, vereceksen bu kapı sana her zaman açık. Yok, eğer bunu sadece kendi nefsine kullanacaksan bu kapı size kapalı."
0: Evet.
1: İşte sadaka-i cariye demek bu. Ben aldım, öğrencilerime veriyorum. O ilmi ki ben yaşayayım, ölmeyeyim. Cenab-ı Hak da bunu istiyor. Benim kulum ölümlü diyor ama ölümsüzleştirme yollarını da göstermiş Cenab-ı Hak.
0: Güzel bir örnek. Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Kıymetli hocam, programın sonuna geldik.
1: Sağlık olsun,
0: Allah
1: güzel bir...
0: razı olsun.
1: Amin.
0: Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Amin inşallah. Allah'a emanet olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamız da insanı insan yapan eğitimin nasıl olması gerektiğini ve eğitimin asıl amacını konuştuk bu bölümde. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar başka bir konuyla huzurlarınızda olmayı diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Nuri Göktaş size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden gelmeyi başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kurulları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kanunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu olan cephe siyasetinin de raf ömrünün

atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek buradaki konuşmasında "Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk." dedi. Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı korumaya yönelik yeni likidite adımı geldi. Düzenlemeyle KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırı artırıldı, Türk lirası zorunlu karşılıklardaki bloke tesis oranları ise düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu adımla bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini belirterek, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği derinleşiyor. Üç ülkenin savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Çikovani'nin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu iki gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu tür saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Ve spor. Amirli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saki yönetecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19 derece, parçalı bulutlu olmak üzere Paris ve Bern 19, Viyana 23, Sofya ve Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27, Kerkük 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Özdemir Nutku'nun başvuru kaynağı niteliği taşıyan Dram Sanatı adlı kitabından söz edeceğiz. Uzun yıllar boyunca akademisyen ve yönetmen olarak tiyatromuza hizmet eden Özdemir Nutku, bu eserinde tiyatronun mutfağından sahnesine kadar uzanan geniş bir yelpazede dramatik yapının şifrelerini paylaşır. Kitap, tiyatroyu sadece sahnede sergilenen görsel bir eylem olarak değil, insanlık tarihi kadar eski olan ve sürekli dönüşen entelektüel bir eylem olarak ele alır. Nutku bu kapsamlı çalışmasında dram sanatının doğuşunu, gelişim evrelerini ve bu süreçte ortaya çıkan kuramsal yaklaşımları analitik süzgeçten geçirir. Kitap, dramaturjinin temel taşlarını oluşturan eylem, karakter, çatışma, zaman ve mekan gibi ögeleri derinlemesine incelerken, bu kavramların sahne üzerinde nasıl birer dinamik güce dönüştüğünü net bir biçimde ortaya koyar. Nutku, teorik anlatımları havada bırakmaz ve dünya tiyatrosunun klasikleşmiş oyun metinlerinden verdiği somut örneklerle kuramı pratikle harmanlar. Eser Aristoteles'in

0: klasik tragedya kurallarından modern dönemin epik ve absürt tiyatro yaklaşımlarına kadar uzanan geniş bir düşünsel çizgiyi takip eder. Yazarın akılcı, titiz ve akademik derinliği yüksek olan üslubu en karmaşık dramaturjik süreçleri bile anlaşılır kılar ve okuyucuya bir oyun metninin nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair kılavuzluk eder. Dram sanatı, bir oyun yazarının metni kurgularken dikkat etmesi gereken yapısal dengeleri, bir yönetmenin sahneleme aşamasında metni nasıl yorumlayacağını ve bir oyuncunun role hazırlanırken karakterin iç çatışmalarını nasıl analiz edeceğini de adım adım gösterir. Bu yönüyle kitap, sadece tiyatro öğrencileri ve akademisyenler için değil, sahne üzerinde üretim yapan yönetmen, oyuncu ve dramaturglar için de önemli bir rehber özelliği taşır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat etme mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu olan cephe siyasetinin de raf ömrünün dolduğunu söyledi. Siyasetin milli menfaatlerle tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını da hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. Erdoğan, "Bugün terör bitme noktasına geldi" ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlar konusunda atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek buradaki konuşmasında

Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk, dedi. Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı korumaya yönelik yeni likidite adımı geldi. Düzenleme ile KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırı artırıldı.

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Çikovani'nin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu iki gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştı. Dikkat çekildi. Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Bern 19, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 19, Viyana 23, Sofya ve Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin ve Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27 ve Kerkük 30 derece. Haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Enerji Masası. Merhaba değerli dinleyenler. Başkentimiz Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından yayınlanmakta olan Enerji Masası programıyla yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Hasan Kambolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Sefa Aktan ve ben spikeriniz Orhan Yaşar. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463 34 19 ve 463 34 21. Efendim, bu hafta programımızda enerjinin ekonomik ve stratejik boyutunun ötesinde politik psikoloji ve psikopolitik dinamikler üzerinden nasıl şekillendiğini ele alacağız. Enerji rekabetinin liderlerin kararlarına, toplum psikolojisine ve seçmen tercihlerine olan etkilerini masaya yatıracağız. Kaynak zenginliğinin getirdiği gücü ve beraberindeki kaynak laneti tartışmasını konuşacağız. Krizlerin yarattığı ekonomik baskı ve güvensizlik hissinin siyasete yansımalarını da yine vaktimizde el verdiği ölçüde kıymetli hocalarımızla değerlendireceğiz. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Tuğba Çiğ.

0: Ebe, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. Ve yine Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat hocam stüdyolarımızda. Efendim sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim enerji konusunda dünyadaki son gelişmeleri Hasan Kanbolat hocamızdan dinleyelim. Sonra gündemle devam edeceğiz.
2: Evet, şimdi Uluslararası Enerji Ajansı son verilerini açıkladı. Onları paylaşmak istiyorum. Elektrik enerjisi üzerinde enerji ajansının durduğunu görüyoruz. Artık elektriğin küresel enerjinin %23'ünü oluşturmaya başladığı ve küresel ekonomide elektriğin payının %46 olduğu ifade edildi. Yani artık dünyadaki toplam ekonominin yaklaşık %50'si elektriğe bağımlı duruma gelmiş durumda. Avrupa'da da 2009'dan itibaren kapanan rafineri sayısı da bundan dolayı 30 adeti bulmuş durumda. Tabii Batı enerji maliyetini bu Ukrayna krizi sonra İran sonrası krizi Hürmüz nedeniyle enerji maliyeti artarken Çin mevcut enerji kaynaklarını eksiltmeden ekleme yaparak çoğaltma peşinde. Yani kömür, petrol, gaz, nükleerin yanında diğer enerji kaynaklarında ekleme peşinde olduğunu görüyoruz. Örneğin son olarak Çin denizin 10 metre altında elektrik üreten güneş pillerini de tanıttı. Ve farklı enerji kaynaklarına doğru hızla ilerlediğini görüyoruz ki artık son aslında 10 yıllarda dünya tarihinin en dinamik ve en hızlı enerjide ilerlemeyi görüyoruz artık. Hürmüz krizinden beri gaz fiyatlarının %132 arttığını da ifade etti Uluslararası Enerji Ajansı. Petrol fiyatlarında %52 artış oldu. Elektrik fiyatlarında %44 bir artış olduğunu görmekteyiz ve elektrik artık giderek enerji güvenliğinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı aynı zamanda artık büyük ölçekli enerji depolama teknolojisi yani pil, akü ve benzeri depolamanın en hızlı büyüyen güç teknolojisi olduğunu da açıkladı. Sadece 2025 yılında yani geçen yıl enerji depolama maliyeti de %45 oranında düştü. Yani hem depolama teknolojisi hızlı gelişiyor hem de maliyetler çok hızlı bir şekilde de düşmeye devam ediyor ki depolama kapasitesi son 5 yılda 11 kat artmış durumda. Almanya'da 2045'e kadar fosil yakıtları sonlandıracağını açıkladı. Bu da çok önemli bir haber aslında. Çünkü Almanya demek Avrupa Birliği'nin ana ülkesi, ana motoru demek. Yenilebilir enerji kaynakları Almanya'da 2026'da %55 oranında, 2030'da ise %80'i bulmuş durumda olacak ki 2026'da Avrupa Birliği'nde yenilenebilir enerji kaynakları %23 oranında. Almanya'da biraz daha yüksek. İsveç'te %66, Finlandiya'da %48, Letonya'da %43 ama örneğin İrlanda'da bu oran %13 oranında, Malta'da %13, Belçika'da da %14 civarında olduğunu görmekteyiz. Konumuz tabii bugün politik psikoloji ve enerji. Politik psikolojiyle enerjinin ne alakası var şeklinde düşünülebilir. Ama enerji genelde matematiksel hesaplanıyor. Bir madde olarak ele alınıyor. Ama bu tanım aslında biraz eksik bir tanım. Enerji matematikle fiziğin kavgası olarak ele almak, enerjiyi tam kavramamak demektir. Liderlik ve güç çatışması veya kutuplaşma, şiddet eğilimleri de bir enerji olduğunu görmekteyiz. Ve politik psikoloji aslında siyasi davranışların, tutumların ve karar alma süreçlerinin psikolojik temellerini inceleyen disiplinler arası bir bilim dalı olduğunu görmekteyiz. Şimdi Tuğba hocamız zaten bunu bize açacak ve bizi daha iyi bilgilendireceğini düşünüyorum.
0: Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Hem dünyadaki son gelişmeleri hem de bugünkü akışımızın özetini aldık sizlerden. Çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca Tuğba hocama dönmek istiyorum. Tuğba hocam, bugünkü programımızın ana eksenini oluşturan, az evvel Hasan hocamın da belirttiği politik psikoloji kavramıyla başlayalım istiyorum. Neler söylersiniz bu kavrama ilişkin efendim?
1: Hasan hocamız da çok güzel açıkladı. Merkezi insana alan, insanın davranışsal karar alma refleksleri, bireylerin, gruplar arası ilişkilerin, duyguların çeşitli dinamikleri analiz eden, bireyi merkeze koyan, insanı merkeze koyan ve siyasal eğilimlerini tespit eden disiplinler arası bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkıyor politik psikoloji. Şu an çok yeni gibi bir alan görünse de aslında antik çağa kadar dayandırılan bir hikayesi var. Çünkü burada bizim konumuz insan. Ve insan eğer dünyada yani bir tüketim pozisyonunda, bazen tüketimin nesnesi oluyor, bazen de tüketimin öznesi oluyor. Her iki pozisyonda da politik psikoloji insanı bu bağlamda ele alıyor. Nasıl? Mesela tükettirilen, edilgen pozisyon, insan tükettiriliyorsa eğer nasıl tükettirilir? Davranış eğilimi ticari ve politik anlamda analiz etmek, saptamak ve yönlendirmek için önemli stratejiler oluşturuluyor. Özne olarak da aynı şekilde insanın kendi içsel motivasyonları, siyasi anlamda yönlenmeleri, keza evet biz politik diyoruz ama ticari meseleler de bunun işin içerisine giriyor. Çünkü bir ürün alırken tüketici davranışlarını analiz etme noktasında yine insan psikolojik eğilimlerini tespit etme, ona göre de strateji üretme noktasında büyük şirketler politikalar üretiyor. Şimdi merkezi insana aldığımız için evet antik çağa kadar dayandırılıyor. Çünkü antik çağda gittiğimizde işte bu Yunan filozoflarının insanın politika noktasında neye ihtiyacı var, nasıl yönetilmeli, nasıl yönetim ister noktasında, yani etken ve edilgen boyutlarıyla buna kafa yorulmuştur. Mesela örnek veriyorum, daha antik çağdan kaydı ileri sardığımızda Niccolò Machiavelli'nin Prens adlı kitabını hepimiz biliriz. Evet. O da mesela bir lider nasıl olmalı, davranışsal karar alma mekanizmalarını idealize ederek şu şekilde, bu şekilde davranmalı gibi farklı boyutlarla ele alan çok kıymetli bir kitaptır. İnsanı inceler, lideri inceler ki liderlik de politik psikolojinin çalışma alanlarından bir tanesi. Yani baktığımızda merkez insan ve enerji konusu da insanın en konforlu alanı. Ama tabii o kısma gelmeden önce, yani insana konforu veren bir alan diyeyim daha doğrusu, birazcık daha açmak istiyorum bu evrimleşmeyi. Şimdi politik psikoloji ile alakalı kürsüler 1800'lü yılların sonlarına doğru kuruluyor ama çok ufak, yani böyle yaygın bir şekilde değil, daha çok Avrupa ve Amerika'da. Bunun etkili bir şekilde trend haline gelmesini biz
0: 1970'lerden sonra mı hocam?
1: Aslında 50'ler. Bir de ekol olarak da değişiyor. Neden? Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda, daha doğrusu şöyle çalışmalar var. Bazı psikanalistler Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna etki eden liderleri çalışıyorlar. Evet. Liderlik çalışmaları ön plana çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları bu. Ama liderler bu konuda nasıl ikna oldu ki, biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları esasen İkinci Dünya Savaşı'nın sebepleri durumunda. Bazı psikanalistler bunları analiz etti, liderleri irdeledi. Neden bu kararlar alındı, neden bu kararlar onaylandı, devletlerin yönetimsel mekanizmaları, işleyişleri, bunları çalışıyorlardı. Ancak 1940'lardan sonra özellikle Adolf Hitler'in de tabii ki etkisiyle Amerika Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam eden psikanalistler sahaya sürüldü Avrupa'da ve liderlik çalışmalarının ön plana çıktığı dönemlerdir bunlar.

Totaliter rejimler kitleleri nasıl etkiliyor ve bu propagandayı nasıl sağlayabiliyor? Bunların üzerine çalışmalar yaptılar. Tabii o savaşlardan sonra o sahada çalışan kişiler Amerika'nın en saygın üniversitelerinde akademisyen olarak çalışmalarına devam ettiler. Şimdi biz o yüzden 1950'lere vesaire geldiğimizde daha çok liderlik çalışmalarını görüyoruz. Ama zaman değişiyor, konjektür değişiyor. Değişmeyen tek şey değişimin kendisi olduğu için tabii ki çalışma alanına da eklentiler oluşuyor. Nedir? Demokrasi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı etkisi altına alan demokrasi rüzgarına bakıyoruz. Bu kez insan olarak elimizde malzeme ne var? Seçmen kitlesi ve bunlar ikna edilmek zorunda ve doğru bir şekilde ulaşılmak zorunda. Neye göre ulaşıyorlar? Seçmenlerin duygu dünyasına ne hitap ediyor? Artık seçmenlerin oy verme davranışları liderlik çalışmalarıyla birlikte 1960'lardan sonraki hani bu demokratikleşme sürecine artık daha çok işte 50'ler 60'larda görüyoruz ki çok çeşitli farklı ideolojik hareketler de var bu alanda. İnsanlar bu ideolojilere neden inanıyor, nasıl etkileniyor, nasıl ikna oluyor ya da ediliyor? İnsanı artık siyasal arenada özne olduğu için daha çok mercek altına alıp bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. İşte siyaset biliminde, psikolojide, siyasal iletişimde, politik psikoloji zaten bu alanları da içerisinde barındıran disiplinler arası bir yaklaşıma hakim. Siyasal iletişimler ve psikiyatristler, psikologlar çok ciddi çalışmalar yaptılar bu alanda. Propagandanın kuvvetlenmesi ve insanın politik davranışını, oy verme davranışını etkileme ve analiz etme amacıyla. Tabii 1980'lerde de artık daha çok ama eklemlenerek gidiyor tabii ki bu süreç. Politik psikoloji çalışma alanına uluslararası ilişkiler ve göç giriyor. Artık daha çok siyaset arenası da kızıştığı için, konjektür değiştiği için liderlerin davranışsal karar alma mekanizmalarını analiz etmek uluslararası ilişkilerde satranç tahtası olarak düşünelim. Yani olası hamleleri tahmin etmek zorundasınız. Tabii ki liderlik analiziyle birlikte dış politika analizinde birden fazla dinamik var. Yani

0: çok ciddi göçler olacağını öngörüyor birçok uzman. Bu insan hareketliliği vesaire, bunlar hepsi politik psikolojinin alanına giriyor. 1970'lerden 80'lerden sonra daha çok bu trend ortaya çıktı ama dediğim gibi eklemlenerek ilerliyor.
1: Ben politik psikolojiyi bir kavram olarak sordum ama bir bilim dalı mı aslında?
0: Tam olarak bilim dalı olma konusu tartışmalı. Disiplinler arası yaklaşım, disiplinler arası bir alan diyoruz.
1: Evet hocam.
0: Şu an öyle olma iddiası tam olarak yok ama tartışılıyor. Bilim olarak ifade edenler de var. Disiplinler arası yaklaşım olarak diyoruz. Temel alanlarına baktığımızda ne var mesela? Siyasi tutumlar ve kimlikler, seçmen davranışı ve karar alma süreçleri, liderlik psikolojisi, toplumsal gruplar, aidiyetler, ötekileştirme. Mesela sosyal kimlik teorisi vardı, politik psikoloji alanında çok kullanılır. Grup içerisinde biz ve onlar ayrımı, ötekini nasıl inşa ediyoruz? Bu düşmanlaştırma da olabilir, dostça yaklaşım da olabilir. Gruplar birbirlerini nasıl tanımlıyor? Uluslar birbirlerini nasıl tanımlıyor? Bunlar kıymetli şeyler. Radikalleşme ve siyasi şiddet gibi konulara eğiliyor.
1: Evet. Peki hocam, resme biraz daha büyüterek küresel dengelere de bakalım istiyorum. Siyaseti liderlerin ve kitlelerin zihin dünyasından okumak, enerji odaklı düşündüğümüzde bize ne söylüyor?
0: Şimdi enerji odaklı düşündüğümüzde ne söylüyor? Ben bir şey daha ilave etmek
1: Buyurunuz.
0: istiyorum. Disiplinler arası yaklaşım dedik ya.
1: Evet.
0: Siyaset bilimi, tarih, siyasal iletişim, coğrafya, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji. Ama özellikle sosyal psikoloji. Mesela bu alanlardan istifa ederek ve bunların daha fazlası da olabilir. Bu alana bu alandan istifade ediliyor. Burada dediğim gibi birden fazla alan sizin çalışmanızın muhtevasına göre şey yapıyor, gereklilik arz ediyor ve istifade edebiliyorsunuz. Bu çoklu bakış açısı tabii ki bilim camiasında farklı akademik kökenden gelen bilim insanlarının, akademisyenlerin de ortak müzakere ve çalışma noktasında da kıymetli deneyimler katıyor. Farklı perspektiflerle de zenginleşiyoruz. Bu konu önemli. Ben politik psikolojiyi ahtapot metaforu olarak tanımlıyorum. Birden fazla kolu var. Gerekli olduğunda o kollar birbirlerine temas ediyor, kilitleniyor. Burada mesele insanın politik ilgisi ve algısını analiz etmek. Tabii bu eleştirilen bir konu da olabiliyor. Çünkü Amerika'da bu konuda çok ciddi çalışmalar var. İnsanların zihin dünyasını etkileyecek, onların önemli propaganda ve algı yönetimiyle insanların bu edilgen pozisyonunu kendileri politikalarına göre şekillendirme vesaire. O yüzden böyle tehlikeli görünen bir tarafı da var. Ama Amerika politik psikoloji çalışmalarının üzerine çok fazla eğiliyor diyebiliriz. Hatta 1950 küsür hatırlamadım tam olarak tarihini de bir tarih kongresi vardı. Bundan sonra tarihçilerin orada o kongrede politik psikoloji alanına eğilmesi gerektiğini, bu konuda çalışılması gerektiğini söylemişti. Çünkü tamam biz bireyi konuşuyoruz. Büyük ölçekte birey, grup, toplum ve büyük kitleler son nihayetinde ve bunların yönlendirilmesi, burada müzakere edilmesi yani çok yönlü bir bakış açısı ve kıymetli gerekiyor. Doğru bilişsel kodları, zihinsel kodları karşı tarafa doğru tanırsak, doğru analiz edersek tabii ki ona göre de yönlendirme olabiliyor. Markalar da bu şekilde çalışıyor. Siyasi markalar da, ticari markalar da bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. Şimdi enerji konusuna geldiğimizde ise biliyorsunuz enerji kalkınmanın temeli
1: Evet.
0: ve modern insanın ontolojik güvenliği bu kalkınma refah ekseninde ilerliyor baktığımızda. İşte politik psikoloji o noktada devreye giriyor diyebiliriz. Sadece siyaset ya da enerji, rasyonel ekonomik rakamlardan, işte boru hatlarından bunlardan ibaret değil ya da uluslararası belirli politikalardan ve müzakerelerden. Enerji konusu, enerji tedariği, enerjideki maliyet artışı, bu dedik ya kalkınmanın temeli ve modern insanın refah toplumunda hatta doğması, kendini güvenli hissetmesi bu alanda. Enerji konusunda yaşanan krizler, bunların olası sonuçları, işte bu noktada insan etkileniyor ve politik psikoloji bu noktada devreye giriyor. Çünkü biz insanların oy verme davranışında enerji

0: krizlerinin artık şekillendirdiğini bariz bir şekilde görüyoruz.
1: Şimdi benim de merak ettiğim, politik psikolojiyi Türkiye'de fazla bilmiyorlar ve önemsenmiyor aslında. Bir ana bilim dalı da değil.
0: Evet.
1: Psikoloji

0: Dünyada Amerika dediniz. Amerika dışında hangi ülkelerde bu ele alınıyor? Siz İrlanda'da da bu konuda incelemelerde bulunduğunuzu biliyorum.
1: Evet, ben doktora sırası araştırmacı olarak, misafir araştırmacı olarak Trinity College Dublin'e gittim. Orada çok değerli bir hocam var, doçent doktor Gizem Arıkan.
0: Evet.
1: Kendisi orada öğretim üyesi olmakla birlikte 7 yıl kadar Amerika'daki bu işin vakkosu dediğimiz bir kurum, politik psikoloji, Uluslararası Politik Psikoloji Derneği var. Oranın da akademik koordinatörlüğünü yaptı. Bu kurum da şu an dünyada uluslararası bir etki yaratmaya amaçlıyor ve her yıl belirli toplantılar düzenleniyor ve bunu da dışarıya açık bir şekilde yapıyorlar ve davet usulüyle birlikte istediğinizde katılıp orada politik psikoloji alanında çalışan akademisyenlerle ya da araştırmacılarla network kurabiliyorsunuz. Şimdi baktığımızda İrlanda, İngiltere, Almanya'da çalışan var. Sonrasında İskoçya, yani Büyük Britanya'da diyebiliriz
0: Evet.
1: artık. Fransa'da var. Benim anımsadığım. Yani
0: Rusya
1: Batı Avrupa
0: nasıl? Rusya
1: ülkelerinde
0: ve Çin nasıl?
1: var. Rusya ve Çin'de nasıl? Yani şöyle, şimdi daha çok bu alanda biz Batı'nın ağırlığını gördüğümüz için ve Rusya özellikle akademik yayınlarda sınırlılık, hatta ambargo diyelim neredeyse,
0: Evet.
1: uygulandığı için alanda bariz çalışmalar varsa bile en azından benim şu an
0: Paylaşılmıyor.
1: evet tespit ettiğim yok.
2: Evet. Tuğba Hocam, bir tarafta insan ruhu, duygular ve algılar var. Diğer tarafta ise buz gibi devasa boru hatları, petrol varilleri ve milyar dolarlık enerji bütçeleri. İlk bakışta birbirinden çok uzak görünen bu iki dünyayı nasıl bir araya getiriyoruz, nasıl harmanlıyoruz?
1: Şimdi az önce de söyledim, günlük yaşamda standartların düşmesi seçmenlerin zihin dünyasında bir korku yaratıyor.
2: Evet.
1: Bu da tabii ki demokratik koşullarda oy verme davranışlarını çok ciddi bir şekilde etkileyen bir durum. Çünkü artık sadece liderler arası veya büyük şirketler arası bir handikap, rekabet merkezinden ziyade bugün mutfağa giren her birey bu dünyada yaşanan, özellikle de Avrupa ekseninde yaşanan şu an bunu bariz bir şekilde hissediyor. Her koşulda hissediyoruz. Mutfaktan günlük yaşamımıza kadar, toplu taşımadan aldığımız bir kozmetik ürününe kadar. Çünkü lojistik maliyetleri ne çok fazla etkiliyor, ham maddeleri çok fazla etkiliyor. Bu da tabii ki bu az önce de söylediğim gibi insanın bir konfor alanı var ki refah toplumlarında biz ucuz enerji ve iyi giden bir lojistik genellikle görüyoruz. Ulaşım çok önemli. Ulaşım ve enerji. Artık bu çember mevcuttaki savaşlar dolayısıyla biraz daha daraldı ve maliyetler çok fazla eklemlendiği için bu da insanların ontolojik güven, varlıksal güvenini tehdit ediyor ve oy mekanizmaları da ona göre işliyor. Şimdi mesela şey var, iki bilişsel psikolog var, Daniel Kahneman ve Amos Tversky. Bunların bir teorisi vardır, beklenti teorisi. Hem siyaset biliminde hem de iktisatta bu beklenti teorisi bilinir. Bu teori çerçevesinden de ortaya çıkan bir ilke var, kayıptan kaçınma.
2: Evet.
1: Şimdi bu kayıptan kaçınma ilkesine mesela biz baktığımızda bu şöyle: insanların yeni bir kazanım elde etmekten ziyade duydukları memnuniyetin aynı miktardaki bir şeyi kaybetmekten duydukları acıdan kat be kat az olduğunu söyler. Psikolojik olarak kayıp hissi kazanma hissinden yaklaşık iki kat daha güçlüdür bu ilkeye göre. Yani şöyle düşünelim, sizin işte 50 kuruşunuz var. 50 kuruş karşılığında 1 lira kazanacaksınız ama elinizdeki sadece 50 kuruş ya da 1 lira. Siz o ilave ya ona denk bir 50 kuruş daha ya da 1 lira daha kazanma ihtimalini o kayıp korkusu dolayısıyla göze alamıyorsunuz. Orada kazanma ihtimali pardon, kayıp ihtimali kazanma ihtimalini gölgeliyor. Ve

0: haliyle riske de giremiyorsunuz. Bu da insanın kendi yaşam standartları, günlük olsun, toplumsal yaşam standardı olsun, bunları etkileyen bir durum tabii ki. Haliyle de bu enerji sıkıntısını çözebilecek, bunlara nasıl söylesem, bunlara derman olacak partilere daha fazla oy verme eğiliminde olduğunu
1: Yani
0: görüyoruz.
1: bu belirsizlik ve korku ortamı toplumları daha güçlü lider arayışına mı itiyor efendim?
0: Evet. Burada kazanç kaybı yaşıyor seçmen.
1: Evet.
0: Çünkü elde ettiği, mesela Almanya'dan örnek verelim, ucuz enerji, Rusya'dan aldığı ucuz enerji dolayısıyla Alman sanayisi çok iyi bir şekilde ilerledi. Yani kendi mühendisliğiyle, Alman mühendisliği Rusya enerjisiyle birleştiğinde devasal bir pazar, devasal bir üretim olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii ki halkın refah seviyesine de yansıyor. Ama işler yolunda gitmeyince tabii ki burada halkın refahından bir kazanç kaybı ortaya çıkıyor ve psikolojide bilişsel kısa yol dediğimiz bir kavram var. İnsan zihin dünyasında kendisine en hitap eden, kolay hitap eden şeyi seçer. Şimdi belki diyelim ki Avrupa'da işte Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa özelinden bunu aslında anlatırsak daha somutlaştırabiliriz bu çerçeveyi diye düşünüyorum. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı mevcut ve bunun enerji anlamında faturasını Avrupa ağır bir şekilde ödemeye devam ediyor. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya daha çok destekte bulunan siyasi taraflar bu işin analizini, politikasını, yani ne yaparsa yapsın halka anlatması aslında biraz zorlaşıyor günden güne. Ki sağ partilerin de oy ivmelerinin yukarı doğru gitmesinden görüyoruz. İnsanlar kendilerini güvenli hissetmediği noktada, güvensiz hissettiği noktada bu bilişsel kısa yol dediğimiz kendisine en net cevap veren, kendisine güven vaat eden tarafa kayar.
1: Evet.
0: Ben bu problemi çözeceğim diyene gider ki biz zaten bunu görüyoruz. Tabii bunlar bu lider tarzı da daha çok işte sert usluba sahip, problemi keskin bir şekilde çözücü propaganda üreten toplumlardaki, insanlardaki güvensizlik duygusunu söylemleriyle rahatlatan halkın güven arzına bir karşılık veren otoriteryen politik figürlere doğru Avrupa'nın kaydığını görüyoruz. Zaten 2024 yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Parlamento seçimlerinde biz bu ibrenin yukarı doğru kaydığını gördük.
1: Evet. Peki hocam, madalyonun propaganda boyutuna bakarsak, siyaset kitlelerdeki bu varoluşsal korkuları nasıl yönetiyor? Özellikle kriz anlarında sıklıkla başvurulan o meşhur günah keçisi bulma mekanizması toplumları nasıl yönlendiriyor efendim?
0: Şimdi şöyle, siyasi propaganda kriz anlarında rasyonel argümandan ziyade duygu kayıplarına hitap eder. Zaten propaganda her daim insanların duygusal ve irrasyonel tarafına hitap eder. Güvenlik kaygınız varsa şayet gerçeklik düzeyi eşiğinden de uzaklaşabiliyorsunuz. Çünkü orada artık varoluşsal bir sorun var. Şimdi enerji kesintileri, enflasyon durumu, onların artışı, tedarik zincirleri, aksaması gibi insanın günlük hayatını etkileyen çok önemli krizler yaşanıyor. Yine Avrupa üzerinde
1: Evet.
0: gidelim buna. Kriz anlarında korku ve güvenlik kaygısı taşıyan toplumlarda bu az önce de söylediğim gibi politika analizleriyle ilgilenmez. Net, hızlı ve koruyucu politik figürlerin söylemleri daha fazla karşılık bulur. Şimdi burada da Avrupa'da sağ yükseliyor diyoruz ya,
1: Evet.
0: işte bunu görebiliyoruz biz bu noktada. Çünkü yapılan propaganda tam olarak da insanların güven ihtiyacına hitap eden propagandalar. Bir de Avrupa geneline baktığımızda ben bir veriyi de paylaşmak istiyorum. 1990'larda genelden bahsediyorum. 1990'larda Avrupa'da sağ partilerin oy oranı %5'miş. 2015'te %15'e çıkıyor. Tabii ki burada göçmen...
2: Radikal sağ.
0: Evet. 2015'te Avrupa genelinde, tabii ki 2015'te bir şey de vardı. Göçmen krizi de oldu. Evet. Mülteci krizi de oldu. Bunun da etkisiyle %15. Evet. Hı hı. 2026'da ise biz bunu %23.2 olarak tarihi zirvede görüyoruz. Evet. Şimdi bu sağ, aşırı sağ siyasi tarafın bu propagandayı etkili bir şekilde kullandığını bize gösteriyor. Yani bunların söylemlerine baktığımızda da işte çiftçilerin, işçilerin enerji mutabakatı dolayısıyla ve Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla mağduriyetlerinden bahsediyorlar ve baktığımızda bu enerji krizinin faturasını bilançoyu çıkardığımızda Brüksel'i genellikle eleştiriyor bu sağ seçmenler. Rusya ile ilişkilerin normal seviyeye çıkarılmasından bahsediyorlar. Evet. Şimdi biz şunu da ben söylemek istiyorum. Mesela Fransa'da Ulusal Birlik Partisi sağ kanatta. Onda da ciddi bir yükseliş var. Yani halkın mutfağına, cebine giren faturaların yüksekliğinden bahsederek işte enerjide, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, evin ısıtması gibi masrafları propagandasını merkezine çekiyor. Yine yeşil mutabakatı da aynı şekilde ve Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini kınayıcı bir şekilde konuşuyor ama Rusya'yla da olumlu ilişkiler kurulmasını talep ediyor mesela. Aynı şekilde Almanya'daki AfD, ki bu arada Fransa'nın da bu Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranına baktığımızda 2010'larda %10 ile 15 arasındayken 2022'lerden sonra %30'lara çıkıyor bakın. Ne propagandanın merkezinde enerji var.
1: Evet.
0: Geliyoruz Almanya'ya. Orada da biliyorsunuz son seçimlerde AfD adını bayağı bir duyurdu. Geçen yıl da aynı şekildeydi. Burada da yine AfD Almanya'nın sanayisinin kasıtlı olarak intihara sürüklenmesinden bahsediyor vesaire. Gibi konular var. Şimdi biz buraya baktığımızda Avusturya Özgürlük Partisi de yine aynı şekilde bunların yıllar içerisinde oy oranının arttığını görüyoruz. Ve gelinen noktada işte bu arada politik, psikoloji ve enerjiyi de bu bağlamda konuşuyoruz.
1: Evet, evet.
0: Oy verme davranışını etkiliyor. Seçmenleri bu noktada analiz ederek ihtiyaçları nedir noktasında politik psikoloji bunun cevabını veriyor ve doğru analiz yapabiliyoruz.
2: Çok güzel.
1: Hasan Hocam, son bir dakikamız var. Kaynak laneti bölümüne giriş yapacaktım,
2: evet,
1: ama.
2: Şöyle hocam gayet güzel özetledi. Aslında bu politik psikoloji ve bütün Avrupa'da, aslında dünyada radikal sağın bu enerjiye de nasıl baktığı, kitleleri enerji üzerinden de nasıl çektiğini aslında başka bir programda ele almamız
1: evet.
2: gerekiyor.
1: Evet efendim, her iki hocama da kıymetli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Enerji Masası'nda bu hafta psikopolitik ve enerji politik kavramları üzerinden enerji odaklı bir siyasi analiz gerçekleştirdik. Önümüzdeki program tekrar bir arada olmak ümidiyle. Esen kalın. Enerji Masası.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'de saat 16.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı. O kararlara dair açıklama İletişim Başkanlığından geldi. Buna göre toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı.

İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlar konusunda atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek, buradaki konuşmasında "Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk," dedi. Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı korumaya yönelik yeni likidite adımı geldi. Düzenlemeyle KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırı arttırıldı. Türk lirası zorunlu karşılıklarındaki bloke tesis oranları ise düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu adımla bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini belirterek KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki güvenlik politikalarını değerlendirdi. Kalıcı barışın, güvenliğin ve refahın tesis edilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz, dedi. Bakan Güler, Azerbaycan'la savunma sanayi işbirliğinin yeni platformlarla sürebileceği mesajını da verdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği derinleşiyor. Üç ülkenin savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı İrakli Çikovani

Ve spor, A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Bern 19, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 19, Viyana 23, Sofya 18, Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 20, Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27 ve Kerkük 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Henüz hastaneler yokken hasta vardı. Bir insan yaralanıyor, bir çocuk ateşleniyor, bir başkası onların acısını dindirmeye çalışıyordu. Çareyi nerede arıyorlardı? Bir bitkide, bir kaynak suyunda, ocakta kaynayan bir yemekte ya da duada. İşe yarayanı nasıl tanıyor, öğrendiklerini başkalarına nasıl aktarıyorlardı? Ben kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için hazırladığım Anadolu Tabibinin İzinde programı ile insanın bu arayışının peşine düşüyorum. Bu kez yalnız hastalıkları ve tedavileri değil, acısına çare arayan insanı anlamak için yola çıkıyorum. İnsanın şifa arayışının kutsallığına inanıyorum. Kutsal bulduğum her eski uygulama değil, yaşamı korumak, sevdiğini hayatta tutmak için gösterilen çaba. Bu yüzden büyük hekimlerin eserleri kadar bir hastanın başında bekleyenlerin ve bildiğini başkasına öğretenlerin hikayelerini de dinleyeceğim. Duyduğum bir uygulamanın geçmişini araştırırken gerçekten yarar sağlayıp sağlamadığını da sorgulayacağım. İlk durağım Amasya. Darüşşifa'nın kapısına gideceğim ama önce o kapıya gelen, kimi zamanda gelemeyen insanın hayatına bakacağım. İçtiği suyu, yediği yemeği, yardım bulmak için aşması gereken uzaklığı anlamaya çalışacağım. Şifa arayışını içinde doğduğu hayattan ayırmadan anlatmak istiyorum. Şimdi Yeşilırmak'ın kıyısındayım. Sanat tarihçisi Kübra Güçyetmez Kırca, yamaçta farklı dönemlerden kalan yapıları gösteriyor. Ben bu yapıların arasında yaşamış, hastalanmış ve çare aramış insanların izindeyim.
1: Hocam çok katmanlı şehir Amasya. En üstte bayrak direğimizin olduğu yerde kalemiz var. Alt Kral Kaya mezarlarımız var. Helenistik dönem, milattan önce 300'lü. Hemen onun alt kısmında antik dönem, yine Roma döneminde de tadilatlar yapılıp o gördüğünüz sur duvarları hocam. Onun üzerine sur duvarları ve sivil mimarisi direkt onun üzerine inşa edilmiş ve yalı boyu evi dediğimiz Osmanlı sivil mimarisini görüyoruz ve bu sokakta yine aynı şekilde Osmanlı dönemimizde camimiz, medresemiz, hamamımız var hocam. İşte Amasya'nın çok katmanlı olduğunu, 8500 yıl bir geçmiş olduğunu bu noktadan da yine aynı şekilde görüyoruz.
0: Kübra Hanım'ın gösterdiği taşlar farklı çağları aynı yamaçta bir araya getiriyor. Fakat bu kez bir kentin ihtişamını değil, o taşların arasında sürmüş hayatı arıyorum. Sabah su almaya çıkan, yemeğini hazırlayan, hastalandığında bir kapıyı çalan insanı. Onun hayatına yaklaşmak için önce önümden akan suya bakmalıyım. Yeşilırmak yalnız manzaranın bir parçası mıydı? Yoksa evin, sofranın,

0: tarlanın da başlangıcı mı? Coğrafyacı Profesör Doktor Asım Çoban'a nehrin insanlara nasıl su sağladığını soruyorum.
1: Tabiatıyla Amasya'nın şehirsel anlamda can damarı da tereddütsüz su, şehrin su ihtiyacının karşılanmasında en önemli faktör, en önemli etken, en önemli doğal kaynak tereddütsüz Yeşilırmak'tır. Şimdi Yeşilırmak'tan doğrudan ve dolaylı efendim su temini mümkün olabilmiştir. Şehrin en büyük yüzeyde yer alan su kütlesi olarak efendim doğrudan istifade edilebildiği gibi yatakta sızan sular aynı zamanda havzasındaki yeraltı sularının seviyesini de belirlemiş, yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın bir su tablosu oluşturmasında da Yeşilırmak doğrudan katkı sağlamıştır.
0: Nehir yalnız yatağından akmıyor. Toprağa sızarak yeraltı suyuna da karışıyor. Asım Çoban'ın anlattığı bu ilişki önümdeki manzarayı bir yaşam alanına dönüştürüyor. Fakat suyun nereden geldiğini bilmek, onu içen insanın nasıl yaşadığını bütünüyle anlatmıyor. Sofrasına ne koyduğunu, hangi sıkıntıları çektiğini kendisine soramam belki ama bedeni onun yerine bir iz bırakmış olabilir. Arkeolog Dr. Hüseyin Onur Erdem, Kirazlıdere Nekropolindeki insan kalıntıları üzerinde yapılan araştırmayı anlatıyor. Bu kez geçmişteki insana dişlerinden kalan izlerden yaklaşıyorum.
2: Amasya özelinde baktığımızda toplumun sağlık durumuyla ilgili doğadan beri verecek çalışmalardan çok fazla bahsedememekle birlikte Amasya'da yer alan Kirazlıdere Nekropolü'nde yapılan bir antropolojik çalışma sayesinde kemiklerin durumları çok iyi olmasa da dişlerin üzerinden yapılmış bir çalışma var. Ve bu çalışma da bizlere esasen toplumun beslenme alışkanlıkları ve potansiyel sağlık problemleriyle ilgili bazı bilgileri sunuyor. Buna baktığımız zaman doğum öncesinden ölüme kadar bu insanların maruz kaldıkları fizyolojik stresleri ve beslenme alışkanlıklarını aslında dişlerin bir biyolojik veri olarak sakladığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da mesela baktığımız zaman işte bu incelenen kalıntıların içerisinde ağız hijyeninin genel olarak hepsinde zayıf olduğunu, diş taşının %67-%70 civarında yaygın bir problem olduğunu, bununla birlikte alveol kemik kaybı, yani bu dişlerin etrafındaki çene kemiğinde erimeler gibi şeylerin %50'den fazlasında insanların göründüğünü anlıyoruz.
0: Bir dişin üzerinde kalan iz artık anlatıcısı olmayan bir hayat hakkında bilgi verebiliyor. Yine de bu oranları Amasya halkının sağlık karnesi gibi okuyamam. Yalnızca bulunabilen ve incelenebilen kalıntılara bakıyorum. Üstelik her kemik aynı biçimde korunmuyor. Peki elde kalan parçalar o insanların beslenmesi hakkında ne söylüyor? Verimli bir vadide yaşamakla o vadenin bütün yiyeceklerine ulaşabilmek aynı şey miydi? Hüseyin Onur Erdem'in açıklamasını dinliyorum.
2: Antropolojik yöntemlerle yapılan ulaşılan sonuçlara baktığımızda şunu görüyoruz. Genellikle vücuda ait kemiklerin büyük oranda nem sebebiyle tahrip olduğunu, bu nedenle gövde travmaları ya da eklem hastalıklarına yönelik bulgulara ulaşılamadığını, ancak bu bireylere ait yaklaşık 30 küsur bireye ait çene kemikleri ve diş yapıları incelendiğini biliyoruz. Bu yapılan incelemeden de çürük diş sayısının, yani oranının %8'e yakın olduğunu görüp buradan şöyle bir sonuca ulaşıyorlar. Şekerli gıdaların nispeten az tüketildiğini, dişlerin yapısında ve ortaya çıkan bozulmalarda yapılan incelemelere göre de toplumun genelinin bu kentte lifli tarım ürünlerine dayalı bir beslenme rutinine sahip olduğunu gösteriyor. Bu da esasen tarımsal üretimde belki işte tahılların daha çok üretildiğini, meyveciliğin nispeten daha az olduğunu, bununla birlikte belki de işte protein kaynaklarının, yani av hayvanları, hem akarsudan hem de vadiden elde edilen av hayvanlarının da beslenme örtüne dahil olduğunu bizlere söylüyor.
0: Dişlerden bir beslenme örüntüsüne doğru ilerleyebiliyorum. Ama sofradaki her şeyi, hastalık karşısındaki bütün imkanları henüz bilmiyorum. Bir yerde yiyeceğin ya da tedavi imkanının bulunması herkesin ona ulaşabildiği anlamına gelmiyor. Bu sorunun peşinden giderken antik mezarlardan çok daha yakın

0: bir zamana, 1960'ların Amasya'sına geçiyorum. Tıp tarihçisi Doktor Esra Aksoy, Sarımeşe köyünün yaşlılarından dinlediği bir olayı aktarıyor. Önümde bir hasta dosyası değil, köyün hatırasında kalmış bir çocuğun hikayesi var.
1: Ben Amasyalıyım. Sarımeşe köyünden Amasya'nın. Yani böyle bir dağ köyü falan değil burası. Çeyre 40 kilometre uzaklıkta ve ana hatta da yakın bir köy. Mesela 1960 yılında ya da 65'te olabilir o arada köyde bir çocuğun ayağı kangren oluyor bir sebepten dolayı. Artık böyle tamamen ayak simsiyah oluyor. Bacağı doğru yukarı doğru gitmeye başlıyor ve birisini çağırıyorlar başka bir köyden. Bir yağ ısıtılıyor ve kızgın yağla o ayağa amputasyon yapılıyor. 1960'ların Amasya'sında bir köyden bahsediyorum ve burası bir dağ köyü değil. Evet ve şehre 40 kilometre. Yani bunlar çok çok yeni şeyler ve o dönemdeki böyle konuştuğumuz kişilerde de hani bir şekilde bazı kişilerin artık öleceği düşünüldüğünde belki erkek ya da çocukların götürüldü ama yani kadınların gene şehre gidip bir hastane görmesi çok çok düşük bir ihtimal. Bundan bir 50-60 yıl önce bile böyleydi yani.
0: Bir çocuk, kararan bir ayak, başka köyden çağrılan bir şifacı. Ben bu hikayede yalnız yapılan müdahaleyi duymuyorum. Şehirdeki hastane ile köydeki hasta arasındaki uzaklığı da duyuyorum. 40 kilometre. Bu tedavinin başarısını gösteren bir kayıt değil. İnsanların çare ararken başvurdukları yolu aktaran bir hatıra. Çocuğun sonrasında ne yaşadığını bu anlatıdan öğrenemiyorum. Ama hastanelerin tarihini yazarken o kapılara hiç ulaşamayanları da aramam gerektiğini anlıyorum. Antik Amasya'ya dönerken aynı soruyu taşıyorum zihnimde. Herkesin evi, sofrası ve imkanı bir miydi? Toplumsal farkların mezarlarda bıraktığı izleri Hüseyin Onur Erdem'e soruyorum.
2: Büyük bir bölümünde normal sandık mezar, tonozlu mezar gibi mezar tiplerinin dışında genellikle daha elit sınıfla ilişkilendirilen kaya mezarlarının ve anıtsal kaya mezarlarının da oldukça sıklıkla görüldüğünü biliyoruz. Bu durum bize esasen toplumun içerisinde statü olarak hiyerarşik bir yapının da olduğunu, yani daha elit bir sınıfın ya da işte orta veya alt sınıfında olduğunu gösteriyor. Mezar tiplerine baktığımızda elit sınıf genellikle kaya mezarlarına ve anıtsal mezarlara gömülürken orta sınıftaki insanlar tonozlu mezarlar ya da sandık mezarlara gömülüyor. Daha da alt gelir grubuna sahip insanların ise çukur mezar olarak isimlendirdiğimiz toprağın içerisine yapılan basit gömüler ve üzerine bir kapak taşıyla gömüldüğünü biliyoruz. Bunların daha da detayına bakacak olursak, örneğin Amasya'daki kaya mezarlarının büyük çoğunluğunda 1 ila 3 bireye ait gömü yapıldığı, çoğunlukla bir kişiye bazen de en fazla 2 ya da 3 kişiye ait gömülerin yapıldığını biliyoruz. Ancak bunun karşısında orta sınıfa ait tonozlu mezarlarda ve sandık mezarlarda hem birden fazla kez defin için kullanıldığını biliyoruz biz bu mezarların. Ve hatta şunu da biliyoruz yaptığımız çalışmalarla. Tonozlu mezarların genişliği, mezar genişliği belli bir santimin üzerinde olduğunda onların aslında aile mezarı olarak kullanılan mezarlar olduğunu da anlamış durumdayız. Yani belli bir eni geçmiş olan mezarların bir kişi için değil, onun yanına daha sonra gömülecek aile fertleri için de bilinçli olarak o şekilde geniş tasarlandığını görmüş durumdayız. Buna örnek birçok nekropol var. Kirazlıdere nekropolü başta olmak üzere. Örneğin Şamlar nekropolü, Koşunlu nekropolü.
0: Mezarın biçimi, büyüklüğü, bir kişiye mi yoksa aileye mi ayrıldığı, arkeoloğun okuduğu ayrıntılar bunlar. Fakat bir mezarın görkemi, sahibinin hastalık karşısında neler yaşadığını tek başına söylemiyor. Büyük bir mezarı sağlıklı bir hayatla, sade bir mezarı hastalıkla eşitleyemem. Ölümün bıraktığı izlerden yeniden yaşamın koşullarına dönmeliyim. Bir insanın evine su ulaşabiliyor muydu? Yıkanabileceği, temizliğini sağlayabileceği bir yer var mıydı? Bu kez su yollarının ve hamamlarının ne anlatabildiğini dinliyorum.
2: Antik kentlerde yer alan su yolları ya da hamam gibi ıslak zemin yapılar genel olarak oldukça yaygın ve bilinen şeylerdir. Fakat bu su yollarının çokluğu ya da debisinin yüksekliği bir nüfusun suya olan ihtiyacını da kısmen göstermekle birlikte esasen eğer beklenen nüfusa ya da beklenen kent büyüklüğüne göre daha az sayıda ya da daha düşük debili su yolları varsa aslında suya ulaşmakta bir problem olduğunu ve bunun da sağlığı dolaylı olarak olumsuz etkileyeceğini söylememize yarar.

0: yardımcı olabilir. Bununla birlikte hamamlar tabii ki insanların ve latrinalar aynı zamanda tuvaletler yani temizlik işlemlerini de gerçekleştirdiği yapılardır. Hamamların sayısının çokluğu ya da işte büyüklüğü ya da bunların ne kadar kaliteli bir mimariye sahip olduğu o hamamlardan hizmet alan kent halkının da ne kadar temiz olabildiğini ve ne kadar temiz olursa da dolaylı olarak o kadar da sağlıklı olabileceğini bizlere düşündürür.
1: Suyun yakında olması kadar ona ulaşabilmek de önemli. Fakat nehre yakın yaşamanın bir başka yüzü daha var. Asım Çoban'ı ilk dinlediğimde Yeşilırmak hayatı mümkün kılan bir kaynaktı. Şimdi aynı nehir yatağından çıkıyor, içme suyuyla atıkların birbirine karışabildiği bir çevre ortaya çıkıyor. Asım Hoca'nın bir müezzinden dinlediği hatırada caminin halıları suyun üzerinde yüzüyor. Suya bu kez taşkınların ve ardından yaşanan sağlık sorunlarının içinden bakıyorum.
2: Suyun beslendiği dönem ilkbahar yağmurları, diğer taraftan su toplama havzasında yer alan kütlelerden eriyen kar sularıyla beraber ilkbaharda zaman zaman taşkınlar meydana gelmiş, sellenme olayları, sel felaketleri, afetleri yaşanmış. Han Özbakır adında büyük caminin yani Bayezid Camii'nin müezzinliğini yapmış merhum Orhan abiden dinlemiştim. Sene 69 camiye geldiğinde caminin halılarının suyun üzerinde yüzmekte olduğunu ifade etmişti. Yataktan taşmış, şehrin önemli bir kısmını sular altında bırakmış. Taşkınla, baskınla beraber altyapıda çökmeler, göçmeler meydana gelip taşkın sularının foseptik çukurlarını, çöp alanlarını, hayvancılık yapılan alanlardaki atıkları şehir geneline yayarak temiz su kaynaklarının kirlenmesine yol açtığına dair kayıtlar da mevcut. Sel sonrasında sel dönemini takiben tifo ve gastrointestinal yani mide bağırsak rahatsızlıklarını da enfeksiyonlarının da oldukça yaygın bir şekilde yaşandığı kısa süreli olsa da dönemler gerçekleşmiştir.
1: Nehir, toprak, yiyecek, ev. Şifa arayışının çevresini yavaş yavaş görebiliyorum. Peki insan hastalandığında ya da yaralandığında bir başkası ona nasıl müdahale ediyordu? Asya Kalesi kazılarında bulunan küçük bir bronz alet soruyu doğrudan tedaviye getiriyor. Aletin hangi hastada, kimin elinde kullanıldığını bilmiyorum. Önce neye benzediğini, hangi işlere yarayabildiğini anlamalıyım. Hüseyin Onur Erdem, sonda denilen bu aleti anlatıyor.
0: Tarihi itibariyle çok geçmişe ulaşmıyor. Biz ekip olarak 2 yıldır bu alanda kazı yapmaktayız ve şu ana kadar bulduğumuz cerrahide veya tedavide kullanılabilecek aletlerin içerisinde ilk aklımıza gelen sondalar. Bizim ulaştığımız sondalar bronzdan yapılmışlardı. Bu sonda dediğimiz alet aslında uzun bir topluğu iğneye benzeyen bir ucu biraz yassı ya da yuvarlatılmış vaziyette öteki ucu sivri olan metal aletlerdir. Bunlar tıp ve cerrahi alanında şöyle kullanılırlar. Bir yaranın derinliğini ölçmek ya da doku içerisinde bir yabancı cisim varsa yani kırılmış bir kemik parçası, bir okucu ya da bir yabancı madde bunu tespit edebilmek. Ya da işte yaralardaki fistüllerin kanallarını incelemek, ölçmek, gidişatını anlamak için kullanılabilir. Diğer tarafındaki yassı, o toplu iğne başına benzer kısımsa esasen aletin yumuşak dokuyu delmeden ve bir damarı delip parçalamadan yaranın içerisine girmesini sağlamakta kullanılır. Bu aletler aynı zamanda merhem gibi ilaçların da içinde bulundukları işte kaplardan alınıp yaraların üzerine hassas bir şekilde uygulanması için kullanılan aletlerdir. Bunlarla birlikte bu karışımların hazırlanmasında da yani ezilmiş minerallerin birbiriyle küçük kozmetik kaplarda karıştırılıp da daha sonrasında yaraya uygulanmasında da yani birkaç amaçla aynı anda kullanılabilen aletlerdir. Henüz kazılar yeni olduğu için sondalar dışında doğrudan cerrahi aletler ya da tedaviye yönelik buluntulardan şu an Amasya için bahsedemiyoruz.
1: Bir yaranın derinliğini araştırmak, içindeki yabancı cismi bulmaya çalışmak, merhem sürmek. Küçük bir aletin biçimi yardım etme çabasını daha somut düşünmemi sağlıyor. Ama bir aracın kullanılabilecek

0: olmasıyla belirli bir hastada kullanıldığını göstermek aynı şey değil. Kazının henüz söyleyemediklerini de aklımda tutuyorum. Sürülen merhemin içinde ne vardı? Bu soruya geçmeden önce insanın çevresinde neler bulabildiğine bakacağım. Burada yetişen her bitkinin geçmişte ilaç olarak kullanıldığını varsaymadan, Profesör Doktor Dudu Duygu Kılıç'tan bölgenin bitki çeşitliliğini dinliyorum.
1: Amasya, Karadeniz'le İç Anadolu bölgesinde geçiş iklimine sahip bir yer. Geçiş iklimi olduğu için hem Karadeniz iklimi, yani denizel iklimin özelliklerini görebiliyoruz, hem de İç Anadolu ikliminin özelliklerini görebiliyoruz. Yine Amasya 160 metre ile 2100 metre arasındaki yükseklikteki bir yükselti farkına sahip. Neredeyse 1900 metre gibi. Bu da biyoçeşitliliği. Çok fazla mikro iklimle karşılaşıyoruz. Öyle ki Amasya'nın bazı bölgeleri Akdeniz ikliminin bitki örtüsüyle karşılaşılır. Hatta çünkü Akdeniz bitkileri de burada var. Dolayısıyla hem yükselti farkı, hem iklim farkı, hem toprak farkı biyoçeşitliliğimizi oldukça arttırıyor. Dolayısıyla da Amasya'da yaklaşık işte 1950'ye kadar bir bitki taksonuyla karşılaşıyoruz. Bunun 270'i aşağı yukarı endemik tür. Yani endemik tür olarak da %13.
0: Aynı coğrafyada farklı bitkilerin yetişmesi insanın çevresinde karşılaşabileceği çeşitliliği gösteriyor. Fakat bir bitkinin adını ve yetiştiği yeri bilmekle insana nasıl etki edeceğini bilmek ayrı şeyler. Yaprağın, kökün, çiçeğin içinde hangi maddeler var? İnsan yiyeceğini aldığı doğada derdine çare ararken neyle karşılaşıyordu? Dudu Duygu Kılıç'ın açıklaması, bitkinin kendi yaşamını sürdürmek için ürettiği maddelerle insanın onlardan yararlanması arasındaki ilişkiyi anlamamı sağlıyor.
1: Aslında birçok bitki temel besin elementlerini, proteindir, karbonhidrattır, yağdır, üretir. Ama bir de sekonder metabolitler dediğimiz metabolitleri üretiyor. Şimdi bir hayvan bir tehlikeyle karşılaştığı zaman ne yapıyor? Kaçıyor, değil mi? Ya kaçar ya saldırır. Yani bir avcılık düzeni vardır. Peki bitkiyi ne yapacağız? Bitki diyelim ki bir zorlukla karşılaştı. Bir bakteri saldırısı oldu, bir böcek saldırısı oldu. Ya da kuraklıkla karşılaştı, yüksek tuz oranıyla karşılaştı. Bu kişinin hadi ya ben burada hoşlanmadım, kalkayım da başka bir yere gideyim gibi bir durumu söz konusu değil. O zaman bitki ne yapacaktır? Kendi sekonder metabolitlerini üretecektir. Bu ürettiği metabolitlerle mücadele edecektir. Biz bu sekonder metabolitleri insan sağlığı için kullandığımızda, yani tıp alanında ya da şifa alanında kullandığımızda biz bunlara tıbbi ve aromatik bitkiler diyoruz.
0: Doğada bulunan bir maddeyle onu hangi amaçla ve nasıl kullanacağını bilmek arasında uzun bir öğrenme yolu var. Ben şimdi o bilginin kimde bulunduğunu, başkasına nasıl geçtiğini araştırıyorum. Bir hastanın kapısını çaldığı hekim mesleğini nerede öğrenmişti? Ailesinden mi, bir ustadan mı, bir kurumdan mı? Osmanlı dönemine geçerken bugünkü tıp fakültesinin aynısını aramak yerine Esra Aksoy'un anlattığı yetişme yollarına bakıyorum.
2: Hekimler nerede yetişiyordu? Aileler içinde yetişebiliyor. Bu çok eski bir şeydir. Ta Hipokrat'a götürebileceğimiz. Yani hekim aileleri olur. Dede hekimdir, baba hekimdir, çocuk hekimdir ve böyle ünlü hekim aileleri vardır. Yani bilgi bir elit kümenin içinde aslında. Ki bugünkü Hipokrat yemininin biz değiştirilmiş versiyonunu kullanıyoruz ama o yeminin edilmesinin aslında o dönemki amaçlarından birisi, o bilginin dışarıya yayılmamasıyla alakalı bir durum aslında. Yani şu biz, yani mesela işte hocamı babam gibi göreceğim gibi ifadeler geçiyor. Ona hürmet edeceğim, işte bilgiyi muhafaza edeceğim. Buradaki muhafazadan kasıt bunu dışarıya yaymamakla alakalı bir durum tabii ki. Çünkü tıp bilgisi pahalı bir bilgi. Öyle her tarafa yayılması çok istenilen bir şey değil.
0: Bilgiyi öğretmek kadar kimlerle paylaşacağını belirlemek de bu tarihin içinde. Esra Aksoy'un anlattığı ailede meslekle birlikte bilginin sınırları da aktarılıyor. Peki aile dışındaki yollar nasıl açılıyordu? Bir ustanın yanında ya da Darüşşifa'da yetişmek, hekimin mesleğinde ilerlemesine bir basamak olabiliyor muydu? Esra Aksoy'a bu soruyu yöneltiyorum. Cevabında tek bir okuldan değil, farklı öğrenme çevrelerinden söz ediyor.
2: Öyle olduğu da olabilir. Biraz hekimin başarısı, network'ü, bugünkü kavramları kullanacak olursak bunların etkili olduğunu görüyoruz. İşte biraz önceki bu hekimlerin yetişmesi mevzunu, yani aile içinde yetişti, Darüşşifa'da şakirt oldu, yetişti. Ya da bir hekim dükkanının yanında hekimin yanına şakirt oldu, orada yetişti.

0: da işte bir Osmanlı'da bir istisna var. O da Süleymaniye Tıp Medresesi.
1: Nasıl
0: İşte
1: bir istisna?
0: yani direkt olaraktan teorik tıpla hastanenin yan yana olduğu sistem aslında sadece Süleymaniye Tıp Medresesi'ni biliyoruz biz.
1: Bir hekim ailesinin, bir ustanın ya da bir kurumun içinde geçen meslek hayatını nasıl izleyebilirim? Bazen cevap kitabın hastalıkları anlattığı sayfalarda değil, yazarın kendi hayatına ayırdığı birkaç satırda saklı. Bir eserin kenarına düşülen not da yeni bir iz olabiliyor. Esra Aksoy, Sabuncuoğlu Şerefettin'in nerede çalıştığını ve öğrenci yetiştirip yetiştirmediğini araştırırken bu satırlara bakıyor.
0: Metin dışı unsurlar dediğimiz bir başlık var. Yani günlük tutmuyor ama bir eserinin başında anlatıyor. Ben filan yerde çalıştım, şunu yaptım, şununla evlendim, şöyle oldu, buraya geldim gibi giriş kısmında ya da sonuç kısmında kendi hakkında bilgiler veriyor. Ya da o eseri bir kişi okuyor, okurken eserin kenarına notlar alıyor. Biz bu notlardan kişilerin biyografilerine ulaşabiliyoruz, özel hayatlarıyla ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Yani Sabuncuoğlu Şerefettin de bunun bilgisini veriyor. İşte 14 yıl çalıştığını söylüyor, öğrencileri olduğunu söylüyor. Bu bilgiler direkt olaraktan onun kendi eserinin içerisinde bize verdiği bilgiler yani.
1: Burada çalıştım, öğrencilerim vardı. Bir hekimin kendisi hakkında bıraktığı bilgi, geçmişin binasını insanlarla dolduruyor. Ama karşısında bir hasta da var. O neye razı oluyor, ne bekliyor? Bir şey ters gittiğinde kime başvuruyor? Bu kez tedavinin izini tıp kitabının dışında kadı sicillerinde arıyorum. Esra Aksoy'a ameliyat öncesindeki anlaşmaların ve sonrasında açılan davaların hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi nasıl görünür kıldığını soruyorum.
0: Bazı davalar var. Yani mesela işte kasık fıtığı ameliyatı olurken adam ölmüş. Yakınları da dava ediyor. Yani bunu mesela biz kadı sicillerinden takip edebiliyoruz. Ya da çok daha böyle ilginç bir şey var. Ameliyat olacak. Ameliyatı olmadan önce kadıya gidip anlaşıyorlar. Bu bugünkü sanki böyle
1: Çok ilginç.
0: bilgilendirilmiş rızanın böyle ilk nüveleri gibi. Yani
1: Aa,
0: hani
1: çok ilginç.
0: kendisini garantiye almak için bir anlaşma yapıyorlar. Riskleri ve işte ne alacağı, ücreti belki. Kadı üzerinde yapılmış bazı anlaşmaları görebiliyoruz.
1: Kadıya gidip anlaşan hasta, ölümün ardından dava açan yakınlar. Şifa arayışının içinde umut kadar kaygı, güven kadar sorumluluk da var. Bu belgelerde bugünün ilişkisini olduğu gibi bulduğumu söyleyemem ama tedavinin yalnız bir işlemden ibaret olmadığını söyleyebilirim. Şimdi Amasya Darüşşifası'nın taç kapısının önündeyim. Taşa işlenmiş bitkisel motiflere bakarken buraya yardım umuduyla gelmiş bir insanı düşünüyorum. Kübra Güçyetmez Kırca kapıdan avluya uzanan yapıyı anlatıyor.
2: Şu an gördüğümüz taç kapıda yine bu mimari yapı Selçuklu geleneğinin devamıdır. Taç kapıda görüyorsunuz dışa taşkın bir şekilde yapılmış. Bitkisel motiflerin ağırlıklı olarak kullanıldığı ihtişamlı bir kapının önündeyiz. Ve yapımız açık avlulu bir yapı. Ve yan tarafları da revaklı kısımlar var. Revakların hemen arkasında da odalarımız var. Sütunlarımız devşirmedir. Antik dönemde özellikle tapınaklarda kullanılmış sütunlarımızın daha sonra bu yapılara getirilip bu yapılarda kullanılmasına biz devşirme malzeme diyoruz.
1: Kapının ardında avlu, avlunun çevresinde odalar var. Eski bir yapıdan alınarak yeniden kullanılan sütunlar da bu yeni hayatın bir parçası olmuş. Fakat hastanın ihtiyacı tek bir binanın sınırlarına sığıyor muydu? Temizlenmesi, beslenmesi, bakılması için çevrede başka yapılar da düşünülmüş müydü? Sanat tarihçisi, doçent doktor Fazilet Koçyiğit'e Amasya Darüşşifası'nı soruyorum. Başlangıçta bir külliyenin parçası mıydı, yoksa çevresindeki yapılar zamanla mı eklendi?
3: Şimdi şöyle bir tanım var, bir külliye tanımı var.
1: Kısaca
3: Külliye
1: yapalım.
3: 1-2 yıl gibi kısa süreli aralıklarla yapılmasıyla oluşan büyük bir yapı kompleksidir. Bir de manzume dediğimiz oluşumlar var. Bu yapılar da yine birbirini tamamlayan şekilde yapılırlar. Mesela medrese vardır, yanına ihtiyaç duyulan hamam yapılır, yanına ihtiyaç duyulan cami yapılır. Manzumelerde İhtiyaç duyuldukça yapılar yapılır. Buna manzum ediyoruz. Selçuklu dönemine ait yapılar sadece Amasya bağlamında değil, tüm Türkiye'de Selçuklu yapılarına dair çok fazla veri elimizde yok. Çok fazla yıkıma uğramış. Dolayısıyla mimarhanenin etrafında onunla paralel zamanlarda yapılmış bir hamam ya da cami var mıydı? Şu anki verilerle ona sahip değiliz. Ama Osmanlı döneminde ki hemen yanı başında bir hamamın bulunması, 15. yüzyıl hamamı o da. Dolayısıyla yapının zaman içerisinde manzumeleştiğini gösteriyor.
1: Fazilet Koçyiğit başlangıçtaki planla zaman içinde oluşan çevreyi birbirinden ayırıyor. Ben de binanın bugünkü görünüşünden bütün geçmişini okuyamayacağımı anlıyorum. İçeride verilen hizmet hep aynı kalmış mıydı? Yapıya hem Darüşşifa hem mimarhane denmesi, baştan farklı hastalar için kurulmuş ayrı kurumlar düşündürmeli miydi? Esra Aksoy'a bu adların anlamını soruyorum. Kelimelerin hikayesi bunun değişen hayatını açılıyor.
0: Genel itibariyle baktığımızda aslında aynı şey. Farklı dil kökenlerinden geliyor. Bimar Fasya'da hasta demek, hane ya da bimaristan şeklinde de görebiliriz. Bunlar bugünkü hastane kavramına karşılık geliyor. Darüşşifa kelimesinin daha çok Selçuklularla birlikte kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Daha sonra bunlar birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılıyor. Bunlar hep eş anlamlı diyebileceğimiz kelimeler. Ama Osmanlı'da 17. yüzyıl itibariyle bimarhane ve tımarhane kelimelerinin anlamlarında bir daralma olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim Darüşşifa ya da Bimaristan dediğimiz yerler bugünkü gibi kamu hastaneleri değil. Bunlar vakıf kurumları ve vakıfların da çeşitli gelirleri var. Bu gelirlerde iktisadi bir takım olaylardan, devletin içinde bulunduğu durumlardan etkileniyor. Vakıf gelirlerinde düşüş oluyor. Bu da hastanelerin, o dönemki Darüşşifaların, Bimaristanların işleyişine biraz etkiliyor ve daha çok özellikle Amasya Bimarhanesi'nde gördüğümüz gibi bazı yerlerde bu tür yerler sadece zihinsel hastalıkları olan kişilere yönelik hizmet vermeyi öncelikliyorlar ya da bunu sadece buna dönüşüyor bu kurumlar. Bundan dolayı böyle bimaristanlar sanki sadece zihinsel engellilere yönelik açılmış kurumlar gibi anlaşılabiliyor. Ama bu sadece bir zamansal farklılık. Biz tarihçiler olarak da bu kelimeleri genel anlamıyla eş anlamlı olarak kullanıyoruz.
1: Taç kapının ardındaki hayat yalnız hekimin bilgisine bağlı değil. Bakımı sürdürecek gelire, çalışacak insanlara, işleyen bir düzene de ihtiyaç var. Şifa arayışını anlamak için tedaviyi mümkün kılan, kimi zamanda engelleyen koşulları araştırmalıyım. Amasya'da nehir kıyısında başladım. Mezarlarda bedenin izlerini, bir köyün hafızasında hastaneye ulaşamayan bir çocuğu, el yazması kitabın kenarında hekimin hayatını aradım. Şimdi Darüşşifa'nın kapısındayım. Ben Mustafa Gökhan Vural, Anadolu Tıbbının İzinde'nin bir sonraki bölümünde içeri gireceğim. Bu kapıdan yardım umuduyla geçen bir insanın bakımını kim, nasıl üstleniyordu?

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda bugün farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belliği programı başlıyor. Yeşil koridorlar ve kentsel dönüşüm, demir yolu ve şehir planlaması adını taşıyan bu yayın maratonunda ben sunucunuz Yasemin Pamukçu, mikrofon başından hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Taşın, betonun ve çeliğin soğuk yüzünü, doğanın iyileştirici yeşiliyle yeniden yorumlamak üzere karşınızdayız. Şehirlerimiz günden güne genişliyor, nüfus artıyor, dikey mimariyle yükselen beton bloklar gökyüzünü dilimlerken toprağın kokusunu bizlerden uzaklaştırıyor. Asfaltın ısıyı hapsettiği, egzoz dumanının gökyüzünü kapladığı günümüz kentlerinde insan ruhu da, doğanın kendisi de derin bir nefes alma ihtiyacı içinde. İşte tam bu noktada geçmişten günümüze kentlerin kalbine saplanmış birer çelik damar, birer kentsel hafıza aksı olarak demir yolları çıkıyor karşımıza. Bir zamanlar sanayinin, lokomotif çığlıklarının, kömür dumanının ve buharın simgesi olan bu hatlar, sanayileşme biçim değiştirdiğinde ve işlevini yitirdiğinde kenti ikiye bölen paslı yaralara mı dönüşecek, yoksa şehre oksijen pompalayan yeşil birer yaşam koridoruna mı? 19. yüzyılın ortalarında sanayi devriminin çarkları Avrupa'da ve dünyada büyük bir gürültüyle dönmeye başladığında, insanlığın binlerce yıllık mekan ve zaman algısını tek bir gecede kökten değiştiren devrimsel bir icat vardı. Tren. Demir ağlar yalnızca vilayetleri, limanları ve madenleri birbirine bağlamakla kalmadı. Vardığı her kentin mimarisini, toplumsal hiyerarşisini, ticaret yollarını ve büyüme akslarını da kökten şekillendirdi. Kentlerin çeperlerine ilk önce görkemli gar binaları inşa edildi. Paris'te Gare du Nord, Londra'da Saint Pancras, Viyana'da Hauptbahnhof ve doğunun batıya açılan kapıları olan İstanbul'da Sirkeci ile Haydarpaşa. Bu yapılar sadece birer yolcu bekleme salonu değil, kentin prestij abideleri, medeniyete ve dış dünyaya açılan görkemli kapılarıydı. Tren garına ulaşan demir hatlarsa şehirlerin merkezine kadar uzanan devasa kentsel koridorlar açtı. Ancak sanayi üretiminin kent dışına kayması ve ağır sanayinin dönüşmesiyle birlikte bu hatların önemli bir kısmı terk edildi. Kentin ortasında kalan yük gar alanları, tamirhaneler, depolama sahaları ve atıl banliyö hatları yalnızlığa mahkum oldu. 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde şehir bölge plancıları ve mimarlar büyük bir tarihsel ve ekolojik dilemmanın ortasındaydı. Terk edilmiş, paslanmaya yüz tutmuş bu çelik kulvarlar sökülüp geniş otobanlara ve otoparklara mı dönüştürülmeliydi? Yoksa betonlaşan kentin tam ortasında doğanın yeniden egemenliği ilan edeceği birer ekolojik koridor olarak mı tasarlanmalıydı? İşte bugün modern şehir planlamasında yeşil koridor dediğimiz kavram tam da bu sorunun vicdani, estetik ve bilimsel yanıtından doğdu. Demir yollarının kentleşme tarihindeki bu köklü rolü, gar kültürünü ve şehir dokusu üzerindeki derin izlerini anlarken, şimdi yönümüzü küresel ölçekteki başarı hikayelerine, dünyayı değiştiren dönüşüm projelerine çeviriyoruz. Paris'in ıhlamur kokulu Promenade Plantes'inden, New York'un gökdelenler arasında süzülen High Line'ına, atıl çelik hatlarına. Yıl 1934. Manhattan'ın batı yakasında caddelerdeki ölümlü tren kazalarını önlemek ve sanayi sevkiyatını hızlandırmak amacıyla yerden yaklaşık 9 metre yüksekte devasa çelik ayaklar üzerine oturtulmuş yüksek bir hattın inşası tamamlandı. West Side Line. 10 yıllar boyunca fabrikalara süt, et, kereste ve ham madde taşıdı bu devasa çelik konstrüksiyon. Ancak 1980'lere gelindiğinde karayolu taşımacılığının öne geçmesiyle son tren de bu hat üzerinden geçti ve West Side Line tamamen yalnızlığa, terk edilmişliğe mahkum edildi. Zamanın yıkıcı etkisi gecikmedi. Çelik konstrüksiyon paslanmaya, beton zemin hava şartlarıyla çatlamaya başladı. Fakat insanoğlunun elini çektiği her yerde doğa muazzam bir dirençle kendi egemenliğini ilan eder. Kuşların taşıdığı tohumlar beton çatlaklarına düştü, rüzgarın getirdiği polenler rayların arasına tutundu. Kısa süre içinde paslı demirlerin arasından yabani papatyalar, çalılar, sarmaşıklar ve kavak ağaçları fışkırdı. İnsanların unuttuğu bu yüksek yer üstü hattı, Manhattan gökdelenlerinin arasında kendi kendine yeten vahşi ve büyüleyici bir ekosisteme dönüştü. 1999 yılında kent yönetimi bu devasa paslı yapıyı bir tehlike ve görüntü kirliliği olarak değerlendirip tamamen yıkma kararı aldığında mahalle sakinlerinden Robert Hammond ve Joshua David bir araya gelerek Highline'ın Dostları isimli bir sivil toplum hareketi başlattı. Amaçları son derece yalın ve radikaldi. Doğanın kendi kendine fethettiği ve yeşillendirdiği bu alanı yıkmak yerine, kent insanının yürüyebileceği, dinlenebileceği, beton denizinin üzerinde adeta süzülen doğrusal bir parka dönüştürmek. Benzer bir yeşil mucize aslında New York'tan yıllar önce 1993 yılında Paris'te de gerçekleşmişti. Bastille ile Varennes-Saint-Maur arasındaki eski tren viyadük hattı, Promenade Plante adıyla dünyadaki ilk yükseltilmiş demiryolu parkına dönüştürülmüş, altındaki kemerlerse sanat atölyelerine ayrılmıştı. Günümüzde bu uluslararası projeler net bir biçimde göstermektedir ki, atıl bir demiryolu hattını yeşillendirmek sadece estetik bir peyzaj dokunuşu değildir. Bu koridorlar kent içerisindeki mikro klimayı düzenleyen, betonlaşmanın yarattığı ısı adası etkisini belirgin şekilde düşüren, şiddetli yağmurlarda suyu emerek kentsel selleri önleyen ve kent merkezine sıkışmış yüzlerce canlı türüne güvenli sığınak sağlayan devasa birer biyoçeşitlilik koridorudur. Dünyadaki bu ilham verici örneklerden sonra merceğimizi kendi coğrafyamıza, Anadolu topraklarına çeviriyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Demir Ağlarla Ördük Ana Yurdu Dört Baştan dizisi sadece bir ulaşım ve altyapı hamlesini değil, aynı zamanda genç cumhuriyetin bir modernleşme, toplumsal bütünleşme ve mekanı vatan kılma iradesini sergiliyordu. Anadolu'nun en ücra köşesinden geçen her yeni tren hattı, vardığı kente sadece yolcu ve yük taşımadı. Beraberinde istasyon parklarını, lojman kültürünü, çınar ağaçlarla gölgelenmiş geniş istasyon caddelerini ve modern kentsel yaşamı taşıdı. Ankara'da Gençlik Parkı ve Cumhuriyet mimarisiyle bütünleşen gar çevresi, Eskişehir'de kenti boydan boya kat edip ortadan ikiye bölen tarihi hat, İstanbul'da doğuyla batının kesişim noktası olan Boğaz'ın iki yakasında tarihe tanıklık eden Sirkeci, Halkalı ve Haydarpaşa Gebze banliyö hatları. Bu alanlar sadece taş ve raydan ibaret değildir. Türkiye'nin toplumsal hafızasının, edebiyatının ve kentsel kimliğinin ana omurgasıdır. Peki günümüzde bu hatlar teknolojik gereksinimlerle modernize edilirken, hızlı tren hatlarına dönüştürülürken ya da yer altına alınırken yer üstünde kalan boşluklar ve atıl alanlar nasıl değerlendiriliyor? Örneğin Eskişehir'de demiryolu hattının şehir merkezinde yer altına alınmasıyla elde edilen devasa yüzey alanı, kenti ikiye bölen bir engel, bir güvenlik riski olmaktan çıkarıldı. vatandaşların kesintisiz yürüdüğü, bisiklete bindiği, banklarında dinlendiği devasa bir şehir içi yeşil aksa dönüştürüldü. Benzer şekilde İstanbul'daki tarihi banyo hatlarının çevresi ve atıl kalan gar sahaları, doğru bir ekolojik peyzaj, koruma vizyonu ve şehircilik aklıyla ele alındığında, kuzey ormanlarının temiz havasını Marmara Denizi kıyısına kadar taşıyan iklimsel soğutma koridorları yaratma konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir. Sadece binaları değil, insan hayatını ve kent kültürünü nasıl dönüştürürüz sorusunun peşinde gezinirken ekolojik adalet kavramı önümüze çıkıyor. Değerli dinleyenler, bugün kentsel dönüşüm denildiğinde ne yazık ki genellikle zihnimizde ilk canlanan imge, rant hırsıyla yıkılan eski binalar, dozer sesleri ve onların yerine hızla yükselen ruhsuz beton bloklar oluyor. Oysa gerçek, nitelikli ve sürdürülebilir dönüşüm, yalnızca harç, demir ve çimentoyla değil, geniş bir vizyon, insan odaklı tasarım ve ekolojik adalet ilkeleriyle yapılır. Geleceğin sürdürülebilir ve dirençli şehirleri, 15 dakikalık kent konseptine dayanıyor. Yani bir kentsel sakinin barınma, çalışma, eğitim, sağlık, kültür ve hepsinden önemlisi doğayla doğrudan buluşma ihtiyacını motorlu taşıtlara bağımlı olmadan yürüyerek veya bisikletle sadece 15 dakika içinde karşılayabilmesi esas alınıyor. İşlevini kaybetmiş veya modernize edilerek dönüştürülmüş demir yolu hatları, kentlerin kalbinde tam da bu motorize edilmemiş yaya erişimini sağlayan kesintisiz ekolojik omurgaları oluşturur. Bir demir yolu koridoru yeşillendirilip kamusal alana katıldığında, orası sadece ağaç dikilmiş sıradan bir park olmaz. Çocukların egzoz dumanından uzak, güvenle bisiklete bindiği, yaşlıların doğayla baş başa sosyalleştiği, engelli bireylerin hiçbir basamak veya kaldırım engeline takılmadan kilometrelerce kat edebildiği tamamen erişilebilir bir kamusal yaşam alanına dönüşür. Bu durum, kent içi toplumsal eşitliği, mahalle kültürünü ve kente aidiyet duygusunu da pekiştirir. Ele aldığımız tüm tarihsel, mimari ve ekolojik konuları özetlemek gerekirse, demir yolları 19. yüzyılda sanayi devriminin, üretimin ve çelik hırsının simgesiydi. 21. yüzyılda ise doğru bir kentsel dönüşüm aklıyla ekolojik devrimin, doğayla barışmanın ve sürdürülebilir kentlerin en güçlü omurgası olmaya adaydır. Ele aldığımız tüm tarihsel, mimari ve ekolojik konuları özetlemek gerekirse, demir yolları 19. yüzyılda sanayi devriminin, üretimin ve çelik hırsının simgesiydi. 21. yüzyılda ise doğru bir kentsel dönüşüm aklıyla ekolojik devrimin, doğayla barışmanın ve sürdürülebilir kentlerin en güçlü omurgası olmaya adaydır. Sevgili dinleyicilerimiz, demir ve toprağın, hız ve sükunetin o zarif dengesinde doğayı incitmeden süzülen trenlerin hikayesine kulak verdik bugün. Sayfalarca anlatılacak o temiz geleceği, kelimelerin mühürlendiği bir duygu pınarında özetlemek istedik size. Rayların belleğinde şimdi İstanbul'un demir yolu geçmişinde kısa ama derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarihin Tozlu Sayfaları bölümümüzde bugün banyo trenlerinin İstanbul'un gündelik hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu büyük dönüşümün hangi yıllarda başladığını konuşacağız. 1871, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'un Avrupa yakasında ilk banyo demiryolu hattının temelleri atıldı. Rumeli demiryolu projesiyle birlikte İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak raylar döşenmeye başlandı. O yıllarda tren yalnızca yeni bir ulaşım aracı değil, modernleşmenin simgesi olarak görülüyordu. Ve ardından 11 Şubat 1888'de Sirke Cigarı resmi olarak hizmete açıldı. Avrupa'dan gelen trenlerin son durağı olan bu görkemli yapı, kısa sürede İstanbul'un en hareketli merkezlerinden biri haline geldi. Paris'ten hareket eden ünlü Orient Express seferleri yıllar boyunca Sirkeci'ye ulaştı. Böylece İstanbul ilk kez Avrupa şehirleriyle doğrudan raylarla bağlanmış oldu. Anadolu yakasında ise tarih 1908'i gösterdiğinde Haydarpaşa Garı kapılarını açtı. II. Abdülhamit döneminde başlatılan demiryolu projelerinin en önemli merkezlerinden biri olan Haydarpaşa, Anadolu'ya uzanan seferlerin başlangıç noktasıydı. 1920'li ve 30'lu yıllara gelindiğinde ise İstanbul'un banliyö hatları şehir yaşamının vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Bakırköy İstasyonu, Yeşilköy İstasyonu, Bostancı İstasyonu ve Pendik İstasyonu gibi duraklar sayesinde insanlar artık şehir merkezinden daha uzak semtlerde yaşamaya başladı. 1955 yılında elektrikli banliyö trenlerinin kullanılmaya başlanması ise İstanbul ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Kömürle çalışan eski lokomotiflerin yerini daha hızlı ve modern trenler aldı. Böylece şehir içi ulaşım daha düzenli ve daha yoğun bir hale geldi. Şimdi sizleri programımızın değerli yapımcısı Mehmet Kasar'ın rayların doğayla kurduğu o sessiz ve yeşil ahdi dile getirdiği özel şiiriyle baş başa bırakıyorum. Toprağın incinmediği yer. Demir dokunur toprağa, incitmeden fısıldar. Yeşil bir hat boyunca süzülür zamanın izi. Rüzgarla söyleşirken kıvrılan bu hatlar, bir nefes gibi taşır doğanın kalbine bizi. Ne siyah dumanın isi kirletir göğün yüzünü, ne soğuk betonlar kırar dalın en taze filizini. Raylar ki saklar geçmişin en derin, en saf sözünü, yarına miras bırakır toprağın yeşil masalını. Bir vagon geçer sessizce meşelerin altından. Toprak ki cömertçe açar en kadim kucağını. Ayrılır yolcular zamanın o gümüş çarkından. Sarmalar yeşil raylar Anadolu'nun bağrını.

Karbonun gölgesi düşmez bu lekesiz akışa. Gökkuşağı söylenir köprülerin altında. Her travers bir saygı duruşudur kışa. Baharın müjdesi gizli demirin adımlarında. Her istasyon bir hürmet, her vagon temiz bir ahit. Ormanların koynunda bir yaprak gibi sessiz. Geleceğin ufkuna bu yolculuktur tek şahit. Mavi bir gökyüzü altında, iz bırakmadan, lekesiz. Göz alabildiğine kırlar, göz alabildiğine dağ. Sessizce akar tren, bir nehrin çilenti sesiyle. İnsanla tabiat arasında kurulan bu kutsal bağ, yeniden yeşerir rayların o ince nefesiyle. Yol uzun, manzara derin, raylar açık bu gece. Eğilir başaklar, geçerken demirin naif adımları. Zamanın hafızasında çözülen o biricik hece, sessizce sevmek gerekir doğayı ve yarınları. Yapımcımız Mehmet Kasar'ın kaleminden süzülen bu dizelerle toprağa ve geleceğe bıraktığımız izin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Umut dolu, yeşille ve tarihle iç içe geçen bu uzun seyahatimizin sonuna geldik. Yeşil Koridorlar ve Kentsel Dönüşüm programında demir yollarının paslı geçmişinden yeşille filtrelenmiş sürdürülebilir kentsel geleceğe doğru uzun bir yolculuğu birlikte gerçekleştirdik. Değerli dinleyenlerimiz, Yeşil Koridorlar ve Kentsel Dönüşüm, Demir Yolu ve Şehir Planlaması temasını işlediğimiz programımızın sonuna geldik. Unutmayalım ki, kentlerimizde doğaya açtığımız her yeşil koridor, geleceğimize ve çocuklarımıza bıraktığımız paha biçilmez bir yaşam nefesidir. Şehrimizin daha yeşil, adil, insan odaklı ve yürünebilir olması dileğiyle programımıza son verirken, yayın boyunca bizlerle olduğunuz, mikrofonumuzun sesine kulak verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Mikrofon başında ben Yasemin Pamukçu, değerli yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte Rayların Belleği programında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinleyen herkesin hayatında güzel yolculuklar olsun. Raylarınız açık, manzaranız güzel, yolunuz uzun ve yolculuğunuz unutulmaz olsun. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Ne oluyor?

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dalgalandırılan bayraklar, Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı. O kararlara dair açıklama İletişim Başkanlığından geldi. Buna göre toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlar konusunda atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek, buradaki konuşmasında "Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk," dedi. Merkez Bankası'ndan finansal istikrarı korumaya yönelik yeni likidite adımı geldi. Düzenlemeyle KOBİ kredilerine yönelik büyüme sınırı artırıldı, Türk lirası zorunlu karşılıklarındaki bloke tesis oranları ise düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu adımla bankaların likidite yönetiminin güçleneceğini belirterek, KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki güvenlik politikalarını değerlendirdi. Kalıcı barışın, güvenliğin ve refahın tesis edilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz, dedi. Bakan Güler, Azerbaycan'la savunma sanayi işbirliğinin yeni platformlarla sürebileceği mesajını da verdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği derinleşiyor. Üç ülkenin savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Çikovani'nin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Yemen'deki İran destekli Husulerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu iki gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husuler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye Husulerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını

0: Haremeyn-i Şerifeyn'e yönelik her saldırının İslam'ın ortak hassasiyetine yönelik hadsizlik olduğunun altı çizildi. Ve spor amilli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Çok bulutlu olmak üzere Ankara 16, Bern 19, hafif yağmurlu olmak üzere İstanbul 19, parçalı bulutlu olmak üzere Paris 19, Viyana 23, Sofya 18, Saraybosna 18, Tiran 27, Üsküp 23, sağanak yağışlı olmak üzere Berlin 20, Amsterdam 20, Brüksel 19, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Kopenhag 17, Bakü 27, ve Kerkük 30 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türk elinden, Tart elinden. Türk elinden, Tart elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül tenimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bugün yine kulaklarınızda iz bırakacak, gönüllerinize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Sakine Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade ve nağara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli stüdyomuzda bizimle. Efendim hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bazı insanların hayatını anlatmaya başladığınızda nerede doğduğunu, hangi tarihte dünyaya geldiğini, hangi okullarda okuduğunu söylersiniz. Hayat hikayesi dediğimiz şey çoğu zaman böyle başlar. Ama bazı insanlar vardır, onları anlatmaya doğum tarihinden başlamak yetmez. Çünkü onların hayatı yalnız kendilerine ait değildir. Onlar bir dönemin hafızasıdır, bir coğrafyanın sesidir, bir milletin ortak duygularından süzülen bir türküdür. İşte Neşet Ertaş da böyle bir isim. Onun hayatını anlatırken aslında Anadolu'nun bir tarafını da anlatmış olursunuz. Bozkır'ın sessizliğini, köy odalarının sıcaklığını, düğünlerin neşesini, gurbet yollarının hüznünü, bir annenin evladına duyduğu sevgiyi, bir babanın oğluna bıraktığı mirası ve insanın bazen kimseye anlatamadığı derdini bir sazın teline emanet edişini. Neşet Ertaş denildiğinde aklımıza önce saz geliyor, sonra o kendine has sesi, ardından bozdaklar, türküler ve bir de insanın içine dokunan o sade ama yürekten kopup gelen sözler. Ama Neşet Ertaş'ın hikayesinde sazdan önce bir çocuk var. Kırşehir'in bozkırında dünyaya gelen, hayatın bütün güzelliklerini de zorluklarını da daha küçük yaşlarda tanımaya başlayan bir çocuk. Henüz kimse onun ileride Türkiye'nin en önemli halk ozanlarından biri olacağını bilmiyor. Henüz Bozkır'ın tezenesi diye anılmıyor. Henüz milyonlarca insan onun türkülerini ezbere bilmiyor.

bilmiyor. O sadece babasının peşinden düğünlere giden küçük bir çocuk. Ama bazen büyük hikayeler işte böyle sıradan görünen anlarda başlıyor. Bir çocuğun eline aldığı ilk sazda, bir babanın oğluna öğrettiği ilk ezgide, bir köy odasında duyulan tek bir türküde. Ve yıllar sonra dönüp baktığınızda anlıyorsunuz. Meğer o gün bir sanatçının değil, bir gönül adamının hikayesi başlamış. Bugün o hikayeye kulak vereceğiz. Neşet Ertaş'ın çocukluğundan başlayıp sazıyla Türkiye'nin dört bir yanına, oradan gurbet yollarına, yeniden memlekete ve nihayet gönüllerimize uzanan hayat yolculuğunu konuşacağız. Ama bunu sadece anlatmayacağız. Çünkü Neşet Ertaş'ı anlatırken kelimelerin bir yerde susması gerekiyor. Saz konuşmalı, türkü konuşmalı. Ve belki de en güzeli, dinleyenler kendi hatıralarını bulmalı o türkünün içinde. Tıpkı Gönül Dağı türküsünde olduğu gibi.

0: Gönül dağ yağmur yağmur boran olunca, akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinamı yaralar, yaroy yaroy yaroy, dil gizli gizli, dil gizli gizli. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu canlı yayınında Türkiye'linden, Tartil'inden devam ediyor. Bugün Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Belki de Neşet Ertaş'ın en sevdiğim türkülerinden biridir, Gönül Dağı.
1: Evet.
0: Böyle gönülden kopup geliyor sözleri.
1: Evet.
0: Gönülden gönüle bir yol vardır görülmez diyor ya büyük
1: evet,
0: usta. Hakikaten
1: evet.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Öyle gizli bir yol var gönülden gönüle, kimse göremiyor, sezemiyor.
1: Evet.
0: Ama yollar ne kadar uzak olursa olsun, ülkeler değişik olsa da insan anıldığını hissediyor. Sevildiğini, özlendiğini hissediyor.
1: Doğrudur.
0: Siz neler söylemek istersiniz büyük usta hakkında?
1: Büyük usta biliyorsunuz bu yakında Neşet Ertaş'ın vefatının 14. yılıydı, yıl dönümüydü.
0: Evet.
1: Onu andılar, mezarın başına gittiler. Bizim çok sevdiğimiz sanatçılarımız hepsi oradaydı. Ben öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum bu büyük ustamıza. Bozkır'ın tezenesi ünvanını almış Neşet Ertaş'a. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri onun eserlerini hep dinledim. Türk Halk Müziği Korosu'nda da şef yardımcılığı görevindeyken de Neşet Ertaş'ın eserlerini biz çok seslendirdik. Çok sanatçılarımız ustanın eserlerini çaldılar, söylediler.
0: Evet.
1: Şimdi dinlediğimiz bu Gönül Dağı, yani kaynak kişisi zaten Neşet Ertaş'tı. Notayı alan da Erol Parlak bunu TRT repertuarına dahil etmiş, notayı almış.
0: Hı hı.
1: Makam açısından da Gönül Dağı Uşak Hicaz makamında bir eserdi. Yani ustanın birçok eserleri halkın dilinde ezber olmuş, bilinen eserleri vardı. Yani babasından çok yararlandı.
0: Tabii.
1: İstifade
0: İlk hocası
1: etti.
0: Babası.
1: İlk hocası Muharrem Ertaş oldu.
0: Abdullah Hocam, isterseniz şimdi Kırşehir'in Bozkır'ına doğru gidelim.
1: Evet.
0: Bir çocuğun ileride bütün Türkiye'nin tanıyacağı o sese dönüşen hikayesine.
1: Evet.
0: Yıl 1938. Yer Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesine bağlı Kırtıllar Köyü. Neşet Ertaş burada dünyaya geliyor. Babası Muharrem Ertaş. Anadolu'nun önemli bozlak ve saz ustalarından biri. Neşet Ertaş'ın hayatını anlamak istiyorsak önce Muharrem Ertaş'ı anlamamız gerekiyor sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü Neşet'in hayatının temellerinde babasının izi var. Ama sadece saz çalma anlamında değil, hayata bakışında da, insanlara yaklaşımında da, müziği bir gösteriş değil, bir gönül işi olarak görmesinde de babasıyla birlikte düğünlere gidiyor, daha sonra yaşlarda müziğin içine giriyor, önce farklı çalgılarla tanışıyor, zil, darbuka, cümbüş, keman, sonra bağlama. Ve bir süre sonra anlıyor ki onun asıl dili saz. Çünkü insanın kendisini en rahat ifade ettiği şeyi bulması belki de hayatının en büyük şanslarından biri. Neşet Ertaş da kendi dilini çok erken buluyor. Onun dili bağlama oluyor. Ama bağlamayı sadece bir müzik aleti olarak görmüyor. Saz onun için konuşamadığı yerde konuşan bir dost gibi, bir sırdaş gibi. Bazen de insanın içinden çıkmayan cümlelerin tercümanı gibi. Düşünelim, bugün hepimizin telefonları var, mesajlar gönderiyoruz, sosyal medya hesaplarımız var, kendimizi anlatmak için onlarca imkanımız var. O yıllardaysa Anadolu insanının elinde çoğu zaman sadece sazı ve sözü vardı. Bir insan sevdiğini anlatacaksa türkü söylerdi, gurbetini anlatacaksa bozlak söylerdi. Özlemini sazına yüklerdi. Neşet Ertaş da işte böyle bir kültürün içinde yaşadı. Belki onun türkülerindeki samimiyetin sırrı biraz da burada. Çünkü o sonradan Anadolu'yu öğrenmedi. Anadolu'nun içinde büyüdü. Toprağı

Dağın üzerinde yürüdü, düğünlerinde çaldı, insanların sevincine de acısına da ortak oldu. Bu yüzden yıllar sonra söylediği bir türkü insanlara yabancı gelmedi. Ve hayatı, hayatın zorluklarını, acılarını bilen bir insanın söylediği söz başka türlü dokunuyor insanın gönlüne. Muharrem Ertaş'ın oğluna bıraktığı miras da tam olarak buydu. Belki büyük bir servet değildi, büyük bir ev değildi ama saz vardı, türkü vardı. Ve insanı insan yapan bir gönül terbiyesi vardı. Neşet Ertaş ömrü boyunca bu emaneti taşıdı.

0: Türkelinden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Neşet Ertaş'ı konuşuyoruz. Abdullah Hocam, işte biraz önce dinledik. Ne kadar yürekten söylemiş değil mi?
1: Evet.
0: İnsanın gönül teline dokunuyor. Sazı da,
1: Aynen.
0: sözü de.
1: Sazı da sözü de mızrapları parmaklarının o şirinliği bize diğerler şirinlik ustaca bir ifadeydi sağ
0: Evet.
1: olsun.
0: Efendim, bir sanatçının hayatında ilklerin ayrı bir yeri vardır. İlk sahne, ilk alkış, ilk kayıt, ilk plak. İlk defa radyoda kendi sesini duymak. Ama Neşet Ertaş'ın hayatındaki ilkler biraz farklı. Çünkü onun ilk sahnesi büyük salonlardan önce Anadolu'nun düğünleriydi. İlk dinleyicileri milyonlar değil, bir köyün insanlarıydı. İlk alkışları belki de birkaç masadan yükseliyordu. Fakat insanın gerçek sınavı da zaten orada başlıyor. Çünkü köy düğününde kimse sizi büyük bir sanatçı olduğunuz için dinlemez. Beğenirse dinler, severse dinler, gönlüne dokunursa bir daha ister. Neşet Ertaş'ın sazıyla kurduğu bağ böyle böyle güçleniyor ve genç yaşında İstanbul'un yolunu tutuyor. Daha 14 yaşında bir Anadolu çocuğunun İstanbul'a gitmesi bugün düşündüğümüz kadar sıradan bir şey değil. Arkasında memleket, önünde koca bir şehir, elinde saz ve içinde büyük bir umut. İstanbul'da müzik hayatının ilk önemli adımlarını atıyor. 1957 yılında ilk plağını çıkarıyor. Neden garip garip ötersin bülbül? Üstelik bu eser babası Muharrem Ertaş'ın eseri. Yani Neşet Ertaş'ın profesyonel müzik hayatına attığı ilk büyük adımda bile babasının sesi var. Bir evladın babasının türküsünü alıp başka insanlara ulaştırması ne güzel bir devamlılık. Değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet.
0: Babasının izini takip etmiş.
1: Evet. Allah rahmet eylesin, büyük bir
0: Rahmet diliyoruz.
1: sanatkarımızdı. Evet.
0: Mekanı cennet olsun büyük ustanın.
1: Evet, onun
0: Abdullah Hocam,
1: yolunda
0: sizden de güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Ne icra edeceksiniz?
1: Bugün biz Azerbaycan yöresinden biraz destek
0: Evet.
1: vereceğiz. Kırşehir
0: Anadolu
1: yöresine.
0: ve Azerbaycan'ı
1: Anadolu'da
0: harmanlıyoruz bugün.
1: harmanlıyoruz bugün. Evet. Onu da bilmeyen eseriyle başlayacağız. Biz ondan sonra başka bir eserimiz vardı ama Yağmur ve Kübra Hanım'ın isteklerini biz öne aldık. Bugün Bahçelerde Barım Var mahnısında icra edeceğiz. Daha sonra ileride gene istek üzerine intizar mahnısında biz seslendireceğiz burada.
0: Kübra ve Yağmur Hanımlar bizim kıymetli çalışma
1: Evet, sağ
0: arkadaşlarımız.
1: olsunlar. Bizi geldiler,
0: Başta onlara,
1: dinlediler.
0: sonra
1: Evet,
0: tüm
1: biz
0: dinleyicilerimize armağan olsun.
1: evet, hepsine gitsin, herkese gitsin.
0: Buyursunlar efendim.
1: Evet.

0: Şahanesiniz. Ellerinize, gönüllerinize
1: sağ olun. Sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Sakine Hanım'ın da ayrıca sesine sağlık.
2: Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayınında Türk Elinden, Tart Elinden kıymetli sanatçılarımızla birlikte devam ediyor.
1: Evet.
0: Bugün büyük usta Neşet Ertaş'ı anıyoruz.
1: Evet.
0: Hayatını konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Neşet Ertaş artık yavaş yavaş tanınmaya başlıyor. Ama onu asıl geniş kitlelere ulaştıracak duraklardan biri Ankara olacak. Ankara Radyosu. İşte asıl hikaye burada başlıyor. Çünkü radyo o yıllarda sadece bir yayın aracı değil. Evlerin içindeki misafir, akşam sofralarının sesi, köyde, şehirde, kasabada insanların ortak buluşma noktası. Kırşehir'den çıkan bir ses, Ankara Radyosu aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşıyor. Bir evde sobanın başında dinleniyor, başka bir evde çay demlenirken, başka bir yerde baba radyonun sesini biraz daha açıyor ve insanlar soruyor, bu kim? Cevap yavaş yavaş yayılıyor, Neşet Ertaş. Bir isim, bir sesten ibaret olmaktan çıkıyor, bir hatıraya dönüşüyor, bir alışkanlığa, sonra bir sevdaya. Efendim, şöhretin garip bir tarafı vardır. İnsanların düne kadar tanımadığı birini bugün herkes tanıyabilir. Ama şöhret gelince insanın hayatı mutlaka kolaylaşmaz. Hatta bazen zorlaşır. Çünkü artık yalnız kendiniz değilsinizdir. Sizi dinleyen, seven, bekleyen insanlar vardır. İşte Neşet Ertaş'ın Ankara Radyosu yılları da onun sanat hayatında önemli bir dönüm noktası oluyor. Yurttan sesler çevresinde yer alıyor, sesi daha geniş kitlelere ulaşıyor. Ama ne kadar tanınırsa tanınsın, onun türkülerindeki Anadolu kokusu kaybolmuyor. Belki de asıl mesele bu. İnsan büyüdükçe köklerinden uzaklaşmak zorunda değil. Tam tersine, köküne daha sağlam basarak büyüyebilir. Neşet Ertaş bunu yaptı. Şöhreti arttı ama dili değişmedi. İnsanlara yukarıdan bakmadı. Kendisini halktan ayrı bir yere koymadı. Ve belki de bunun için halk onu kendisinden biri olarak gördü. Bir sanatçı düşünün, hem büyük salonlarda alkışlanıyor, hem de köy düğünlerinin havasını taşıyor, hem de radyoda dinleniyor. Hem kahvede, evde, sokakta türküsü söyleniyor. İşte Neşet Ertaş'ın farkı biraz da burada. Onun müziğinde yüksek duvarlar yok. Sazın teline dokunduğu anda o duvarlar kalkıyor. Çünkü türkü insanları sınıflarına, makamlarına, yaşlarına göre ayırmıyor. Bir üniversite hocası da aynı türküyü dinliyor. Bir çiftçi de, bir şoför de, bir öğrenci de, bir anne de, bir gurbetçi de. Ve herkes kendi hikayesinden bir parça bulabiliyor. Belki de büyük sanatın ölçüsü budur. Herkese aynı şeyi söylemek değil, herkese kendinden bir şeyler söyleyebilmek.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Neşet Ertaş'la yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Neşet Ertaş'ın hayatını yalnız saz ve sahne üzerinden anlatırsak aslında onun insan tarafını biraz eksik bırakmış oluruz. Çünkü o da sevdi, o da yuva kurdu, o da baba oldu, o da ayrılığın acısını yaşadı. Ankara yıllarında Leyla Hanım'la tanıştı ve evlendi, 3 çocukları oldu. Fakat bu evlilik uzun sürmedi, yollar ayrıldı. Hayat bazen insanın önüne istediği sonu koymuyor. İnsan bütün iyi niyetine rağmen bazı kapıların kapandığını görüyor. Ve Neşet Ertaş'ın hayatında da böyle bir dönem yaşanıyor. Belki bugün onun türkülerini dinlerken bazı sözleri daha iyi anlamamızın sebeplerinden biri de bu. Çünkü insanın söylediği şeyle yaşadığı şey arasında bir bağ varsa ses başka türlü çıkıyor. Bir ayrılığı anlatırken gerçekten ayrılmışsanız, gurbeti anlatırken gerçekten gurbet yaşamışsanız, özlemi anlatırken gerçekten özlemişseniz dinleyen bunu hissediyor. Neşet Ertaş'ın sesinde de böyle bir gerçeklik vardı. O hayatın kenarında durup hayatı anlatmadı. Hayatın tam içindeydi. Sevdi, kırıldı, çalıştı, gurbet gördü, hastalık gördü. Ama bütün bunların içinden yine türkü çıkardı. Belki de insanın en büyük gücü burada. Hayat bizi ne kadar yorsa da içimizde hala bir türkü söyleyebilecek yer kalmalı. Efendim ve hayat Neşet Ertaş'ı bir başka yola götürüyor, gurbete. Bu kelime Anadolu insanının hafızasında çok derin bir yere sahip. Bir valiz, bir tren, bir otobüs, bir istasyon. Arkasından el sallayan anne, baba, eş, çocuk ve insanın içinde oturan o cümle. Ne zaman döneceksin? Neşet Ertaş'ın hayatında da gurbet var. 1970'li yılların sonlarında sağlık sorunları yaşıyor. Parmaklarından geçirdiği rahatsızlık nedeniyle saz çalamaz hale geliyor. Tedavi için Almanya'ya gidiyor ve yıllar sürecek gurbet dönemi başlıyor. Bir sanatçı için sazından uzak kalmak kolay değil. Hele hayatının merkezinde saz varsa. Saz sadece bir müzik aleti değilse, bir ekmek kapısı değil, aynı zamanda kendini ifade ettiği bir dilse. O sazdan uzak kalmak biraz da kendinden uzak kalmak demek. Ama hayat orada da devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türklerle buluşuyor. Onların düğünlerinde, toplantılarında, özel günlerinde sazıyla yer alıyor. Ve belki de Türkiye'den uzakta yaşayan binlerce insan için Neşet Ertaş'ın sesi artık memleketin sesi oluyor. Çünkü gurbetçinin memleket hasreti başkadır. Bir türkü duyarsınız, bir anda çocukluğunuz gelir aklınıza. Bir köy yolu, bir ev, bir pencere, bir anne, bir baba, bir yaz akşamı, belki bir bayram sabahı. İnsan bazen kilometrelerce uzakta yaşarken tek bir türküyle memleketine döner. Neşet Ertaş'ın türkülerinin gurbetçiler için anlamı biraz da buydu. O sadece türkü söylemedi, memleketi hatırlattı. Ve belki bunun için onun sesi Almanya'da da karşılık buldu. Çünkü özlemin tercümesi için aynı yerde doğmuş olmak gerekmiyor. Abdullah Hocam, işte Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'ın hayatının bir kesiti böyle.
1: Evet.
0: Parmaklarından rahatsızlanıp da saz
1: Evet.
0: çalamaması. Siz de bir
1: Tabii
0: sanatçısınız.
1: tabii.
0: Ne kadar zor bir durum değil mi? Neler
1: Çok
0: söylersiniz?
1: zor bir durumdur. Yani bir sanatçının parmaklarını kullanamaması çok zordur. Özde Neşet Ertaş gibi bir sanatçı için bu gerçekten vahim bir durum olur. Ben Neşet Ertaş'ın ifalarında, çalgılarında, söyleyişinde bazı şeyler benim dikkatimi çekti, çekiyor. Mesela okuduğu, çaldığı eserler aynı eseri mesela bir daha çaldığında farklı bir şey duyuyorsunuz onda. Farklı bir his, nasıl diyeyim size, çalgısında, mızrabında, söyleşinde farklılıklar oluyor.
0: Evet.
1: Bu bizde Azerbaycan'da da böyle sanatçılarımız var. Mesela ben geçen burada Ehsen Dadaşov'dan bahsetmiştim. Bir makam çalıyor, şur çalıyor. İkinci kez o şuru çalında bakıyorsunuz değişik bir şeyler kullanıyor, melizmler kullanıyor. Bu Neşet Ertaş'ta da var. Okuduğu mesela Ayaş yollarında açtım demiş.
0: Evet.
1: Siz onu şimdi bir daha okusun, daha farklı perdelere basabilir, daha farklı bir şeyler yapabilir. Yani onun ustalığından kaynaklanan bir durumdu bu. Yani usta bir sanatçı kalıp çalmayı sevmez. Evet. Sadece bir kalıp içinde kalmayı sevmez. Neşet Ertaş da böyle bir usta bir sanatçımızdır.
0: İşte zaman zaman arşiv görüntülerini izliyoruz.
1: Evet.
0: O sahneye çıkışı, sahnede duruşu,
1: evet.
0: O kimliği,
1: Şimdi,
0: daha sonra sergilediği performans
1: evet.
0: Bambaşka.
1: Kendisi de o. Yani başka birisini taklit etmiyor. Neşet Ertaş ne
0: tabii,
1: varsa
0: özgün.
1: Özünü
0: kendisi gibi,
1: kendisini
0: olduğu gibi
1: konuşmasıyla, şivesiyle, kendi yöre şivesiyle konuşması, okuması.
0: Tam bir Anadolu insanı.
1: Tam bir Anadolu insanı.
0: Evet.
1: O onun sanatının büyük olduğunu gösteriyor.
0: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz sizden canlı canlı bir şeyler dinleyelim.
1: Evet, olur. Biz bugün programımızı Neşet Ertaş'a ayırdığımız için ağırlığı ora vermişik. Ama gene de biz gene bir kaç eser seslendirelim. Demin söylemiştim. İstek üzerine intizar mahnısını programa aldık. Ve ona da bağlı olarak Azerbaycan Kızıyam mahnısıyla devam edeceğiz.
0: Buyursunlar efendim. Keyifle dinliyoruz. Evet.

0: Şahanesiniz. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, ben bir intizar mahnısı hakkında bir şeyler söylemek
0: Tabii,
1: istiyorum.
0: Tabii, buyurun.
1: Bu eserin bestekarı Nüşabe Muradova'dır. Söz yazarı da Südabe Şefa'dır.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir şairemizdi. Hatta bu mahnının ilk ifasını da bizim Azerbaycan'da İslam Rızaevi'nin ansambuluyla ilk defa bizim orkestra çalmış ve onun başında da ben bir açış yapmışım.
0: Evet.
1: Şeyde YouTube'da var. Elmira Rahimova yazarsanız orada çıkıyor. Bu eseri ilk defa Elmira Hanım seslendirdi. Onu söylemek istiyordum ve çok da sevildi ve Türkiye'de de seviliyor. Ben biraz da bununla gurur duyuyorum ki bunun ilk ifaçısı da bizim orkestra olmuş. Ne iyi ki bu eser yazıldı. Südabe
0: evet.
1: Şefa kimi de bir şairimiz vardı. Allah ona rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Vaktimiz de daralıyor. Programın evet. sonuna geliyoruz. Neşet Ertaş denildiğinde yıllardır kullanılan bir ifade var. O da Bozkır'ın tezenesi deniliyor kendisine. Bu isim Yaşar Kemal'in ona verdiği bir isim. Yaşar Kemal Neşet Ertaş'a İnce Mehmet kitabını gönderiyor ve kitabın üzerine Bozkır'ın tezenesi diye yazıyor.
1: Evet.
0: Bazen bir insanı anlatmak için tek bir cümle yetiyor. İşte bu da bunlardan biri. Tezene, bağlamanın tellerine dokunan küçük bir mızrap demek. Bozkır, Kırşehir, Yozgat, Orta Anadolu, kurak topraklar, işte uzun yollar ve o toprakların insanı. Birleştirince ortaya Neşet Ertaş çıkıyor. Ama Bozkır'ın tezenesi yalnız güzel bir lakap değil, bir kültürün tarifi. Neşet Ertaş, Anadolu'nun köklü abdallık geleneğini yaşattı. Bu geleneği sadece korumadı, kendi üslubuyla da geliştirdi. Saz çalışında kendine özgü bir tavır oluşturdu. Bozdak söyleyişinde kendine özgü bir ses geliştirdi ve yıllar içinde öyle bir noktaya geldi ki bugün bağlama eğitimi alan insanların karşısına Neşet Ertaş'ın tavrı ayrı bir başlık olarak çıkabiliyor. Bir zamanlar köy düğünlerinde saz çalan çocuk, yıllar sonra konservatuvarlarda incelenen bir sanatçı haline geliyor. Ama Neşet Ertaş'ın asıl büyüklüğü bence burada da değil. Asıl büyüklüğü bütün bu takdirlerin karşısında kendisini büyütmemesinde. Devlet sanatçısı unvanı teklif edildiğinde kabul etmiyor ve çok bilinen şu sözü söylüyor: herkes bu devletin sanatçısı. Bu cümle onun karakterini anlatmaya yetiyor aslında. Kendisine bir makam aramıyor. İnsanların gönlündeki yerini yeterli görüyor. Belki de en büyük unvanı da zaten halkın verdiği unvan: Neşet Baba.
1: Evet.
0: Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Mekanı cennet olsun.
0: Efendim, ve hayatın kaçınılmaz tarafına geliyoruz. Takvim yaprakları 25 Eylül 2012'yi gösteriyor. Yer İzmir. Neşet Ertaş 74 yaşında hayata veda ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Bedeni toprağa karıştı ama türküleri yaşamaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Neşet
1: evet.
0: Ertaş gönlümüzde yaşamaya devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Son olarak neler eklemek istersiniz Abdullah Hoca?
1: Son olarak ben de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Onun yaptıkları, çaldığı eserler hep yaşayacaktır. Neşet Ertaş belki cismen bizim aramızda değil ama onun eserlerini o bizlerle yaşıyor. Azerbaycan halkının kalbinde.
0: Evet.
1: Ve Türk milletinin, Azerbaycan'da da onu çok seviyorlar. Ben şimdi onun eserlerini birçok sanatçımız yeni şeye almışlar, kayda almışlar. Yani Allah'tan rahmet diliyorum kendisine.
0: Sazınızla, sözünüzle programımıza katkı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Bugün Bozkır'ın tezenesi Büyük Usta Neşet Ertaş'ı konuştuk. Tekrar rahmetle anıyoruz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Engin Önal, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Abdullah Alper Kurbani, Sakine Kurbani, Rafik Askerzade, Eldeniz Musa Beyli kıymetli sanatçılarımız bizimle birlikteydi. Katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte Türk dünyasının zengin kültürünü ve musikisini konuşacağımız yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Türk Elinden, Tart Elinden.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Bir Dünya Mektubu'nun bu bölümünde Çin'den iki mektup var. Biri Lu Victor'dan, diğeri ise Wu Leiki'den. İşte Lu Victor'un mektubu. Sayın Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar. Ben Çin'den bir dinleyiciyim. Yiwi'de çalışıyorum. Mesleğim ise İspanyolca tercümanlık. Burada çok sayıda Türk ticaretle ilgileniyor, ithalat ihracat sektöründe faaliyet gösteriyor. Türklerin fazla olmasından dolayı da çok sayıda Türk restoranı mevcut. Hepsinin ticareti çok iyi durumda. Bu hafta sonu arkadaşımla beraber Türk restoranına gittik. Kebap ve diğer Türk yemeklerinden tattık. Muhteşemdi. Umarım bir gün Türkiye'ye gidip orada tadarım o güzel yemekleri. Ekte dinleyici ilet raporu bulunmaktadır. QSL kartını gönderirseniz çok sevinirim. 2022'de TSR programlarının dünya çapında daha fazla Çince konuşan izleyici tarafından sevilmesini diliyorum. Ve Wu Leiki'nin mektubu. Türkiye'nin Sesi Radyosu Çince Masası. Merhaba, ben Çin'den Wu Leiki. Asya'nın diğer ucundan sesinizi duyduğuma çok sevindim. Açıkçası Türkiye'nin Çince yayınlarının olmasını hiç beklemiyordum. Üstelik spikerlerin telaffuzu çok iyi. Umarım tekrar görüşürüz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ekte bir dinleme raporu var. Cevabınızı dört gözle bekliyorum. Tam adresi gönderirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Hepimizin hayatında çözülmeyi bekleyen düğümler, yanıt aradığımız sorular ve anlamaya çalıştığımız duygular var. İşte bu program, iç dünyanızla tanışmak ve birlikte yaşadığınız toplumu anlamak için bir davet.
1: Psikolojinin ışığında uzman konuklarla samimi sohbetler, kendinize dair keşifler ve hayatınıza umut katacak önerilerle konuğunuz olmak istiyoruz. Bizimle yalnız olmadığınızı hissedecek, küçük bir farkındalığın nasıl büyük değişimler sağlayabileceğini göreceksiniz. Gelin güzel bir günde konuşalım, keşfedelim ve güçlenelim.
0: Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Ekim 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Bilda Üstünda. Teknik masada Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı bize Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemini aktaracak. Son bölümde sporda yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bu kez stüdyo konuğumuz Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak olacak.
1: Bugün ne oldu?
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkezi, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi ve Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e kabul etti. İkinci fon kurulu toplantısında ödeme takvimi değerlendirildi. İkinci fon kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde yürütülecektir denildi. Soma'daki maden ocağındaki göçükle ilgili 9 gözaltı var. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Soma'da yaşanan ve 5 işçinin ölümü, 2 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan maden faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Teknofest Güneydoğu'da 3. gün heyecanı yaşanıyor. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluşuyor. Gün ceza konseriyle tamamlanacak. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması, Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28

0: şüpheli, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan saldırılar son bulmalı dedi. Ömer Çelik, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısıyla ilgili, kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir. Suudi Arabistan'ın egemenliğini hedef alan bu saldırılar ve kışkırtıcı eylemler son bulmak zorundadır dedi. İletişim Başkanı Duran'dan da Medine'deki saldırıya tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Medine'deki saldırının Haremeyn Şerifeyn'in kutsiyetine ve güvenliğine yönelik olduğunu belirterek, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırıyı telin ediyorum dedi. İşgalci İsrailliler Batı Şeria'nın Nablus bölgesinde saldırılar düzenledi. Filistin topraklarını gasp eden işgalci İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'un Beyta beldesinin Cebel El Urme bölgesinde zeytin toplayan Filistinli işçilere saldırdığı, saldırıda can kaybı ve yaralanma bulunmadığı aktarıldı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya 2,9 milyar avroluk mali destek geldi. Avrupa Birliği, Ukrayna'nın finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve reformlarını desteklemek amacıyla 2,9 milyar avroluk yeni finansmanı serbest bıraktı. Pakistan, Husilerle siyasi diyalog masada açıklamasını yaptı. Pakistan Dışişleri Bakanı gelecek haftaki toplantıda Husilerle askeri müdahale yerine siyasi diyaloğun ele alınacağını açıkladı. Bakan ayrıca 6'dan fazla ülkenin Mekke Savunma Anlaşması'na katılmaya istekli olduğunu söyledi. İran'dan Irak'a iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması çağrısı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Irak'a çağrıda bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarına karşı iki ülkenin hava yollarının uçuşlarında kısıtlamaların kaldırılması ve iki ülkenin çıkarları doğrultusunda normal koşullara dönülmesi için uygun kararların alınmasını talep etti. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 101,69 dolardan işlem görüyor. Dün 103,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 102,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:27 itibariyle kapanışa göre %0,6 azalarak 101,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 92,18 dolar olarak belirlendi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar Arzu Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Gündem çok çok hareketli. Bir kere dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasıyla öyle başlayan ve süren bir gündem var. 28. dönem 5. yasama yılı açılış programı vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasama yılını açış konuşmasında pek çok konuya değindi. 42 dakika sürdü konuşma. Evet. Bu konuşmayı ve tabii o açılış gündemi, sonrası, resepsiyonu, orada yaşananları nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi baktığımızda meclis sanki daha dün tatile girmiş gibi. Çünkü Temmuz ayı sonuna kadar biliyorsunuz çalışmalarına devam etmişti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasanın çıkartılması için. Milletvekilleri kısa bir aranın ardından tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda sandalyelerinde yerlerini aldılar. İlk olarak meclis başkanı Numan Kurtulmuş meclisteki Atatürk anıtına çelenk bırakarak törenleri başlattı. Daha sonrasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her yasama döneminde olduğu gibi yine özel bir oturum düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının hemen ardından milletvekillerine seslendi. Vereceği mesajlar merak ediliyordu. Aslına bakarsanız genel itibariyle

0: itibariyle Erdoğan'ın daha öncesinde meclis açılışlarında yaptığı konuşmaların benzeri bir konuşma gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Tabii bu konuşma içerisinde diğerlerinden daha farklı olarak terörsüz Türkiye süreci daha önemli bir noktaydı. Başlık olarak da zaten ön plana çıktı. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı gelişmelerin yakından takip edildiğini ve sürecin gayet olumlu bir şekilde ilerlediğini bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle kutuplaştıran söylem ve eylemlerin artık bu yeni dönemde geride bırakılması gerektiğini bir kez daha belirtti. İç cephe tahkimi konusu biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı açısından çok önemli noktalardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı coğrafyamızda yaşanan gelişmelerle beraber iç cephenin tahkiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yeni yasama döneminde de özellikle yargıda reform biliyorsunuz paketleri sırasıyla gelecek. İlk olarak 13. yargıda reform paketini bekliyoruz. 13. yargı paketini bekliyoruz. 13. yargı paketiyle beraber gelişmelerin çok daha hızlanacağına dair de sinyalleri verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu tarz meclis açılışı gibi sembolik günlerde özellikle muhalefet cephesine çevrilir gözler. Yeni parti cephesinde bazı gelişmeler vardı. Özellikle belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin bir tepki koydu yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yeni parti milletvekilleri genel kurulu terk ettiler. Bu dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi ki daha sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de konuya ilişkin bir açıklaması vardı. Söz konusu terk edişin aslına bakarsanız kurallara uygun olmadığını, siyaseten etik olmadığını bir kez daha belirtti. Kuralları demeyelim, siyaseten etik olmadığını bir kez daha belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salonun terk edilmesini doğru bulmadığını da vurguladı. Akşam resepsiyon vardı. Resepsiyonda özellikle verilecek mesajlar yine dikkat çeken noktalardan bir tanesiydi. Her meclis açılışında resepsiyonun reytingi çok yüksek olur. Yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş misafirlerini kapıda karşıladı. Meclis kapısında karşıladı. Olan bir resepsiyon süreci olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte gördüğümüz resepsiyonlar kadar hareketli bir resepsiyondu. Ancak siyasi tansiyonun çok da yüksek olmayan bir resepsiyondu. Verilen mesajlar genel itibariyle olumlu mesajlardı. Tabii yeni yasama döneminde artık meclisin önünde bir dizi dosya var. Bunlardan bir tanesi mesela 13. yargı paketi. Az önce söylediğimiz gibi Adalet Bakanlığı 13. yargı paketi üzerine çalışmalarında artık sona geldi. Önümüzdeki günlerde komisyonda ele alınması bekleniyor. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni döneminde en fazla konuşulanlardan bir tanesi fezlekelerdir. Acaba dokunulmazlıklar kalkacak mı, kalkmayacak mı diye. Temmuz ayına kadar özellikle yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de isminin içerisinde yer aldığı pek çok dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunulmuştu. Bu konular komisyonlarda görüşülecek. Yeni parti ve CHP arasındaki gerginlik hala devam ediyor. Diğer taraftan yeni partide acaba partinin ismi yeni olarak mı kalacak yoksa değişecek mi tartışmaları hala var. Bu konularla beraber meclisi yeni yasama dönemine açtık. Hayırlı olsun diyelim.
1: Peki, hepimize hayırlı olsun. Hareketli bir gündem bizi bekliyor. Bakalım sonbahar, kış hangi başlıkları konuşacağız? Hep birlikte göreceğiz. Ama şu an için konuştuğumuz bir fon krizi, evet. Fon soruşturması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında bu konuya da değindi. Bugün de bir fon koordinasyon kurulu toplandı. İkinci kez toplandı bu kurul. Ve önemli kararlar alındı. İletişim Başkanlığından açıklamalar geldi bu toplantının ardından. Hem bu açıklamaları soracağım size. Bu toplantıda bir de sermaye piyasası kanununda bir değişiklik yapılması da masadaymış. Ayrıntılar neler?
0: Şimdi bu soruşturma başladığından beri hep bizim sorduğumuz ve bir türlü de cevabını alamadığımız bir konu vardı aslına bakarsanız. Nedir bu? Acaba mağdurlar ödemelerini geri alabilecekler mi? Yani paralarını geri alabilecekler mi? Bunun takvimi nasıl işleyecek konusu. Fon komisyonunun yaptığı ikinci toplantıda aslına bakarsanız bu konu üzerindeki sır perdesi tam olarak aralanmadı. Ama en azından bir sayfa açıldı. Yeni bir sayfa açıldı. Şimdi ödeme takvimiyle alakalı SPK'nın bir çalışma yapması bekleniyor. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Bir ödeme yapılacak. Yani ödeme noktasında bir sorun yok ama nasıl bir ödeme planı düzenlenecek burada? Tabii ki önümüzdeki günlerde bu konu biraz daha netlik kazanacak. Şu anda piyasalarda en çok konuşulan, yani ekonomi uzmanlarının en çok konuştuğu fon karşılığı olan miktar değil, genelde ana para üzerinden bir ödeme yapılacağı yönünde. Ama bunlar, altını bir kez daha çizelim, herhangi bir şekilde resmi bir açıklama değil. Tamamen uzmanların ortaya ortak görüşü olarak aslına bakarsanız karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki günlerde SPK bu konuyla alakalı bir çalışma gerçekleştirecek ve mağdurlara yönelik de bir ödeme takvimi ortaya çıkartılacak. Bu ödeme takvimine uygun şekilde ödemeler gerçekleşecek.

0: yerleştirilecek. Ümit ediyoruz ki mağduriyetleri en aza indirecek şekilde bir çalışma gerçekleştirilir burada. Şimdi fon soruşturmasıyla beraber hepimizin en fazla konuştuğu konuların bir diğeri de ya demek ki burada düzenlemede bir açık var. Bir yeni düzenlemeye ihtiyaç var konusunu çok fazla konuşmuştuk, biz tartışmıştık. Çünkü bu kadar fonlar halka arz ediliyor. O fonlar üzerinden alışlar, yatırımlar gerçekleştiriliyor. İşte küçük yatırımcı bu fonlara parasını aktarıyor ve daha sonrasında bir mağduriyet ortaya çıkıyor. Bununla alakalı incelemeler, denetimler nasıl yapılıyor diye bugüne kadar hep sorduk, soruşturduk. Şimdi SPK kanununda yapılacak düzenlemeyle beraber aslına bakarsanız önümüzdeki günlerde bu tarz durumlar, eğer ki meyledecek farklı yine şirketler olursa, bunun önüne geçmek ve mağduriyetleri en aza indirmek için bir çalışma yapılması bekleniyor. Ama piyasalarda en az diğer sektörler kadar canlı, hatta çok daha canlı ve bu noktada sürekli olarak gözden geçirilmesi gereken bir süreçten aslına bakarsanız bahsediyoruz. Çünkü sadece rutin denetimler değil, belki de rutin denetimlerin dışına çıkılarak yeni bir denetim şekli, mekanizması da oluşturulabilir bu aşamada. Buradaki amaç tamamen mağduriyetlerin en aza indirilmesi. Zaten fon soruşturmasının da böyle bir anda patlak vermesinin amacı daha fazla vatandaşın bu konuda mağdur olmaması için atılan adımlardan bir tanesiydi. Soruşturma bu arada derinleştirilerek devam ediliyor. Yeni gözaltı kararları vardı. Son olarak yeni tutuklama kararları da vardı. Önümüzdeki günlerde bu soruşturmanın daha fazla derinleşmesi, belki yeni gözaltıların, yeni dalgayla beraber yeni tutuklamaların da gelebileceği yönünde güvenlik kaynaklarının yaptığı açıklamalar ve konuşmalar var. Bunu da bir kez daha belirtelim. Tabii hal böyle olunca gözlerin çevrildiği en önemli isim kim oluyor? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'in soruşturmanın ilk gününden itibaren ifade ettiği bir konu var. Biz burada mağduriyetleri büyütmek için değil, mağduriyetlerin önüne geçmek için bu soruşturmayı başlattık ve destekledik ifadesini kullanıyordu. Bir kez daha katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda önemli mesajlar verdi. Neredeydi? Standard & Poor's Global tarafından düzenlenen küresel gelişmekte olan piyasalar konferansında konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Şöyle ifadeleri var. Direkt doğrudan aktarayım ben. Çok hızlı hareket ettik. Sorumlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonları karantinaya aldık. Bahse konu fonların tasfiyesi ve çözümlenmesi süreci başladı. Burada amacımız bulaşıcılığın sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmaktı diyor. Sistemin geri kalanından kasıt ne? Borsa İstanbul. Bizim can damarlarımızdan bir tanesi Türk ekonomisinin. Şimdi Borsa İstanbul'da özellikle fon soruşturmasıyla beraber yatırımcıda ister istemez bir tereddüt oluştu. Ama şunu belirtelim. Bu noktada sadece devletin resmi kurumlarının yaptığı açıklamaları göz önüne almak ve resmiyetle işi aslına bakarsanız ilerletmek önemli. Hazine ve Maliye Bakanlığı olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olsun ki ekonomideki en önemli isimlerden bir tanesidir Cevdet Bey. Diğer taraftan yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları baktığımızda borsada herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir problem yok. Bunun altını çizerim. Sosyal medya üzerinde özellikle Borsa İstanbul'a yönelik çok fazla karalama kampanyası düzenleniyor şu anda. Bu aynı zamanda yabancı yatırımcıyı da etkilemek için aslında bakarsanız yapılan bir dezenformasyon operasyonu. Bunun önüne geçebilmek için de öncelikle Türk halkının kendi borsasına bir güven tazelemesi gerekiyor. Bu noktada önümüzdeki günlerde gerek hükümet kanadının atacağı adımlar, gerekse de vatandaşların yani yatırımcıların alacağı kararlar aslına bakarsanız yeni dönemin belirleyiciler olacak.
1: Peki. Bir diğer önemli gündem. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları. Arap Koalisyonu iki gün önce Medine kentine aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ve saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştiği belirtildi. Türkiye tabii bu saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı. Tabii İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Medine'deki saldırıyı telin ediyorum dedi. Bu saldırıyı sonrası yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
0: Gerek İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın, gerek AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gerekse de yine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara baktığımızda aslına bakarsanız Türkiye'nin çizgisi gayet net. Zaten böyle bir saldırının kabul edilebilir bir tarafı da yok. Diğer taraftan şu konuya dikkat çekmek lazım. Bu saldırılar ne zaman artmaya başladı? Hani saldırılar zaten vardı Suudi Arabistan üzerine gerçekleşen, özellikle Husiler cephesinden yapılan saldırılar. Ama saldırıların sayısı ve sıklığına baktığımızda, yani tansiyonuna baktığımızda, özellikle Mekke İttifakı'nın tam olarak uluslararası alanda duyurulması ile beraber biz bu saldırıların çok daha fazla arttığını görmeye başladık. Burada bazı soruların da yine sisteme sorulması gerekiyor. Yani acaba bir başka grup Türkiye'yi burada sıcak savaşın içerisine mi çekmeye çalışıyor? Çünkü Mekke İttifakı bir savunma ittifakı ve bu savunma ittifakında NATO'nun 5. maddesine benzer bir madde var. O madde ne diyordu? İttifak üyelerinden herhangi bir tanesine bir saldırı düzenlendiğinde bu saldırı ittifakın diğer üyesi olan ülkelere de düzenlenmiş sayılır ve ülkeler ortak bir, aslına bakarsanız burada duruş sergilerler. Peki şu anda Yemen'de Husiler üzerinden gerçekleştirilen bu saldırılar ne kadar ciddi saldırılar, ne kadar Suudi Arabistan'a yönelik bir tehdit var ediyor, ne kadar planlanmamış saldırılar, onları bir teker teker bakmamız lazım. Her saldırıda eğer ki diğer üye ülkeler işin içerisine girseydi, bugüne kadar NATO tarihine baktığımızda dünya savaştan başını çıkartamazdı. Ki NATO'da da 5. madde bugüne kadar sadece bir kez işletildi, yanlış hatırlamıyorsam. O da Amerika Birleşik Devletleri için işletilmişti. Şimdi önümüzdeki günlerde Mekke İttifakı'nda, böyle Yemen'de Husilerin gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Mekke İttifakı'nın harekete geçmesi ve herhangi bir sıcak savaş ortamına girilmesi gibi bir durum söz konusu diye bir kere bunu belirtelim. Bunlar çok fazla konuşulacaktır, tartışılacaktır. Neden? Çünkü savaş her zaman için reyting getirir. Medyada reytingi sever. Bu önemli bir nokta. Biz reytingi seviyoruz ama bir de sahanın gerçeği var. Sahanın gerçeği şu anda herhangi bir sıcak çatışmanın olmayacağı yönünde. Özellikle ilk olarak diplomatik kanalların kullanılması, diplomatik kanallarla beraber de buradaki saldırıların dozunun en aza indirilmesi düşünülüyor. Diğer taraftan Husiler, Yemen'deki Husilerin saldırı düzenlediği, bu Husilerin İran destekçisi olduğu, İran tarafından desteklendiği konuşuluyor. Bakın bunların hepsi Mekke İttifakı ile İran'ı da karşı karşıya getirmek için aslına bakarsanız ortaya atılan iddialar. Diğer taraftan İran cephesinden zaten Suudi Arabistan'a yönelik bir tepki var mı? Tabii ki var bir tepki. Ama İran'da da şu konuyu gündeme getirmemiz lazım. İran'da tam olarak bir devlet otoritesinden yekpare bir karar alma mekanizmasından bahsetmek şu anda mümkün değil. Tamam, İran'a savaş açacaksınız. O zaman karşılığına bir soru koyalım. Hangi İran'a savaş açacaksınız? Yani İran'dan bize ateşlenen balistik füzeler vardı, hatırlarsanız. Evet, İran'a karşı Türkiye'nin misliyle karşılık verme hakkı var mıdır? Misliyle karşılık verme hakkı vardır. Ama hangi İran'a biz misliyle karşılık vereceğiz? İran içerisinde o kadar mozaik bir yapı var ki şu anda. Yani bir tarafta Türkiye düşmanlarının da sergilediği bazı saldırılar var. Merkezi hükümetten tamamen habersiz bir şekilde ordunun da gerçekleştirdiği saldırılar var. Sizin karşınızda bir devlet başkanı varken altta karar alma mekanizmasında işte bakıyorsunuz Kalibaf var. Diğer taraftan Abbas Arakçı çıkıyor, bazen konuşuyor. Tek bir karar alma mekanizmasından, tek bir otoriteden bahsedemiyoruz o yüzden. Bu anlamda baktığınızda şu anda diplomasinin kullanılması, diplomatik dilin kullanılması, aslına bakarsanız bölgedeki bu kaynayan lav çukuruna biraz daha aklı selimle ve sükunetle gitmek olarak değerlendiriliyor. Çok güçlü olmanız, gücünüzü her an kullanabileceğiniz anlamına gelmez ya da kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Zeka o gücü doğru yerde kullanmayı gerektirir. Türkiye çok zeki bir devlet aklına sahip.
1: Nitekim Pakistan'dan gelen açıklama da önemli. Sizin söylediğiniz bu diplomasi vurgusuyla ilgili. Husilerle siyasi diyalog masada, diyor Pakistan Dışişleri Bakanı. Ve askeri müdahale yerine siyasi diyaloğun
0: Tabii.
1: önümüzdeki haftaki toplantıda ele alınacağını açıklıyor Pakistan Dışişleri Bakanı. Tabii Mekke Savunma Anlaşması'na katılmaya istekli 6'dan fazla ülke olduğunun da altını çiziyor.
0: Zaten bu tarz açıklamalar geldikçe işte bu saldırılar artacak. Daha fazla saldırı da olacaktır, emin olun. Mesela önümüzdeki süreçte biz belki 2027'nin ilk aylarında Pakistan'la alakalı farklı gerilimlerin içerisinde olacağız Mekke İttifakı'nda. Diğer taraftan Türkiye açısından da belki farklı gerilimler ortaya çıkabilecektir. Çünkü bunlar hepsi ittifakın büyümesini engellemek için yapılan çalışmalar. Ve ittifakın da ne kadar kararlı olduğunu sınayan çalışmalar bunlar. Bunlar o anlamda baktığınızda, aslına bakarsanız ittifakı çok daha güçlü bir hale de getirebilir. İttifakı olduğundan daha güçsüz de gösterebilir. Ama buradaki devletler öyle dün kurulan devletler değil. Bir tarafta bakıyorsunuz Türkiye var. Diğer tarafta Pakistan var. Ve onların hemen yanında Suudi Arabistan var. Ki Suudi Arabistan dünyanın en büyük ekonomik güçlerinden bir tanesi zaten şimdi. Avrupa'nın en önemli askeri kuvvetlerinden bir tanesi, dünyanın en önemli askeri kuvvetlerinden bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri. Diğer taraftan bakıyorsunuz çok geniş bir İslam coğrafyasına sözünü geçirebilen de Pakistan gibi yine büyük bir devlet söz konusu bu ittifakın içerisinde. Bu devletler öyle birkaç sinemayla beraber hemen sıkoyabiliyorlar.

0: verecek olan devletler değil. Aslına bakarsanız bu testleri gerçekleştiren zihinler de zaten bunun farkındalar. Sadece biz bu ittifakın büyümesini engelleyemeyiz ama ne kadar yavaşlatabilirizin meyveleri şu anda karşımızdaki krizler. Bu krizler bitecektir. Hiçbir savaş sonsuza kadar devam etmez. Dünyada ne savaşlar çıktı şimdiye kadar? ABD-İran savaşı da göreceksiniz eninde sonunda bitecek. Kimler kimlerle aynı masalara oturmadı ki? Trump'la Putin'in aynı kare içerisinde verdikleri görüntüler daha dün gibi aklımızda. Xi Jinping'le ticaret savaşı yapan Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğinde ne kadar mutlu olduğunu tüm dünya bir kez daha gördü. Savaşların hepsi bir yerde bitecektir. Önemli olan böyle bölgesel ittifakların önümüzdeki süreçte karar alıcı mekanizmalarının çok daha hızlı bir şekilde işletilmesi.
1: Peki, evet işte bu yoğun gündem başlıklarıyla bu haftanın sonuna geliyoruz. Bugünün ve tabii dünden kalan bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. TV24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bu bölümde sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak. Hoş geldiniz
1: Merhaba efendim.
0: programımıza.
1: Kolay gelsin. İyi yayınlar
0: Teşekkür
1: diliyorum.
0: ediyoruz. Sporun da gündemi her zaman olduğu gibi çok yoğun.
1: Evet.
0: Tabii ilk sırada yine işin hukuki boyutuyla ilgili bir takım gelişmeler var. Şöyle bir baktığımızda İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor diyor haber. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk
1: Evet.
0: edildi. Bu soruşturma ile ilgili neler söylersiniz?
1: Salı günü sabahleyin sabah operasyonuyla 7 kişi gözaltına alındı. İçlerinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı var. Bir Merkez Hakem Kurulu üyesi var. Daha önce Merkez Hakem Kurulu'nda görev yapmış, şu anda görevde olmayan 2 kişi var. İstanbul Hakemler Derneği Başkanı var. İstanbul Hakemler Derneği'nin teşkilattan sorumlu yönetim kurulu üyesi var. Bir de İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı var. Şimdi aslında olaya baktığımız zaman biraz baştan gelelim dersek bu ta 2025 yılının Ağustos ayına dayanan bir gelişme var. O dönemde Merkez Hakem Kurulu mazeret sınavı yapıyor hakemlerin klasmanlarını belirlemek için. Bu sınava giren hakemlerden bir tanesi bu adı da çok öne çıktı. Ali Tuna isimli polis memuru bir hakem, kendisinin bir Merkez Hakem Kurulu üyesinin kendisinden bir TC numarası ile ilgili birisinin bir konaklama yerinde kalıp kalmadığına dair bilgi istiyor. Ve bu Merkez Hakem Kurulu üyesine karşı diyor ki yani bu bilgi benim meslek etiğime aykırı buna veremem diyor. Aslında bu özellikli bir polis yani kritik noktalarda da görev yapmış bir polis memuru bu kardeşimiz. Ve ama bu olay olana kadar bu çocuk sürekli düzenli maçlara çıkarken bu olayda ya olmaz cevabı verdikten sonra maç verilmiyor buna uzun süre. Ve bunun üzerine arkadaş beni bunlar küme düşürecek diyerek sınava giriyor. Sınavda kendisi sınav kağıdının bir fotoğrafını çekiyor. Kendi doldurduğu kağıdın. Daha sonra buna diyorlar ki sen sınavda başarısız oldun kaldın. O yüzden küme düştün. Savcılık vasıtasıyla ihbarda bulunarak el yazısının değiştirildiğini istiyor.
0: Yani
1: Tespit
0: sınav
1: edip
0: kağıdını
1: elinmesi.
0: görmek istiyor, değil mi?
1: Görmek
0: Ben dinlediğim
1: istiyor. Evet,
0: kadarıyla.
1: görmek istiyor. Sınav kağıdı kendisine gelince bakıyor diyor ki aa diyor bu yazı benim değil diyor. Bunun üzerine savcılık kanalıyla sınav kağıdının orijinali Futbol Federasyonu'ndan isteniyor ve savcının tayin ettiği bilirkişinin raporuyla bu yazının o hakeme ait olmadığı tespit ediliyor. Bu işin bir bölümü. İkinci bölümde biraz önce bahsetmiş olduğumuz bir resinin TC üzerinden bilgilenmesinin istenmesi. Bu hakem bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu hakkında bir şikayet dilekçesi hazırlayıp savcılığa veriyor. Aynı günlerde tesadüfen Futbol Federasyonu'nda 15 hakemin hakemliğine son veriyor. Bir anda sabahleyin bir bakıyorsunuz 15 kişinin hakemliği bitirilmiş. Şimdi bu hakemlere baktığımız zaman bu hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı yaptığı dönemde Trabzonspor'un Trabzon'da oynadığı Gaziantepspor ve Konyaspor maçlarında görev yapan hakem, yardımcı hakem, dördüncü hakem, o zaman beşinci, altıncı hakemlik vardı. VAR çıkmamıştı. O beşinci, altıncı hakemler ve o maçlarda görevi gözlemcilerin bir anda hakemliğinin bittiği görülüyor. Bunun üzerine bu hakemler de bir araya geliyor. Onlar da bir şikayet dilekçesi veriyorlar. Daha doğrusu tabii ki onlar başta normal prosedür uyguluyorlar. Federasyona itiraz ediyorlar. Federasyon tahkim kuruluna itiraz ediyor. Ancak oralardan ret cevabı alınca işi buraya getiriyorlar ve dosyalar birleşiyor. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yoğunluğu nedeniyle bu dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na aktarılıyor. Daha sonra Ekim ayında geçen sene de bir hatırlayacaksınız bahis skandalı patladı. Bahis skandalı patlayınca o dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan şu anki Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek Bu bahis skandalı dosyasıyla bu daha önceki dosyayı da hatırlıyor. Onu tekrar İstanbul'a çekiyor. Ve bakın bu dosya bir seneden beri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında duruyordu. Biz duruyor zannediyorduk. Ama
0: Ama
1: durmuyormuş.
0: çalışılıyormuş
1: Üzerinde
0: üzerinde.
1: böyle nakış işler gibi işlemiş savcılık. Yani o tarihten itibaren orada adı geçen şüphelilerin hepsinin işte HTS kayıtlarını incelemiş, banka işte giriş çıkışlarını işlemiş, icraatlarını takip etmiş. Yani ince şey böyle çok hassas bir şekilde çalışmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve geçtiğimiz Salı sabahı bir operasyonla bu orada adı geçen kişileri gözaltına aldılar. Gözaltına alma süreci de çok hassas. Neden derseniz maçların olmadığı bir hafta sonunu yaşıyoruz. Yani bu da hassas
0: Milli
1: bir
0: takım
1: konu.
0: arası
1: Milli
0: var.
1: takım arası var. Çünkü yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın üyesinin eski üyelerinin gözaltında olduğu bir süreçte lig maçlarımızın olması o maçlara yapılacak hakem atamalarının gündeminde bir sürü sıkıntı yaratacaktı. Savcılığımız bunu dahi düşünmüş yani. Zamanlamayı da böyle güzel bir şekilde ayarlamış. Şu anda Salı gününden beri gözaltındalar. Bu sabah bu 7 kişi sizin de biraz önce haberde okumuş olduğunuz gibi adliyeye sevk edildi. Şu anda adliyede de birer birer hepsinin ifade verme işlemleri tamamlanıyor. Herhalde gecenin ilerleyen saatlerinde haklarındaki işte salıverilme, takipsizlik ya da işte olursa tutuklama gibi kararlar açıklanacaktır diye düşünüyorum. Bu işin yönetici bölümü.
0: Evet, o
1: Gelelim şu
0: var.
1: Yasin Kol olayına.
0: Evet, o ayrı, öyle mi? O bundan ayrı.
1: Ayrı içinde ama şimdi
0: İçinde ama
1: Yasin Kol başta yoktu işin içinde.
0: evet.
1: Dün akşama kadar yoktu.
0: Ki çok da ünlü bir hakem, öyle
1: Yani
0: değil mi
1: ünlü bir
0: Yasin Kol?
1: hakem bu federasyon döneminde 8 tane derbi yönetmiş
0: Evet.
1: ve normalde hakemlik kariyeri tecrübesi diğer hakemlere göre daha gerideyken biraz da ön
0: Ön plana mı
1: plana
0: çıkarılmış?
1: çıkartılarak çok fazla sayıda maç verildi. Artı en çok tartışılan konu işte yabancı futbolcular ligimizde çok fazla. Bunun lisanının olmaması, saha içerisinde oyuncularla iletişim problemi yaşadığının gündeme getirilmesi, kural bilgisinin olmaması, çok ciddi kural hataları yapması bunlar hep gündemde konuşulan konulardı. Ama buna rağmen bu federasyon, bu MHK Yasin Kol'un arkasında durdu. Konuşulanlar şu, yani Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hoca Osman'ın Trabzonlu, Yasin Kol Trabzonlu, işte bir hemşericik, nepotizm mi denir ona, böyle yakınlama falan
0: Evet.
1: bu tür şeylerden dolayı ön plana çıkartıldığı konuşuluyor. Dün akşama kadar Yasin Kol normal hayatını yaşıyor. Dün akşam Trabzon'da bir özel maçı vardı. O maçı da Yasin Kol yönetti. Maçı yönettikten sonra stadyumun çıkışında emniyet güçleri tarafından Yasin Kol gözaltına alındı. Yasin Kol'un gözaltına alınma gerekçesindeki şeyler, belirtilen sebepler, evrakta sahtecilik ve MASAK tarafından hesaplarda beklenmeyen olağanüstü hareketler şeklinde açıklandı. Baktığımız zaman Yasin Kol'un bugün şeyi de ifadesi de yansıdı. Yasin Kol şöyle demiş, ben demiş ilk başta yasa dışı bahis oynadı şeklinde bir suçlama yöneltilmiş kendisine. O demiş ki ben demiş oynamadım. Ben işte eşime dostuma borç olarak paralar gönderdim. Bu paralar onlardı. Onlar tekrar bana geri gönderdiler paraları. Para akışı bundandır gibi bir cevap vermiş. Evrakta sahtecilik olayındaki iddia da şu. Adli sicil varakası derler. Temiz kağıdı denir yani halk arasında. Her sene hakemler ve gözlemciler Futbol Federasyonu bu belgeyi verirler sezon başında. Bununla ilgili üzerinde bir oynama olduğu konusunda da bir suçlama var kendisine yönelik. Dün gece Trabzon Emniyeti'nde geçirdi. Bu sabah o da İstanbul'a uçakla getirildi diye son bir bilgi var. İstanbul'daki emniyette sorgusu devam edecek. Arkasından onunla ilgili de sevk işlemleri yapılacak. Evet, şimdi bu akşam böyle bir karar çıkacak da bu olan olaylar. Ama futbolumuza baktığımız zaman yani futbolumuz için son derece yıpratıcı, skandal düzeyine varan gelişmeler var. Hele bugün böyle açıklandı işte Yasin Kol'la Ferhat Gündoğdu arasındaki yazışmalar, WhatsApp yazışmaları.
0: Aa, evet, bir kısmını okudum ben de.
1: Okudunuz değil mi? Yani Ferhat Gündoğdu'yla İbrahim Hacı Osman'ın arasındaki
0: Evet.
1: WhatsApp yazışmaları. Bunları okuduğum zaman ben hakikaten çok üzüldüm. Yani irkildim bir eski bir futbol hakemi, futbol yönetici, hakem yöneticisi olarak, futbol ailesinin içinde olan bir kişi olarak. Yani bir hakemin maçları tayin edecek düzeyde Merkez Hakem Kurulu Başkanı'yla yazışmalar yapacak cürette nasıl olabildiğine akıl sıraları gibi değil. Ama çok şükür devletimiz olaya el koydu, çıkartıyor her şeyi. Yani bu böyle çirkinliklerin olduğu o belgelerle bir yerde ispatlanmış da oluyor. Tabii hukuksal süreç devam ediyor. Aslında bir parantez açayım. Masumiyet karinesi denen bir şey var ya, şu anda bunların hepsi iddia. Yani bu belki aklanacaklar, hiçbir şey suçsuz olacaklar ya da eğer suçları tespit edilirse tabii hukuksal süreç sonucunda gerekli cezayı alacaklar. O yüzden şu anda biz onlar için suçlu diyemeyiz ama şüpheli sıfatıyla hepsi gözaltındalar ve ifadeleri alınıyor. Bakın, diyor ki yani diyor var hakemi diyor onu atayın diyor, olmadı diyor bunu atayın diyor. O olur mu diye o ona soruyor. Yani bir futbol hakemlik atama tekniği içerisinde rastlanmamış olayları maalesef bugün su yüzüne çıkarttı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İyi ki çıkarttı. Daha neler çıkacak? Ben bu işin daha da uzayacağını, daha başka kesimlere de yansıyacağını, yani eğer ileri gidilirse, bulunursa Ferhat Gündoğdu'nun ya da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kulüp başkanlarıyla hangi tür görüşmeler yaptı? Mesela şimdi şey diyor ki konuşmalardan bir tanesinde İbrahim Hacı Osmanoğlu, Özgür Yankaya'yı diyor bir daha diyor Trabzon maçlarına verme diyor. Ertuğrul Başkan attı bu, istemiyorlar diyor. Yani böyle yazışmalar var. Bakın, insanların böyle şu anki yüz halinizi sayın dinleyicilerimiz görmeli yani, şaşkınlığınızı, gözlerinizin açıldığını. Böyle tuhaf olaylar var. Anlatırken benim aklım hafsalan birbirine giriyor.
0: İşte her maçtan sonra hakemler, hakemler, hakemler konuşulmasında aslında

0: Herhalde bu arka planda
1: Tabii,
0: dönen konuşmaların da etkisi var.
1: yani düzgün yönetilmeyen camiada işler düzgün gitmeyeceği bir gerçek. Biz burada daha önceki yayınlarımızda sizinle çok işte hakem üzerine konuştuk. Ancak çok böyle olayların üstüne de ortada bir veri olmayınca, bir
0: Söylenmiyor,
1: belge
0: konuşulmuyor.
1: olmayınca fazla da üstüne gidemiyorsunuz. Ama bugün bu açıklanan belgeler maalesef burada işlerin çok feyir gitmediğini, adaletli gitmediğini bir yerde ortaya koymuş oldu. Şimdi haftaya ligimiz başlıyor. Şimdi birazdan milli maça da geliriz de,
0: Evet.
1: milli maçlarımız var iki tane. Ondan sonra haftaya ligimiz, haftaya şimdi lig başlayana kadar ne olacak? Bu arada UEFA şeyi, bu akışı çok yakından takip ediyor. Hatta hem daha öncesinden, yani bu 8 Mart tarihindeki o hakemlerin tart edilmesi olayından beri UEFA'nın gözleri bizim üzerimizde. Yani bizdeki her türlü basında çıkan hakemlikle ilgili bilgileri, belgeleri çok yakından takip ediyorlar, gelişmeleri takip ediyorlar. Sanırım Pazartesi günü UEFA'dan bir müfettiş Türkiye'ye, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu işlerle ilgili ne oldu, ne bitti şeklinde detaylı bilgi almak için gelecek. Onun yazacağı rapor doğrultusunda belki UEFA'nın da Türk hakemlik sistemine bir müdahalesi olabilir.
0: Hani şu bir anda birçok hakem işte el çektirilmişti de biz
1: Tabii.
0: hepimiz çok
1: İşte
0: şaşırmıştık.
1: 8
0: Hani
1: Mart
0: o değil
1: 2022.
0: mi?
1: Bu o
0: O
1: işte. Yani
0: tamam.
1: Cüneyt Çakır,
0: Ha
1: Fırat Aydınus, Mete
0: evet.
1: Kalkavan,
0: Çok
1: Abdülkadir
0: ünlü
1: Bitigen, Halis
0: hakemler.
1: Özkahya gibi bir
0: Hakemlik
1: anda
0: bitirildi
1: öğlen
0: değil mi?
1: saat 13'te bir TFF Ork'tan yapılan bir açıklamayla
0: Bitti.
1: hakemlikleri bitirildi.
0: Evet, çok
1: Yani
0: şaşırmıştık. Neden böyle oldu? Bu
1: sonra tahkim
0: isimler çok
1: kurulu
0: önemli
1: düzeltti
0: isimler.
1: onu. Düzeltince bu şey Ferhat Gündoğdu istifa etmek zorunda kaldı. Sonra istifalar biraz federasyona da sıçradı ve dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de istifa etmek zorunda kaldı. Yani bakın, olay o kadar büyük skandal pozisyonuna ulaştı ki federasyon çöktü. Federasyon istifa etmek zorunda kaldı. Ama Türk hakem ailesi, bu Ferhat Gündoğdu ha bu camiadan uzaklaş diye sevinirken, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun 2024 yılında seçilir seçilmez Ferhat Gündoğdu'yu yeniden Türk hakeminin başına getirilmesi hep soru işareti. İşte
0: Evet.
1: belki de Sayın Savcılığın yapacağı bu araştırma, soruşturma bu sorunun da cevabını açığa çıkartacak diye düşünüyorum ben.
0: Peki.
1: Sonu hayır olsun. Kötü
0: Bence de.
1: şeyler bunlar. Yani iyi
0: Evet.
1: değil ama
0: Ama futbolumuz açısından güzel olsun sonuç.
1: tabii temiz futbola doğru giden bir adımdır bu. Yani bu bir gerçek. Yani kirlilikler ortaya çıktıkça bundan sonra öyle herkes yazışamaz kolay kolay. Bundan sonra herkes onu bana verme, şunu ver falan filan yapamaz yani.
0: Evet.
1: Bu iyi oldu.
0: Evet. Kesinlikle öyle.
1: Yani bu umarım bir milat olur, bir dönüm noktası olur. Bundan sonra temiz futbol, adaletli futbol, şeffaf hakem yönetimi, şeffaf hakemlik sisteminin şeffaf yönetimi gündeme gelir. Çünkü niye? Şeffaflık olduğu zaman bir yerde şey olmaz, yanlış olmaz. Yanlış, şeffaf yönetim gösteren kişiler yanlış yapmamak için olağanüstü dikkat, çaba sarf ederler. Hata olabilir. Hata da şeffaflıktan dolayı hemen fark edildiği için düzeltilir kısa sürede.
0: Evet, çok
1: Yani ben
0: haklısınız.
1: umarım şeffaf ve adil bir hakemlik yönetimiyle hakemlerimizin de tabii hemen değil, özgüvenlerinin kazanmaları için belli bir süre geçmesi lazım. Yani hakemlerin şu anda bakın bir hakemle olan konuşması yayınlandı. Hakemi nasıl baskı altında, diyor ki hakeme, seni diyor hakemliğini bitirip bitirmemekle kararsızım şu anda diyor. İki
0: Evet.
1: arada kaldım falan. Ya bu bir hakemin hakemliği bitirmek MHK Başkanı iki dudağı arasında asla olamaz.
0: Evet. O zaman o maçta o hakem görevini nasıl yerine
1: Yani
0: getirsin?
1: şimdi bu kayda alınan bir bölüm. Kayda alınmayan şeylerde ne var acaba diye insanın aklına binlerce soru geliyor. İnşallah iyi olur sonu. Ben
0: Güzel
1: ümitliyim
0: olsun.
1: ama. İyi
0: Evet.
1: olacağına dair ümidim var. Neden derseniz, çünkü her musibet bir sonunda ferahlık getirir. Bu musibette bir takım şeylerin açığa çıkması iyi oldu. İnsanlar bundan sonra dikkatli adım atsınlar kardeşim. Düzgün iş yapsınlar. Orada
0: Kesinlikle
1: kim
0: öyle.
1: varsa, kulüpleri yöneten başkanlar da onu istemem, bunu istemem falan diye federasyona mesaj atmasınlar.
0: Evet. Bakalım sonu nasıl sonuçlanacak? Hep birlikte göreceğiz. Tabii bu akşam sizin de altını çizdiğiniz gibi amile futbol takımımızın Belçika ile maçı var. İlk iki maç bizim açımızdan çok üzücü oldu. Hem Fransa'ya hem İtalya'ya yenildi milli takımımız. Bakalım bu akşam ne
1: Şimdi
0: olacak?
1: Uluslar A Ligi'nde biz ilk kez mücadele ediyoruz. Yani Uluslar Ligi A grubu, A Ligi, B Ligi ve C Ligi olarak 3 statüde. Biz daha önce C'deydik. C'den B'ye çıktık, B'den A'ya çıktık. Şimdi A'ya çıkınca da tabii ki doğal olarak karşılaşacağınız takımlar Avrupa'nın önde gelen takımlar olacak. Güçlü takımlar. Baktığımız zaman Fransa var, İtalya var, Belçika var. Yani bunların birisi dünya sıralaması da 2 3. sırada, biri 5. sırada, öbürü 8. sırada. Biz kaç sırada? Biz 27. sıradayız. Yani aramızda bir statü farkı var, bir gerçek. Ama milli takımımız deseniz biz bir milli takımımıza çok inanıyorduk. Ne zamana kadar? Dünya Kupası'na gidene kadar, değil mi? Diyorduk yani bu milli takım önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da ya damga vurur. Çok güzel işler yapar, bizi çok
0: Bir altın kuşak
1: sevindirir, yüreklendirir.
0: yakaladık diyorduk.
1: Yakaladık diyorduk. Halen de bunu ben bu sözün arkasındayım ben. Halen de bu, ama iyi yönetilmiyorsa olmuyor yani. İyi yönetilmiyorsa bir takım şeyler oturmuyor. Geçen hafta Fransa'yla 1-0 yendiğimiz maçta aslında milli takımımız fena mücadele etmedi. Goller de kaçırdık. Ezilmedik de, yani Fransa'ya karşı da ezilmedik aslında. Ama işte Uğurcan'ın atılması, arkasında işte bizim kaçırdığımız pozisyonlar, mağlup olduk. O 1-0 o geride kaldı. Fakat Pazartesi günü akşam Bursa'da oynanan maçtaki 4-1 mağlubiyet bize yakışmadı. Nasıl yakışmadı? Amerika'da gittik, Paraguay'a, Avustralya'ya, onları yenildik ya, onun gibi oldu. Yani yakışmadı. Şimdi siz İtalya'ya yenilebilirsiniz. İtalya da bir dünya markası bir ülke futbolda. Ama Bursa gibi olağanüstü seyirci baskısının oluştuğu bir ortamda 4-1 gibi, hele 20 dakikada, 27 dakikada 3-0 gibi geriye düşmeniz olmaz. Bir de Montella'ya çok yönelik eleştiriler var, kadro yapısalanması konusunda. Montella'nın işte Ferdi Kadıoğlu'nu, İsmail Yüksek'i Fransa karşısında iyi oynamalarına rağmen o kadroya almamış olması, okları ona yöneltti. Bu akşam ne olur dersiniz? Şimdi bakın, enteresandır. Bu hakem olayından dolayı Türkiye gündeminde şey yok bugün. Milli maç yok. Hep hakem var. Milli maç arkaya düştü. Ama bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu takım bizim takımımız. Bu takımın göğsündeki bayrak bizim bayrağımız. Yani bu biz onlara her zaman desteğimizi vereceğiz. Bu akşam da desteğimi. Umarım bir geri dönüş olur. Bakın, umarım bir geri dönüş. Çok zor, kolay değil. Yani takım iyi değil. Karşı taraf Belçika. Deplasman oynuyoruz. Yani normalde
0: Her şey aleyhimize gibi
1: her şey
0: sanki.
1: aleyhimize, yenilmeye daha yakın gibi görünüyoruz. Ama bir geri dönüş, biz zaten bizim milli takımımızın özelliği ne? Umulmadık zamanlarda, umulmadık geri dönüşlerle sürprizler yaratıp olmazları olura çeviren bir yapımız da var. Ha, bu akşam neden olmasın diyoruz. İnşallah olur. İnşallah olur. Yani buna çok inanmak biraz zor. Siz de şu anda böyle dudak büken ama bu milli duygu. Yani bakıyorsunuz, neden olmasın? Şimdi Fransa karşısında ilk dakikalarda kaçırdığımız iki pozisyon gol olsaydı biz bugün belki de çok farklı şeyleri konuşuyorduk yani.
0: Kesinlikle
1: Neden
0: öyle, tabii
1: olmasın?
0: ki.
1: O yüzden başarılar diliyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz onlarla, pozitif enerjilerimizi buradan gönderiyoruz her şeye rağmen. İnşallah sevineceğimiz bir akşam olur diyelim. Ne diyorsun?
0: Evet, gerçekten öyle. Güzel bir haber almayı bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz hem de. Umarız A milli futbol takımımız Belçika karşısında bugün galibiyeti elde eder.
1: İnşallah, inşallah diyelim. Bu arada ben hani savcılıktan bir haber var mı son dakika diye şöyle bakıyorum. Evet, bu arada Merkez Hakem Kurulu değişikliği ile ilgili Futbol Federasyonu'nun bazı girişimleri varmış. Bir iki kişiye Türkiye'den Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı, yani bu başkanla devam edemeyiz düşüncesiyle teklif etmişler görev. Ancak onlar da bizler bu federasyona çalışma şeklinde görevi kabul etmemişler. Bu da bir son dakika gelişmesi olsun diyelim.
0: Evet, zor bir süreçten geçiyor futbolumuz. Umarız çok güzel olur
1: Ya
0: sonuç.
1: ben bundan daha kötü olması mümkün değil. Yani bu bir defa kesin, ama eğer ki herkes bugünkü bu olaylardan bir ders çıkartırsa, ve eğer suçlu olanlar suçu doğrultusunda gerekli cezaları alırsa bu bir milat da olabilir.
0: Evet, umarız öyle olacak. Bugünün spor gündemi böyleydi sizinle.

0: birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz
1: teşekkür ederim. İyi hafta
0: katıldığınız
1: sonları
0: için.
1: diyorum.
0: Sağ
1: Tüm
0: olunuz.
1: dinleyicilerimize saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ederiz. Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Günün özeti.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 19.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 ana haber bültenini sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da belediye başkanlarını kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Yönetmen Osman Sınav'ı yıllar önce FETÖ'mü tehdit etti. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Husiler Medine'de Taybe Elektrik Santrali'ni İHA'yla hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e bir uçak gemisi daha gönderdi. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da kabulde hazır bulundu. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmeleri de değerlendirdi. Türkiye ekonomisi üzerinde etkilerinin sınırlı olduğunu belirtti. Seçim sürecine ilişkin yol haritasına dair soruyu da yanıtlayan Şimşek, erken seçim iddialarının temelsiz olduğunu belirtti. Seçimlere giden süreçte Türkiye'nin ekonomik programında herhangi bir yön değişikliği olmayacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi. KKTC bizim milli davamızdır diyen Yılmaz, istedikleri kadar kapıları kapatsınlar, biz yenilerini açarız ifadesini kullandı.
2: Son derece verimli bir işbirliği yaptığımızı ifade edebilirim. Bunlarla birlikte 2026 yılı, sadece 2026'yı söylüyorum, iktisadi ve mali işbirliği kapsamında sağlık sektörüne sadece 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdık. Ve bunu kullanıyoruz şu anda, sahada kullanıyoruz. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır.

Bunun için de her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Geçen gelişimde de söyledim. İstedikleri kadar kapıları kapatmaya çalışsınlar. Biz çok daha fazla kapıyı hep birlikte

0: yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Masak raporunda hakem Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Kozinoğlu soruşturması kapsamında Osman Aksu, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aksu ifadesinde 2004 yılında İstanbul'a ziyaretine gittiği Tahsin isimli arkadaşıyla Osman Sınav arasında geçen diyaloğa değindi. Sohbet sırasında Sınav'ın arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildim dediğini öne sürdü. Aksu ifadesinin devamında Osman Sınav'ın diziden ayrılması yönünde baskı gördüğünü de söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı, 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme resmi belgede sahtecilik ve yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan uzman bir heyetle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir baş müfettiş de görevlendirildi. 5 işçinin ölümüne neden olan göçüğün sebebi incelemeler neticesinde ortaya çıkacak. Yaralı olarak kurtarılan 2 işçiden biri hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi. Diğer işçinin tedavisi ise sürüyor. Kazada hayatını kaybeden işçilerden Kerim Ören ve Ömer Karakaya Manisa'da, Ramazan İnce Balıkesir'de, Halit Ersay da Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı. İsa Olcay'ın cenazesi ise Kütahya'da defnedilecek. Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan teknede kaybolan polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Polis memuru için görev yeri Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şen'in cenazesi memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verilecek. Olay günü hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Orhan Gazi Yetiş'in cenazesi ise memleketi Malatya'da defnedildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini artırdığını söyledi. Yıllık patent başvuru sayısının 11 bini geçtiğini belirten Kacır, Türkiye'nin kadın mucit oranında da dünya birincisi olduğunu paylaştı. Bakan Kacır, Teknofest kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Buluş Fuarı ödül töreninde hitap etti.
1: Bu yıl 11 ülkeden 367 buluş burada Uluslararası Buluş Fuarı'nda sergileniyor. Fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini daha ileri seviyelere taşıyor. 23 yıl önce bu ülkede yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Ve Türkiye, burada kadın buluşçularımız, kadın araştırmacılarımız da var. Gururla söylüyoruz ki kadın buluşçu oranında dünya birincisi.
0: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da yapılıyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival, birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları, yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı buluyor. Diyarbakır'da önce dolu ardından sağanak etkili oldu. Bismil ilçesinde ise fırtına nedeniyle cami minaresi devrildi. Batman'da etkili olan kuvvetli sağanakta bazı evleri su bastı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dolu etkili

kilo oldu. Yerler beyaza büründü, tarım arazileri zarar gördü. Siverek ilçesinde de aniden bastıran sağanak ilçe sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Hatay'da ise yağış heyelana neden oldu. Hakkari'nin Yüksekova ve Siirt'in Pervara ilçelerinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Tüm yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Yeni haftada yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Ekim ayının ikinci haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Yağışlar kuzeybatı kesimlerde ve Akdeniz kıyılarında sürecek. Uzmanlara göre El Niño'nun da etkisiyle kış ayları daha yağışlı geçecek. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sıklaştı. Husiler son olarak Medine-i Münevvere'yi besleyen Taybe Elektrik Santrali'ni hedef aldı. Arap koalisyonu saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Saldırı sonucu trafolardan birinin devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin olumsuz etkilenmediğini duyurdu. Açıklamada bu saldırı dünya çapındaki milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma çabasıdır denildi. Husilere karşı caydırıcı adımların atılmaya devam edileceği vurgulandı. Saldırıya Arap ülkelerinden ve uluslararası kuruluşlardan da tepki yağdı. Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Mısır Dışişleri Bakanlıkları saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi'nden de açıklamalar geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta düzenlenecek. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İttifakın geleceğine dair de konuşan İshak Dar, ittifak genişleyecek mi sorusuna yanıt verdi. En az 6 ülkenin daha savunma ortak paktına katılmak istediğini açıkladı. İttifak tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım taleplerini değerlendirmek mümkün değil dedi. Bu sürecin bir yıl kadar sürebileceğini ifade etti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerine hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz, açıklaması yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de kınama mesajı geldi. Çelik, "Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz." dedi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. İşgalciler çiftçileri bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı ve Filistinlilerin hasadını çaldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası da insani krizi derinleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme girişini geciktirdiğini ya da engellediğini vurguladı. Örgüte göre tıbbi malzeme sevkiyatının onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için ortalama 74 gün bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı.

0: Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda iki uçak ve bir amfibi hücum gemisi bulunuyor. Yeni filoyla birlikte ABD'nin bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra yüzlerce uçaktan oluşan bir gücü olacak. ABD, İran'a ekonomik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı, İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran'ın otomotiv ve demiryolu sektörü var. Moskova ve Kiev hattında tansiyon yüksek. Karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da belediye başkanlarını kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı tamamlandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Yönetmen Osman Sınav'ı yıllar önce FETÖ'mü tehdit etti. Manisa Soma'da maden ocağında göçük meydana geldi. 5 kişi hayatını kaybetti. Husiler Medine'de Taybe Elektrik Santrali'ni İHA'yla hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'e bir uçak gemisi daha gönderdi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Euroleague'in 3. haftasında iki temsilcimiz bu akşam sahne alacak. Beşiktaş saat 20'de Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin ise saat 20.45'te Dubai basketbolu konuk edecek. Anadolu Efes'e Mike James'ten kötü haber geldi. Lacivert Beyazlılar, Yıldız ismin dün geceki Kızıl Yıldız maçında Aşil bölgesinden sakatlandığını duyurdu. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 14'teki mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Edirne hariç Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Kayseri ve Nevşehir 8, İstanbul, Çanakkale, Kahramanmaraş, Sinop ve Şanlıurfa 15, İzmir 17, Antalya 19, Bursa, Zonguldak ve Gaziantep 13, Balıkesir, Denizli, Samsun ve Ordu 14, Sakarya ve Muğla 12, Edirne, Isparta, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır 11, Çorum, Afyonkarahisar ve Kütahya 9, Adana, Trabzon ve Rize 16, Erzurum 7 ve Van 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Of-Çaykara Karaçam yolunun 20 ile 26. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Çıldır-Ardahan yolunun 55 ile 56. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yol.

yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın hanesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleriyle hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Birleşik Krallık'tan bir mektup var. Liang Mingshan'dan. Birleşik Krallık'tan merhaba. İlk olarak bugün dinlediğim programdan gerçekten keyif aldım ve bu tür formatların hala var olduğunu keşfetmek gerçekten harika. 30 yıl aradan sonra geçen yıl yeniden kısa dalga yayınları dinlemeye başladım ve bundan en az gençliğimdeki kadar zevk aldığımı söylemekten memnuniyet duyuyorum. Raporumu bir QSR kartla doğrularsanız çok sevinirim. Ayrıca bana gönderebileceğiniz herhangi bir çıkartma, flama veya rozetiniz varsa çok minnettar olurum. Böylece dinlerken ev ve ofisimde arkadaşlarıma sergileyebilirim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz.
1: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Saat 21.
3: Haberler.
2: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan

Akgül'de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. 3 Ekim 2009'da temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. Yalova'da AK Parti teşkilatı ziyaretinde konuşan Çiftçi, 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı, 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kınama mesajı yayımladı. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir metal fabrikasında meydana gelen patlamada 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Halit Abdülkadir hayatını kaybetti. Sayın dinleyiciler, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarın planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir polis 3 kişiyi daha katletti. ABD ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Haberleri sunduk.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusun yok, bak haberin olsun, aklını kaçırma.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor.

0: Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da kabulde hazır bulundu. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi. KKTC bizim milli davamızdır ifadesini kullanan Yılmaz, istedikleri kadar kapıları kapatsınlar, biz yenilerini açarız dedi.
1: Son derece verimli bir işbirliği yaptığımızı ifade edebilirim. Bunlarla birlikte 2026 yılı, sadece 2026'yı söylüyorum, iktisadi ve mali işbirliği kapsamında sağlık sektörüne sadece 1 milyar 514 milyon Türk lirası kaynak ayırdık. Ve bunu kullanıyoruz şu anda, sahada kullanıyoruz. Siyasi egemenliği olan bir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim milli davamızdır. Bu milli davanın önemli bir parçası da burada yaşayan tüm insanların müreffeh bir şekilde, kalkınmış bir şekilde ve dünyayla yoğun entegrasyon içinde yaşamasıdır. Bunun için de her türlü gayreti sarf ediyoruz, sarf etmeye devam edeceğiz. Geçen gelişimde de söyledim, istedikleri kadar kapıları kapatmaya çalışsınlar. Biz çok daha fazla kapıyı hep birlikte açarız. Bugüne kadar öyle yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. MHP lideri Bahçeli, dilde, fikirde, işte birlik ülküsüyle mücadele edenleri de saygıyla yad etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı, 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bakan Çiftçi, Yalova'da AK Parti teşkilatı ziyaretinde konuştu.
2: Şu anda terörsüz Türkiye süreci artık yürürlüğe girmiş durumda. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması noktasında üzerimize düşeni büyük bir hassasiyetle, özveriyle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çünkü 50 yıllık bir terör belasından kurtulmak üzereyiz. İnşallah bu sefer bu süreç başarıya ulaşacak. Çünkü 2 yıldır biliyorsunuz ocaklarımıza şehit ateşi düşmüyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge şu anda daha önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar hem iç konjonktür açısından hem dış konjonktür açısından son derece güzel ilerliyor. İnşallah bu şekilde de devam edecek ve süreç başarıya ulaşmış olacak. Bundan, bu terör belasından devletimizi, milletimizi kurtarmış olacağız. Bununla da sınırlı kalmayacak. Terörsüz bölgeyle beraber Suriye'de, Irak'ta da güzel gelişmeler oluyor. İnşallah İran'da da bu süreç başarıya ulaşacak ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge tamamen hayata geçmiş olacak.
0: Ankara, Türkiye ve Irak enerji işbirliği açısından önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Iraklı mevkiyi

paydaşıyla bir araya geldi. Uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Bakan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının uzatılmasını istediklerini de belirterek, Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz.

0: İletişim paydaşı olduğu festival, birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları, yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı buluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini artırdığını söyledi. Yıllık patent başvurusu sayısının 11 bini geçtiğini belirten Kacır, Türkiye'nin kadın mucit oranında da dünya birincisi olduğunu paylaştı. Bakan Kacır, Teknofest kapsamında düzenlenen 11. Uluslararası Buluş Fuarı ödül töreninde hitap etti.
1: Bu yıl 11 ülkeden 367 buluş burada Uluslararası Buluş Fuarı'nda sergileniyor. Fikri mülkiyet alanında her yıl kapasitesini daha ileri seviyelere taşıyor. 23 yıl önce bu ülkede yılda 414 patent başvurusu yapılıyordu. Şimdi yılda 11 binden fazla patent başvurusu yapılıyor. Ve Türkiye burada kadın buluşçularımız, kadın araştırmacılarımız da var. Gururla söylüyoruz ki kadın buluşçu oranında dünya birincisi.
0: İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. MASAK raporunda hakem Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Gündoğdu'nun ifadesinde hakem klasman değişiklikleri, atama süreçleri, maç öncesi hakemlerle görüşmeler ve gözlemci raporlarına ilişkin çok sayıda iddiaya yanıtları yer aldı. Hakemlik sınav sorularına dair sızdırma gözaltındaki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na soruldu. Gündoğdu, Eren Acar ve Burak Taşkınsoy'un hakemlik sınav sorularının bazı hakemlere önceden verilmesi hakkında bilgisinin olmadığını savundu. Bu süreçlerin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Hakem Ali Tuna'nın başarısız sayıldığı sınav evrakındaki el yazılarının sahte olduğuna ilişkin bilirkişi raporu da soruldu. Gündoğdu, evrakta sahtecilik yapılmadığını öne sürerek Tuna'nın kendisine husumet beslediğini iddia etti. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta düzenlenecek. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İttifakın geleceğine dair de konuşan İshak Dar, ittifak genişleyecek mi sorusuna yanıt verdi. En az 6 ülkenin daha savunma ortak paktına katılmak istediğini açıkladı. İttifak tam olarak işler hale gelmeden yeni katılım taleplerini değerlendirmek mümkün değil dedi. Ve bu sürecin bir yıla kadar sürebileceğini ifade etti. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma işbirliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Arap koalisyonu Husilerin ülkenin güneyindeki Hamis Mushayt kentine balistik füze fırlattığını, saldırının önlendiğini duyurdu. Yemen ordusu da karşılık olarak Taiz'deki Husi hedeflerine 27 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Ülkenin güneybatısındaki çatışmalarda da 30 Husi'nin öldüğünü duyurdu. Sonu gelmeyen çatışmalar Yemen'deki sivilleri derinden etkiliyor. Son dönemde tansiyonun tekrar yükselmesiyle yerinden edilen sivillerin sayısı 200 bine yaklaştı. Bu kişilerin büyük bölümü çatışmaların yoğunlaştığı Taiz ve Hudeyde kentlerinden kaçtı. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ise Yemen'de açlığın arttığı konusunda bir uyarı yaptı. Yemen genelinde 18 milyondan fazla kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya.

Yemen'de İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapı hedef alındı. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır. Suudi Arabistan'a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz açıklaması yapıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir kınama mesajı geldi. Çelik, "Kardeş Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarına güçlü desteğimizi yineliyoruz." dedi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Ama yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Kozinoğlu soruşturması kapsamında Osman Aksu, bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aksu, ifadesinde 2004 yılında İstanbul'a ziyaretine gittiği Tahsin isimli arkadaşıyla Osman Sınav arasında geçen diyaloğa değindi. Sohbet sırasında Sınav'ın arkadaşına Enver Altaylı tarafından tehdit edildim dediğini öne sürdü. Aksu ifadesinin devamında Osman Sınav'ın diziden ayrılması yönünde baskı gördüğünü de söyledi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı, 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik ve yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Denizolgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı, suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yürüten ekipler, Bankasya hesap hareketleriyle ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık aramalara ilişkin kayıtlar saptamıştı. 20 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, aramalarda da birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirmişti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. İşgalciler çiftçileri bölgeden uzaklaştırmak için ateş açtı, göz yaşartıcı gaz kullandı ve Filistinlilerin hasadını çaldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası da insani krizi derinleştiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'ye tıbbi malzeme girişini geciktirdiğini ya da engellediğini vurguladı. Örgüte göre tıbbi malzeme sevkiyatının onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için ortalama 74 gün bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi, şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ek Deniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda hali hazırda 2 uçak ve 1 amfibi hücum gemisi bulunuyor. Yeni filoyla birlikte ABD'nin bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra yüzlerce uçaktan oluşan bir gücü olacak. ABD İran'a ekonomik baskıyı da artırıyor. Hazine Bakanlığı İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Yaptırımların hedefinde İran'ın otomotiv ve demiryolu sektörü var. Moskova-Kiev hattında ise tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini

0: kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerinin toplu açılış törenine katıldı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar liralık kaynak tahsis ettik dedi. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldi, uzun dönemli ve kapsamlı bir anlaşma için yol haritasını netleştirdik dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor, saldırılara Ankara'dan tepki geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Spor. A Milli Futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede şu sıralar 2. yarı oynanıyor. Belçika mücadeleyi 2-0 önde sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, spor kamuoyunun gündemindeki Merkez Hakem Kurulu ve diğer adli süreçlerle ilgili açıklamalar yaptı. Yabancı hakem ve yabancı Merkez Hakem Kurulu konusuna sıcak baktıklarını belirten Adalı, gerekirse milli aradan sonra ligler 2 hafta ertelensin dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Okan Buruk ve Leslie Ugochukwu ile ilgili itirazları reddetti. Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Buruk'un 1, Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı. Eurolig'in 3. haftasında 2 temsilcimiz sahne aldı. İlk maçta Beşiktaş, Barcelona'yı konuk etti. Siyah beyazlı temsilcimiz rakibine 95-82'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe Tarfin ise Dubai Basketbolu ağırlıyor. Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Son şampiyon Vakıfbank Beşiktaş'ı konuk edecek. 14'teki mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bilecik dışında Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize'nin doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 8, İstanbul, Trabzon ve Kahramanmaraş 15, Afyonkarahisar ve Van 9, İzmir 17, Adana 16, Antalya 19, Bolu 7, Samsun 14, Erzurum 6, Malatya ve Diyarbakır 11 ve Gaziantep 13 derece. Yol durumu. Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Konya-Afyonkarahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.
1: Arkası yarın.

Denizde Gezen Ölüm 8. ve son bölüm. Yazan Rufus King, çeviren Günseli Aran, uygulayan Feyzan Şekercioğlu, yöneten Kemal Bekir, efektör Yüksel Doğru.

0: Oynayanlar: Anlatan Hayri Küçükdeniz, Miriam Seval Gökçe, Stone Cemil Can Bıçakçı, Donald Numan Pakner, İkinci Kaptan Uğurtan Atakan, Forsyth Yalçın Boratap, Biddle Rüçhan Çelebi, İda Ayten Oncuoğlu, Bay Stone Gökalp Kulan, Bayan Stone Güler Ökten, Komiser Pekcan Türkeş.
1: Miriam Lake kimsesiz bir genç kızdır. Mürebbiyelik yapmak üzere geldiği Donald Murchison'ın Donna Lewis adlı yatında inanılmaz bir iddia ile karşılaşır. Yatta bulunanlara göre Miriam çift şahsiyetlidir. Yattaki ikinci gecesinde halası olduğu söylenen Kate Vanessi yaralı olarak Miriam'ın kamerasına gelir ve orada ölür. Korkuya kapılan genç kız cesedi yan kameraya taşır. Herkes olayın intihar olduğu görüşündedir. Yalnız Stone cinayet fikri üzerinde durmaktadır. Yalnız kaldıkları bir anda Miriam'a Kate Vanessi'nin onun kamerasında öldüğünden emin olduğunu söyler ve kendisine bütün gerçeği anlatmasını ister. Olayı ayrıntılarıyla dinleyen Stone her şeyi çözdüğünü, bir telgraf çekmesi gerektiğini söyleyerek genç kızın yanından ayrılır. Kate Vanessi'nin aralık duran kapısını kapamak üzere kameraya yaklaşan Miriam, içeride Kate'in oğlu Forsyth'ın ağladığını görür. Forsyth, Miriam'dan kendisini yalnız bırakmamasını ister ve genç kıza evlenme teklif eder. Miriam'ın onu terslemesi üzerine kızın üzerine atılarak boğmaya kalkar. Forsyth'ın elinden şans eseri kurtulan Miriam hemen diğerlerinin yanına koşar. Burada genç kızı yeni bir sürpriz beklemektedir. Stone'un polise çektiği telgrafların sonucunda genç kızın gerçek kimliği anlaşılmış, Miriam Lake olduğu kanıtlanmıştır.

0: Demek benim ölümümle Forsyth yüklü bir mirasa konacak, hem de Jennifer Murchison'ın öldüğü gün nerede olduğu araştırılmayacaktı.
1: Evet, evet. Doğrusu Forsyth hiç zeki değilmiş. O uçak yolculuğunu anlatırken kendini ele verdi.
0: Hangi uçak yolculuğunu?
1: Bu akşam birbirimize gördüğümüz fırtınaları anlatırken onun söylediklerine dikkat etmediniz galiba. Daha yemeğe oturmamıştık. Forsyth uçakla yolculuk etmekten çok korktuğunu söyledi. Hatırlamaya çalışın Bayan Miriam. Dün öğle yemeğinde Kate Vanessa'nın bayılmasını hatırlamaya çalışın. O mutlaka oğlunun uçak yolculuğundan korktuğunu biliyordu. En büyük tesellisi ne olursa olsun Forsyth'ın uçağa binmeyeceğiydi. Oğlu dediği gibi sadece Virginia'ya gitmiş olmalıydı. Yoksa o korkunç cinayeti işlemek üzere Kaliforniya'ya gidip gelmesi için uçakla yolculuk etmesi gerekirdi.
0: Şimdi hatırladım. Hani ördek yemiştik?
1: Tamam, tamam. İşte o anda Bayan Vanessa Doktor Cranwell ile konuşuyordu ama kulağı sizdeydi. Forsyth'ın söylediklerini dikkatle dinliyordu. Ördek yemeğinden söz ediyordunuz. Forsyth, bu yemeği son kez bir uçak yolculuğunda yemiştim. Bana çok garip geldi. İnsanın kendi uçarken bir kuş yemek... dedi, cümlesini bitiremedi. Sözlerinin annesinin üzerinde yaptığı etkiyi fark etmişti. Bayan Vanessa işte o an bayıldı. Forsyth'ın uçağa binmesinin çok önemli bir nedeni olduğunu anlamıştı.

0: Bütün gemiyi aradık efendim. Yok. Belki gizlice kaçıp daha önce aradığımız bir yere gitmiştir. Her tarafı bir daha arayacağız efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Her yere nöbetçi koyduk. Yalnız sizler için endişe duyuyorum efendim. Onun durumunda biri tehlikeli olabilir.
1: Zannetmem. Ben yeğenimi tanırım.
0: Dediğiniz gibi olsun. İzninizle efendim.

0: Beni düşündüren bir nokta var. Bayan Vanessa anlamıştı dediniz. Eğer öyle olsa susar mıydı? Oğlunun katil olduğunu bile bile onu korur muydu sanıyorsunuz? O mükemmel bir kadındı. Bunu yapacağına kesinlikle inanmıyorum.
1: Yalnız şunu unutmayın. Forsyth uçağa bindiğinden söz edinceye kadar korkuları evhamdan ibaretti.
0: Fakat daha başından beri neden korksun? Neden oğlunu katil zannetsin?
1: Bu sorunuzu yanıtlayamayacağım.

0: Kimse yanıtlayamaz. Bir annenin çocuklarını ilgilendiren konulardaki duyarlılığı henüz çözülememiştir. Hele çocuk tek olursa bu his daha da kuvvetli olur. Üzüldüğü, tehlikede olduğu zamanı anne bilir, hisseder. Ne olursa olsun Bayan Vanessa'nın korktuğundan eminim. Yoksa size tehlikeyi haber veren o mektubu yazmazdı.
1: Demek el yazısından mektubu yazanın o olduğu anlaşıldı.
0: Evet, Bayan Vanessa korkunç bir işkence içindeydi. Tek oğlunun yasaların en ağırıyla cezalandırılacağından korkuyordu. Onun bu suçu kendi için işlediğine inanmak istiyordu. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet, anlıyorum.
0: Sonra eğer şüphelerinde haklıysa sizin Jennifer olmayacağınızı biliyordu. Bu nedenle sizin hayatınızın tehlikede olduğunu düşünerek daha büyük dehşete düşüyordu. Bu riski göze alamazdı. O mektubu yazmakla hiç değilse sizi daha tedbirli olmaya itecekti.
1: Mektup birinin eline geçtiği anda bunu hayatımla öderim demesi çok saçma. Herhalde kendi oğlunun onu öldüreceğini düşünmüyordu.
0: Bundan emin değildi. Aslında hiçbir şeyden emin değildi. Bana kalırsa eğer Forsyth el yazısını tanır da ona her şeyi itiraf ederse, o zaman oğlunu adalete teslim etmek zorunda kalacağını, böyle bir durumda da artık kendi hayatının bir önemi kalmayacağını söylemek istiyordu.
1: Forsyth yaptığı uçak yolculuğunu ağzından kaçırdıktan sonra Bayan Vanessa korkularında haklı olduğunu anladıysa neden hemen bana tehlikeyi haber vermedi?
0: Güvertedeki konuşmanızı hatırlasanıza. Kate Vanessa sizin Jennifer Murchison olabileceğinizi kendi kendine kanıtlamak için son bir çaba daha gösterdi. Bay Murchison hatırlamıyor ama bana kalırsa o Jennifer Murchison'ın boynunda küçük bir et beni olduğunu çok iyi hatırlıyordu. Madalyon olayına gelince, o madalyonun Jennifer'ın en kıymetli eşyalarından biri olduğunu, çünkü babasının resmini taşıdığını biliyordu. Kendi şüphelerini belli etmeden sizden bir tepki görmek amacıyla bence bu hikayeyi uydurdu.
1: Benden de hiçbir tepki görmeyince bütün ümitleri yıkıldı.
0: Son bir ümidi daha vardı. Bütün bunlara tepki göstermemeniz hastalığınızdan da ileri gelebilirdi. Sonuna kadar mücadele edecekti. Nasılsa gece oluncaya kadar başınıza bir şey gelemezdi. Gece oğluyla yüzleşmeye karar verdi.
1: Karar mı verdi? Nereden biliyorsunuz?
0: Hareketlerinden anlaşılıyordu. Her akşam gece yarısına kadar oturduğu halde dün akşam erkenden kamerasına çekildi. Forsyth'da Bay Murchison'la saat 11'e kadar iskambil oynadı. Sonra bize iyi geceler dileyip aşağı indiler. Bence Bayan Vanessa üstünü değiştirip yatmak için bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra Forsyth'ın kamerasına giderek onun aşağı inmesini bekledi.
1: Fakat Forsyth bizim yanımızdan saat 11 dolaylarında ayrıldı. Bayan Vanessa 1-1.5 arasında kamerama geldi.
0: Forsyth bizden ayrıldıktan sonra Bay Murchison'un kamerasında onunla biraz çene çalmış. Öyle değil mi Bay Murchison?
2: Ha evet, evet öyle.
0: Sonra kanımca güverteye çıkıp lombozların birinden bizi gözetledi. Aynı zamanda kamarotun mutfaktaki işinin bitmesini bekledi. O zamana kadar saat 1 olmuştu. Gidip bıçağı aldı.
1: Amacı beni öldürmekti, öyle değil mi?
0: Evet, evet. Herkes gibi o da Doktor Crown'un Shield'in sizin hakkınızdaki görüşünü biliyordu.
1: Hangi görüşünü?
0: Sizin cinnete kapılarak kendinizi ya da başka birini öldürme ihtimaliniz vardı. Amacı sizi öldürüp olaya intihar süsü vermekti.
1: Tabii annesinin kamerada onu beklediğinden habersizdi.
0: Evet, evet. Gene benim fikrime göre kameraya gelip de annesini orada bulduğu zaman bıçak elindeydi. Bayan Vanessa onu öyle görünce ne söyledi, ne yaptı Allah bilir. Fakat Forsyth'ın onu orada bıçakladığından eminim.
3: Hayır! Ah. Hayır öyle değil. Öyle değil onu, ben öldürmedim. Öldürmedim ben.
1: Ay.
0: Korkmayın, korkmayın. Elinde silah falan yok.
3: Annem önce bıçağı elimde gördüğü zaman hiçbir şey söylemedi. Ben de bir şey söylemedim. Sonra birden korkuyla bağırarak üzerime atladı. Mücadele etmeye başladık. Sonunda bıçağı elimden kaptı. Derken geminin şiddetli bir yalpasıyla ikimiz birden yere yuvarlandık. Onu kaldırdım. Bıçak göğsüne girmişti. Ama onu ben öldürmedim.
0: Onu kurtarabilirdin.
3: Hayır, hayır kurtaramazdım. Neler hissettiğimi bilemezsiniz. Annem zaten ölmeyi arzu ediyordu. Yaşamak istemiyordu. Ölürken yüzündeki ıstırap, korku birden kayboldu. Onun yerine derin bir huzur geldi. Hafifçe gülümsedi. İnanın doğru söylüyorum, gülümsedi. Hiç bu kadar acı duyduğumu hatırlamıyorum. Ne hale geldiğimi tahmin edemezsiniz.
0: Fakat annenizin ne çektiğini tahmin edebiliyorum.
3: Hiç acı çekmedi, söyledim size. Acı duyma hissini kaybetmişti annem.

0: Koridorda ona rastladım. Kamerasına girmek üzereydi. Sinir krizi geçiriyordu. Kendini öldüreceğinden korktum.
1: Sus, yalan söyleme. Asıl sen onu öldürmek niyetindeydin. Boş yere sinir krizinden bahsediyorsun. Bayan Miriam aklı başında normal bir kız. Üstelik gerçek adının Miriam Lake olduğu kanıtlandı.
0: Olamaz. Bu olamaz. Stone, onu bulmanız imkansız.
1: Stone buldu. Telgrafla New York polisine sordu. Jennifer'ı neden öldürdün? Niye bana gelmedin? Mesele paraysa ben sana verirdim.
0: Gerçekten verir miydin?
1: Tabii. Kate'in bütün masraflarını memnuniyetle karşılardım. Sana da bir iş bulurdum, çalışırdın.
0: Ben de bundan korktum.
1: Herhalde Jennifer'ın ölümüne de kaza süsü verdin, öyle değil mi?
0: Ben o sırada Virginia'daydım. Bunu siz de biliyorsunuz.
1: Yalan söyleme diyorum sana. Uçak yolculuğundan duyduğun korkuyu anlattığın o gün her şey açıklanmış oldu.
0: Jennifer'ı ben öldürmedim. O da bir kazayla oldu.
1: Demek o kazaya şahit olduğunu itiraf ediyorsun. Demek onun öldüğünü biliyordun.
0: Beni anlamanızı istiyorum. Bana inanıp yardım edeceksiniz diyeyim. Kaçmamı sağlayacaksınız diyeyim. Evet, oradaydım. Uçakla Kaliforniya'ya gitmiştim. Çocukluğundan her sabah geçtiği yolda Jennifer'ı bekledim. Ve Jennifer'a son bir fırsat verdim. Ona evlenme teklif ettim. Bana kırbacıyla vurdu. Ben o sırada hem kendimi savunuyor hem de onun uçuruma düşmesine engel olmaya çalışıyordum. Fakat elimden kurtuldu ve aşağıya yuvarlandı. Arkasından atı kamçılayıp uçurumdan aşağı attım. Başka ne yapabilirdim ki?
2: Uçurumun dibinde hiç değilse atın cesedinin bulunması gerekirdi. Neden bulunmadı? Onu anlayamadım.
0: Hayır. Uçurum depremle oluşmuş. Derin bir yarıktı. Dibini gören olmamış. Ne kadar derin olduğu bilinmiyor. Rivayete göre yarığın dibinde bir nehir akıyormuş. Jennifer ve at yuvarlandıktan sonra hiçbir şey duymadım. Hiçbir ses yoktu.
1: Uydurduğun hikayeye inanmak için aptal olmak lazım. Bu saçmalığı mahkemede anlatmamanı öneririm. Hiçbir yargıç sana inanmaz.
0: Evet. Evet, doğru, inanmaz. Ama siz inanmalısınız.
1: Çiftliğe gizlice gittin. Bir tek amacın vardı, o da cinayet. Bu iğrenç planın her noktası seni ele veriyor. Bayan Lake'in el yazısını taklit ederek 6 yıl önce Jennifer'dan gelen mektup diye göstermen de seni ele veriyor. Bayan Lake'in gerçek kimliğinin anlaşılmasıyla madalyondaki parmak izlerinin olduğu gibi mektubun da uydurma olduğu ortaya çıktı. Kaptan.
3: Buyurun efendim.
1: Bu adamı limana girinceye kadar gözaltında tutun.
3: Peki efendim.

0: Bak Miriam, Annapolis şehri gözüktü. Birkaç saate kalmaz yanaşırız. Sende gene garip bir hal var.
1: Rica ederim, yine başlamayalım Bay Stone.
0: Hayır hayır, bunun ruh hastalığıyla falan ilgisi yok. Yalnız bana kalırsa senin değişikliğe ihtiyacın var.
1: Neden?
0: Sen kendini hissetmiyor musun?
1: Hayır doktor. Sahiden bende bir gariplik mi var?
0: Tabii var, tabii. Güzelsin, zekisin. Buna rağmen dostların olmamış ve bir işe bağlanıp kalmamışsın. Bütün bunların bir nedeni olmalı.
1: Çalışmak için yeterince kabiliyetli değilim herhalde.
0: Ya dostlar? Gerçek dostlar demek istiyorum.
1: Onlar da aldı gitti. En iyi dostlarım çocukluk arkadaşlarımdı.
0: Onlardan başka hiç arkadaş edinemedin mi?
1: Bilmem, olmadı işte.
0: Neden?
1: Belli bir nedeni yok.
0: Ben nedenini söyleyeyim. Sen içine kapanık birisin. Eski, varlıklı günlerine bağlı bir züppesin.
1: Hiç de öyle değilim.
0: Bu konuda sana esaslı bir konferans çekeyim mi? Bak şimdi, hayata insan...

0: Bak örneğin ben resmi severim. İçlerinde anlamadığım bir takım akımlar var ama gene de hoşlanıyorum.
1: Seni seviyorum. Sen nelerden söz ediyorsun?
0: Fakat müzik öyle değil.
1: Seni seviyorum.
0: Neyin var senin?
1: Ah, hiç. Neden sordun?
0: Deminden beri yüzünü buruşturup duruyorsun.
1: Yok bir şey. Gittikçe yaklaşıyoruz. Gidip hazırlanmam gerek.

0: Eşyalarınızı hazırlamanız için yardıma gelmiştim Bayan Meryem.
1: Benim hazırlanacak eşyam yok Biddle.
0: O halde sizden özür dilememe izin verin. Öyle davrandığım için kendimden nefret ediyorum.
1: Böyle söyleme.
0: Siz çok iyi bir insansınız Bayan Meryem. İşte durduk. Herhalde polis motoru gelecek. Galiba ağlayacağım.
1: Güzel, beraber ağlayalım.

0: Beni ne kadar korkuttuğunu bilemezsin. Gel, gel yavrum bak.
1: Bay ve Bayan Stone seninle tanışmak için sabırsızlanıyorlar.
2: Annesiyle babası mı?
1: Evet, şurada gazetecilerin arkasında duruyorlar.
3: Oğlumun sonunda aklını başına toplayıp böyle güzel bir seçim yapacağını biliyordum.
1: Düğün benim evimde olacak.
2: Hangi düğün?
4: Hangisi olacak? Tabii ki sizin düğününüz yavrum. Sizle Stone'un düğünü. Yoksa size söylemedi mi? Dün akşam telgraf çekip bizi buraya sizi karşılamaya çağırdı.
3: Tabii ya.
2: Umarım bunda bir yanlışlık yoktur.
1: Yok tabii yavrum. Doktorlar böyledir. Biraz garip olurlar.
5: Tamam. Hadi artık ifadeleri alabiliriz. Bayan Miriam Lake, önce sizden başlayalım.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12

Şu meşhur İsveç köftesinin tarifi bu topraklardan Avrupa'nın göbeğine nasıl gitmiş? Peki siz hiç devletin demirbaş envanterine kayıt edilen bir insan duydunuz mu? Ya da uçan kuşa borcu olan bir kral? Bu soruların tek bir cevabı var. 11. Karl'dan olma ve Danimarkalı Ulrika Eleonora'dan doğma İsveç kralı 12. Karl ya da Türkçe'de bilinen adıyla Demirbaş Şarl. Bir İsveç kralının Türkçe kaynaklarda neden böyle bir lakabı olur diyorsanız eğer, o zaman bu demirbaş benzetmesinin tarihçesine gelin bir göz atalım. Kendisi hanedanın ilk çocuğu olarak 17 Haziran 1682'de Stockholm, İsveç'te doğuyor. 15 yaşına geldiğinde kral babası ölünce tahta çıkıyor. İsim konusunda çok yaratıcı bir aileden geldiği anlaşılan 12. Karl'ın dedesi 10. Karl, zamanında gerçekleştirdiği toprak reformuyla asillerin elinde ne var ne yok alıp kraliyete bağladığından Demirbaş Şarl hali hazırda kaynayan bir ülkeyi devralıyor. Bu asilzadeler, Çarlık Rusyası'nın başında bulunan Deli Petrov ve Lehistan-Litvanya Birliği kralı olan Augustus'u kışkırtarak genç kralı alt edebileceklerine inandırıyorlar. Böylece İsveç aleyhine bir savaş koalisyonu oluşturuyor ve bu koalisyonun İsveç'e karşı yaptığı savaşlara da Büyük Kuzey Savaşı adı veriliyor. ...1700'lü yılların başında başlayan savaşlarda 12. Karl ilk zaferini Danimarka'ya karşı kazanıyor ve ardından söz konusu birlikle İsveç arasında imzalanan anlaşmalarla oluşturulan koalisyon sona erdiriliyor. Bu sırada Rus orduları da boş durmuyor ve İsveç eyaletlerinden bazılarını işgal ediyor. 12. Karl da 1707 yılında Deli Petro'nun Rusya'sından topraklarını geri almak niyetiyle yola çıkıyor. Fakat zorlu kış şartlarında Rusya steplerinde 2 yıl süren savaş maalesef Demirbaş Şarl'ın yenilgisiyle sonuçlanıyor. Teslim olan 18 bin askeri Ruslar tarafından esir alınan 12. Karl, geriye kalan 2 bin askeriyle Osmanlı İmparatorluğu'na ait Bender kentine sığınıyor. Ve işte 12. Karl'ın Demirbaş Şarl'a dönüşmesinin hikayesi de bundan sonra başlıyor.

Üçüncü Ahmet topraklarına sığınan bu hanedanın haberini alınca Şarl'ın misafir olarak kabul edilip bir kral gibi muamele edilmesini, masraflarının Osmanlı Devleti tarafından karşılanmasını emrediyor ve krala Osmanlı topraklarında mülteci olarak kaldığı müddetçe günlük maaş bağlatıyor. Osmanlı topraklarında 3-5 hafta durduktan sonra ülkesine döneceğini söylemesine karşın tam 5 yıl 3 ay 9 gün kalıyor Karl. Masraflarının Osmanlı bütçesinin hangi kaleminden karşılanacağına karar verilemeyince de Demirbaş hanesine kaydediliyor. 5 yıl boyunca saraya senet karşılığında borçlanan Demirbaş Şarl, Galata bankerlerinden de unvanını kullanarak yüklü miktarlarda borç alıyor. Kral Osmanlı topraklarında gününü gün ederken, İsveç meselesi 1711'de Rusya ile Prut Savaşı'na sebep oluyor. Osmanlılar, Rusları ağır bir mağlubiyete uğratıyor ve Avrupalı bazı devletlerin araya girmesiyle,

1712'de Rusya ile bir antlaşma yapılıyor. Bu antlaşmada İsveç kralının ülkesine rahatça dönebilmesiyle ilgili bir madde de var. Osmanlı yönetimi Rusya ile anlaşmazlığı uzatmak istemediği için Charles'ı ülkesine göndermeye karar veriyor. Fakat kral yolun güvenli olmadığını öne sürerek gitmek istemiyor ve ayrılmamak için akıl almaz isteklerde bulunmaya başlıyor. Bunun üzerine kendisine bağlanan maaşta kesintiye gidiliyor ama bu Charles'ın daha da fazla borçlanmasına sebep oluyor. Kralın çevresine olan borçlarının ödenmesi için hazineden borç dahi veriliyor ancak Demirbaş Charles bir türlü ülkesine gitmeye yanaşmıyor.

Ülkesine gitmesi veya borçlarını ödemesi için sıkıştırıldığında iyice hırçınlaşan Demirbaşlar, padişahın kendisine hediye ettiği 20 atı karargah meydanında kurşuna dizdiriyor. Bunun üzerine 1 Şubat 1713'te bir baskın sonucu Charles ve askerleri ele geçirilerek Edirne'de devlet konuk evi olarak kullanılan Demirtaş Kasrı'nda tutuluyor. Edirne'de kaldığı süre içerisinde de 12. Kar ülkesini uzaktan yönetmeye de devam ediyor. Nihayetinde padişahın fermanıyla Osmanlı topraklarından 1715 yılında ayrılmak zorunda kalıyor. At sırtında Macaristan ve Almanya üzerinden İsveç'e geçmeyi başaran 12. Karl, tahtına tekrar oturduktan kısa bir süre sonra Norveç'e karşı yeni bir sefer düzenliyor. Ve henüz 36 yaşında Frederiksten kalesini kuşatırken vurularak ölüyor. Hiç evlenmemiş olan 12. Karl'ın ölümünün ardından tahtı bırakacağı bir 13. Karl, yani bir varisi olmadığı için kız kardeşi Ulrike Eleonora, ki ona da annesinin adını vermişler, kraliçe olarak seçiliyor. O da bir süre sonra tahtı kocası 1. Frederik'e devrediyor. Osmanlı topraklarında kaldığı süre içerisinde Kral Karl'ın kahve müptelası olduğu ve İsveç'e dönerken yanında Türk kahvesiyle lahana dolması götürdüğü söyleniyor. İsveçlilerin kahveyle ilk defa o zaman tanıştığı ve o günden sonra İsveç'te kahvenin vazgeçilmez bir içecek haline geldiği anlatılıyor. 12. Karl sayesinde

Tüm bunları yanında götürürken bizlere de bir mektup bırakmayı ihmal etmemiş. Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü. Kurtuldum. Bu nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi. Önümde su, ardımda düşman, tepemde alevler püsküren güneş. Su beni boğmak, düşman beni parçalamak ve güneş beni eritmek istiyordu. Gene kurtuldum. Fakat bugün esirim. Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar. Beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim. Hürüm, istediğimi yapıyorum lakin gene esirim. Şefkatin, Ali Cenaplığın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar. Bu kadar şefkatli, bu kadar Ali Cenap, bu kadar asil ve bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak. Bilseniz ne kadar tatlı.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal, hayat, sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akıntılarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir. Sularımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde ürüyorlardı. Sonra kıtalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremelerine aynı yerde devam etti. Ne demiştik? Sucul dünya insanlık için hem büyük bir kaynak hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren. Bir başka Mavi Sesler'de buluşmak üzere, hoşçakalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı ile Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası gününü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek kadar güzel ilerlediğini ifade etti. 2 yıldır ocaklara şehit ateşi düşmediğini hatırlattı. 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzereyiz dedi. Bu yılın yeni nesil suç örgütleriyle ve uyuşturucuyla mücadele yılı olduğunu hatırlattı. Mücadelenin yurt içinde ve dışında sürdüğünü ifade etti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbirine karar verildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20

13 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 6'sı içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Kocaeli merkezli 9 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden 31'i tutuklandı. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 3 iddianame hazırlandı. 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. 6 şüpheli hakkında suç delillerini yok etme, resmi belgede sahtecilik ve yalan tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianamede Deniz Olgun'un kız kardeşi ve yeğeninin muhafazasında olması gereken cep telefonunun yok edildiği vurgulandı. Suç delillerini yok etme suçundan cezalandırılmaları istendi. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında bugün planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Yemen'de İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölge Husiler tarafından hedef alındı. Yemen ordusu da Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılmasını hatırlattı. Trump, Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la her zaman konuşuyorum, o benim dostum, her zaman onu mutlu edeceğim dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bir süredir devam eden dizel yakıt gerilimi sona erdi. İlk açıklamayı ABD Başkanı Trump yaptı. Avrupa'nın stratejik yakıt rezervlerini piyasaya süreceğini duyurdu. Bu kapsamda G7 ülkeleri dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varili piyasaya sürecek. Yapılan bu açıklamaların ardından petrol fiyatları düşmeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı %2'nin üzerinde düşerek 100 dolar seviyesine indi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta deniz ve hava yolculuklarında yaşanan kazaların hukuki sonuçlarını konuşacağız. Programımızın hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la. Hoş geldiniz Sayın Yiğit ve Sayın Yaman.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yine deniz yolculuklarında kaza, yaralanma ve can kayıplarında kimler sorumludur? Geminin bayrağı ve olayın gerçekleştiği yer, hak arama ve tazminat sürecini nasıl etkiler?
2: Deniz hukuku dediğimiz bu alan aslında karasal hukuk normlarından oldukça farklı, kendine has bir disiplin olarak biz değerlendiriyoruz. Deniz kazalarının ardından ortaya çıkan en karmaşık ve hukuki tespite en zor süreçlerden biri, tabii ki can kayıpları ve bedeni zararların yanı sıra aynı zamanda deniz sularında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan kişilerin hukuki statüsünü belirlemek. Bu da oldukça deniz hukukunda önemli bir husus. Tarihsel olarak baktığımızda deniz hukukunda hem bu gayiplik kararları, az sonra bahsedeceğim zaten gayiplikte, uluslararası standartlarını kökten değiştiren emsal maalesef bazı deniz kazaları bulunuyor. Bunlardan ilki tabii ki herkesin de dinleyince de ilk aklına gelecek olan Titanic felaketi. Bu kazada hem deniz üzerinde hem denizin altında bedenlerine ulaşılamayan yüzlerce vefat eden kişi adına hem İngiliz mahkemelerinde hem de Amerikan mahkemelerinde toplu bir şekilde gayiplik dediğimiz, yani hukuki olarak öldüklerinin tespitine yönelik bir sürü karar veriliyor toplu bir şekilde ve hukuki ölüm kararları çıkıyor dediğim gibi. Bu kararlara baktığımızda evet bir felaket, ama sonrasında deniz hukukunun hem mevzuatını hem de deniz sigortacılığı olsun, buradaki işleten şirketlerin sorumlulukları olsun vesaire, sınırlarının aslında belirlendiği ve mevzuatın bu

şekilde bu olaydan sonra oldukça geliştiğini ve uluslararası bir boyut kazandığını görüyoruz. Örneğin bir zararın tazmini ilkesinin küresel ölçekte kabul görmesini sağlayan bir olaydır aslında bu bahsetmiş olduğum kaza. Yine bir dönüm noktası olarak bu kazadan bahsedebiliriz.

Uluslararası kamu hukukunda derin izler bırakan ve aynı şekilde aynı Titanic örneğinde bahsetmiş olduğum gibi dönüm noktası dediğimiz bir olay olarak maalesef tarihe geçmiş olaylar bunlar. Bu bahsetmiş olduğum Güney Kore olayında da buradaki kazada da bedenine ulaşılamayan yüzlerce öğrenci için süreçler yürütülüyor, hukuki süreçler ve bu kişilerin de yine aynı şekilde gayipliklerine yönelik tespit süreçleri oluyor. Yine devletin egemenlik sahasındaki buradaki denetim yükümlülükleri, özel şirketlerin yükümlülükleri vesaire yine oradaki mevzuat açısından da hem de uluslararası hukuk açısından da hem güncellendiği hem de dediğim gibi dönüm noktası olan bir olay. Burada öncelikle Türk vatandaşları bakımından Türkiye'de yürütülecek süreci kısaca açıklamak istiyorum. Türk mahkemelerinde gayiplik veya ölmüş sayılma meselesine baktığımızda esas olarak kişinin milli hukukuna göre değerlendirildiğini görüyoruz bizim mevzuatımızda. Burada dolayısıyla bir Türk vatandaşının yabancı ülkede veya yabancı bayraklı bir gemide kaybolması ya da Türkiye'deki medeni durumunun mutlaka geminin bayrağını taşıdığı ülkenin hukukuna göre belirleneceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Kazanın soruşturulması, kişinin ölümünün hukuken belirlenebilir olması ve tazminat talepleri burada ayrı ayrı ele alınacaktır. Öyle ki bazı olaylarda hem kazanın soruşturulmasında farklı bir ülke hukuku uygulanıyor. Kişinin ölümünün hukuken tespiti noktasında vatandaşlık bağının olduğu ülke hukuku uygulanırken bu da tazminat talepleri vesaire farklı bir ülke hukukunun uygulanmasını gerektirebilir. Yani bir olayda belki 3 belki 5 farklı hukuk sisteminin dahi seçimlik bir şekilde yetkili olduğunu görebiliyoruz. Bu gibi durumlarda da hepsinin ayrı ayrı ele alındığını ve bu şekilde tek bir bütün halinde değerlendirilmediğini özellikle de belirtmiş olalım burada. Burada aslında bizim kendi hukuk sistemimiz de olsun, uluslararası hukuk sistemi de olsun yapılacak en büyük ayrım ölüm karinesi ile gayiplik arasında. Bizim mevzuatımıza baktığımızda bir kişi ölümüne kesin gözle bakılmasını gerektiren koşullar içinde eğer kaybolmuşsa bedeli bulunamamış olsa bile kendisi ölmüş sayılıyor. Buna ölüm karinesi diyoruz mevzuatımızda. Burada belirleyici olan yalnızca cenazenin bulunamaması değil, olayın koşullarının da kişinin öldüğü konusunda kesinlik sağlaması gerekiyor. Yani tamamıyla kesin bir gözle bu kişi hani ölümüne bu şekilde bakacağız, kesin bir gözle bakacağız ve bu şartlarda kayboldu denmesi gerekiyor. Ölüm karinesinden bahsedebiliyor olmamız için. Bu şartlar eğer varsa bahsetmiş olduğum bu kesinlik şartları herhangi bir süre vesaire hiçbir şekilde beklenmeksizin gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurulduğunda ilgili yerin mülkiye amiri tarafından ölüm karinesi ile alakalı bir karar veriliyor ve kişinin ölüm kaydı nüfusa işlemiş oluyor. Fakat burada bir geminin batmış olması, bir gemi kazasının yaşanıyor olması, kayıp listesinde olan herkes hakkında

Öncelikle zaten olması gereken bir belge. En son bu kişinin nerede görüldüğü, herhangi bir kurtarılma ihtimali var mı yok mu olayın oluş biçimine göre ya da olayın diğer delilleriyle birlikte değerlendirilerek aslında burada ölüm karinesine mi gidilecek yoksa birazdan bahsedeceğim gayiplik müessesine mi gideceğiz? Burada ikili bir ayrım yaptığımızı, hukuki olarak bir ayrım yaptığımızı söyleyebilirim. Ölümün kesin olarak kabul edilmediği ama kuvvetle muhtemel olduğu bir durumdan bahsediyorsak burada da gayiplik dediğimiz hukuki müessese gündeme geliyor olacak. Bu kez evet hakları kişinin ölümüne bağlı olan kişiler tarafından mahkemeye bir başvuru üzerine mahkemenin bu kişi hakkında bir gayiplik kararı veriyor olması lazım. Yani kişinin burada naaşının tek başına bulunamıyor olması, mutlaka gayiplik davası açılacak düşüncesi yanlış. Gemi battıktan sonra ya da böyle bir kaza gerçekleştikten sonra bütün kayıp olan kişiler tarafından doğrudan ölmüş sayılacak demek de hukuki olarak aynı derecede yanlış varsayımlar. Dediğim gibi bir olayı değerlendirdiğimizde birden çok etmen olduğu için doğrudan kesin bir şeye ayrım yapmamak gerekiyor. Burada gayiplik dediğim müessesede iki ayrı süre olarak bakabiliriz. Burada da yine gayiplerin kendi içinde de ikili bir ayrım yapıyoruz. Ölüm tehlikesi içinde kaybolma birinci ayrımımız, diğeri de bir kişiden uzun bir süre haber alınamıyor olması. Bir kişi eğer ölüm tehlikesi içinde kaybolma hali varsa bu tehlikenin üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor ki ilgili kişiler dava açabilsin. Ortada belirli bir ölüm tehlikesi yoksa, kişiden uzun süredir haber alınamıyorsam, son haber tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmesi gerekiyor ki burada yine aynı kişiler dava açabilsinler. Mahkeme sürecine geçildiği zaman kayıp kişi hakkında bilgisi olan kişilerin de mahkeme bunu da araştıracaktır. Sadece ilgililerin ya da resmi makamların evraklarıyla ya da kendi bilgileriyle değil de burada kendisi de bu kişiden haber alan biri var mı yok mu vesaire diye bir ilana çıkacaktır mahkeme. Ve akabinde bir karar verecektir. Gayiplikle alakalı bir karar verecektir. Bu gayiplik kararı da oldukça önemli. Çünkü bir kişinin gayiplik kararı sonrasında nüfus kayıtlarında ölü olarak geçeceği için bir gayiplik kararı olacağı için burada ilk etkilenecek hususlardan, hukuki meselelerden ilki zaten miras işlemleri olacaktır. Eğer gayiplik kararıyla miras haklarıyla alakalı bir hak ileri sürülecekse ama burada mirasın teslimi bakımından bazı ayrıntılar olduğunu görüyoruz. Normalde gayiplik dışında bir ölüm olduğunda doğrudan miraslara bu miras hakkı geçmiş oluyor. Ama gayiplikse bizim mevzuatımızda evet mirasçıları da koruyor, geride kalan kişileri de koruyor. Ama burada kişinin sonuçta bir gayip olduğu için yani bir kayıp olduğu için bu kişinin geri gelme ihtimalini de düşünüyor mevzuat. Geri gelme ihtimalini de düşündüğü için bütün düzenlemeleri de hem miras açısından, biraz sonra tekrar değineceğim, hem evlenme açısından olabilir. Buradaki bütün düzenlemeleri bu ihtimale göre yapıyor. Evet diyor, ben bu kişiyi ölü olarak kabul ediyor olabilirim ama bu kişi benim kanunen belirlediğim süre sonrasında da 5 yıl sonra da ya da 10 yıl sonra da dönüyor olabilir. Ya da bu durumun kesinlik bir şekilde kazanmadığı için, bir kesinlik kazanmadığı için mevzuatın da hem geride kalanların haklarını koruduğunu ama kayıp kişinin geri dönme ihtimalini de gözeterek bu şekilde hem bizim mevzuatımızın hem de uluslararası hukuk kapsamında da bu şekilde gayiplik noktasında bir ayrıntı olduğunu, farklı önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yine evlilik bakımından da önemli bir ayrıntı mevcut. Gayiplik kararı evliliği kendiliğinden sona erdiren bir husus değil. Ölüm karinesi olsaydı yani kişinin kesin gözüyle bakılıyor olsaydı ve bu şekilde nüfus müdürlüğünce bir ölü kaydı olmuş olsaydı evet evlilik bakımından da aynı şekilde farklı bir sona erme değil. Diyecektik yani farklı bir mahkeme açılmasına gerek yok, bir karar alınmasına gerek yok diyecektik ama gayiplik kararında durum tamamen farklı. Eşin yeniden evlenebilmesi için mahkemenin evliliğin fesine de karar vermesi lazım. Hem bu kişiyi evet bu kişiyi ben gayip olarak kabul ediyorum demesi lazım. Hem de bu evliliği sona erdiriyorum demesi lazım mahkemenin. Ama bu şekilde bir talep yoksa mahkeme bunu re'sen kendiliğinden bir karar vermeyecek. Ve eğer bu talep olmadığında kişi evlilik bağıyla devam edecektir. Bu da dediğim gibi hem evlilik açısından medeni hukukumuz açısından hem de miras açısından da önemli bir ayrıntı olarak yine hukuk sistemimizde bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada bir bekleme dönemi oluyor gayiplik dediğimizde ve burada mal varlığının, kişinin mal varlığının, evet şahıs varlığının, evlilik bağının, mirasının da korunması gerekiyor. Ama korunması gereken bir diğer şey de mal varlığı olacak tabii ki. Kişi uzun süredir bulunamıyor olabilir. Ama bu gibi durumlarda mal varlığı yönetimsiz kalacak gibi bir husus kesinlikle yok. Böyle bir durumun gündeme

0: gelmesi halinde kanuni şartlar da sağlandığında kişinin buradaki mal varlığına bir kayyım atanacaktır. Ve o kişiyle alakalı gayiplik sürecinde gayiplik yargılaması sona erene kadar, yani ölüm kaydı düşüldükten sonra miras paylaşılacak ana gelene kadar bu yönetilme işlemleri bir şirket olabilir, taşınır olur, taşınmaz olur. Aklınıza gelebilecek bütün mal varlığıyla alakalı bütün ilişkileri, bütün işlemleri buradaki kayyım yönetecektir. Dediğim gibi bu şekilde hem gayiplikle alakalı hem de ölüm karinesiyle alakalı ikili bir ayrım yapıyoruz. Olayın meydana gelişi bakımında. Ve burada deniz kazalarında özellikle hukuki sorumluluğun kime ait olduğu da oldukça önemli. Çünkü tabii ki bu hakkı, bir hakkınız var ya da bunu kime yönlendireceğiniz de esas bizim hukuken önemli olan hususlardan bir tanesi. Ve gemi içinde sadece bir ölüm aklımıza gelmesine gerek yok. Gemi içinde bir yaralanma olabilir ya da çok basit bir kaza bile olabilir. Ya da dediğim gibi ciddi can kayıplarının yaşandığı olaylarda da sorumluluk tek bir kişiyle sınırlı kesinlikle değil. İlk derece olan sorumlu tabii ki geminin sevk idaresinden sorumlu olan gemi kaptanı ve mürettebat. Bununla alakalı herhangi bir bizim mevzuatımızda da bir boşluk yok. Uluslararası hukukta da herhangi bir boşluk mevcut değil. Ama burada kaptan da denizcilik örf adetleriyle uluslararası sözleşmeler uyarınca gemideki her bir canın tabii ki emniyetinden bizzat sorumlu. Ancak hukuki ve mali açıdan baktığımızda burada bizim asıl muhatap aldığımız kişi gemiyi ticari olarak işleten, donatan dediğimiz gemi sahipleri. Eğer burada donatan geminin denize çıkmasına, yola elverişli olmasını sağlamakla yükümlü olan bir şey, tabii ki de gemi sahibinin bu şekilde yükümlülükleri olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer geminin teknik bir kusuru bilindiği halde yola çıkılmasına izin veriliyorsa, burada donatanın hem kusursuz sorumluluğuna ya da kusurlu bir şekilde sorumluluğuna gidilerek aynı şekilde dava açılması mümkün olacaktır buradaki gemi sahiplerine de. Bununla alakalı uluslararası hukuka baktığımızda, uluslararası sorumlulukta da yine aynı şekilde koruma ve tazminat sigorta kulüpleri dediğimiz kulüpler var ve uluslararası hukuk kapsamında deniz hukuku bu gibi ciddi kazalarda ve ciddi hak taleplerinde bu ilgili şirketlere, gemi sahiplerine bir güvence sağlıyorlar ve doğrudan bu sigorta kulüplerine de dava açılabiliyor. Uluslararası hukuk mevzuatında da bunu da özellikle dile getirmiş olabiliriz. Yine deniz kazalarında hem hak arama sürecinde hem de açılacak tazminat davalarında iki unsuru biz ele alıyoruz. Birincisi geminin taşıdığı bayrak, diğeri de olayın gerçekleştiği coğrafi yer. Bu iki unsuru da çok iyi bir şekilde tespit ediyor olmak lazım ve akabinde bir yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız bununla alakalı bir hak talep edecekse, burada öncelikle Atina Sözleşmesi dediğimiz birçok devletin taraf olduğu sözleşme akabinde yurt dışındaki hem tebligat olsun hem de yargı yetkisiyle alakalı işlemleri de doğru bir şekilde tespit ediyor olması lazım ve sonrasında hem maddi tazminat hem de manevi tazminat taleplerini de çok iyi bir şekilde değerlendiriyor olması lazım. Yani bunun hukuki olarak bir değerlendirmeden bahsediyorum. Doğru kişiden ya da nasıl buradaki temin edileceğiyle alakalı. Yine burada deniz hukukunda ihmaller ve teknik kusurları hiçbir şekilde kabul eden bir hukuk disiplin alanı değil kesinlikle deniz hukuku. Sorumlulukları da hiçbir şekilde gri alanda bırakan bir disiplin değil. Katı kurallara sahip bir disiplin. İster açık denizlerde olsun, büyük bir yolcu gemisi olsun, ister limanlar arası çalışan bir feribot olsun. Hakların doğru aranıyor olması, doğru hukuki nitelendirilmenin yapılması, sigorta poliçeleri ve uluslararası sözleşmelerin de aynı şekilde doğru değerlendiriyor olması çok önemli. Son olarak da deniz yolculuklarında burada kazalardan bahsetmişken, yakın zamanda Girne açıklarında meydana gelen kazayı da anmadan geçmeyelim. Burada da Girne'den Mersin'e gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi biliyorsunuz kısa süre sonra su almaya başlıyor ve maalesef limana dönmeye çalışırken batıyor. Yine gemide bulunan çoğu yolcunun kurtarıldığını biliyoruz ama kayıpların da maalesef olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının da halen devam ettiğini biliyoruz.
1: Evet, rahmetle
0: Buradan da
1: dileyelim
0: evet
1: kayıplarımız
0: hayatını
1: var.
0: kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet dileyelim. Kayıp yakınlarına da başsağlığı dilemiş
1: Başsağlığı
0: olalım.
1: dileyelim, evet. Sayın Yaman, peki hava yolculuklarında kaza, yaralanma ve can kayıplarında yolcuların ve yakınlarının hakları neler oluyor? Hangi ülkede, kime karşı ve hangi sürelerde başvuru yapılması önemlidir?
2: Evet, bir yolculuk sırasında yaralanmak veya bir kazada yakınımızı kaybetmek bütün hayatımızı değiştiriyor. Sizlerin de söylediği gibi vefat eden vatandaşlarımıza ve

tüm insanlara buradan rahmet dileyelim. Dediğimiz gibi aile bir yandan yaşadığı olayları atlatmak, baş etmeye çalışırken bir yandan da yabancı dilde belgeler, farklı ülkelerdeki kurumlar ve sigorta yazışmalarıyla uğraşmak durumunda kalabiliyor maalesef. Öncelikle şunu bilmemiz önemli. Yabancı bir hava yoluyla seyahat etmek, yabancı ülkede bulunmamız, yabancı bir uçak firmasıyla, bir hava yolu firmasıyla hareket etmemiz hak alanımızı daraltmayacaktır. Hak aramamızı engel olarak teşkil etmeyecektir. Olayın Türkiye dışında yaşanmış olması bütün başvuru yollarını kapatmıyor. Evet, belki Türkiye'de dava süreçlerini ve ceza süreçlerini devam ettiremeyiz. Ama bu tüm başvuruların, tüm tazminat süreçlerinin ve cezai süreçlerin kapanacağı anlamına gelmemeli. Hatta yaşanan olaylar için hukuki şartları varsa birden fazla ülkede dava açma seçeneği de bulunuyor. Fakat hangi şirkete başvuracağımızı, hangi ülkenin mahkemesine gideceğimizi ve süremizin ne zaman dolacağını doğru bilmemiz bu aşamada en önemli hususların başında geliyor. Çünkü bir yere şikayetimizi iletmiş olabiliriz. Örneğin hava yolu kazalarında geçirilmiş olduğu o ülkeye bir savcılığa başvuru yapılmış olabilir. Ancak burada yalnızca bir şikayet süreci başlamış olacaktır. Tazminat için ayrıca hukukta bir dava açılması gerekecektir. Bu konu uluslararası yolculuklardaki temel dayanağından bahsedelim. Türkiye'nin de taraf olduğu Montreal Sözleşmesi var. Evet, ilk bakışta sözleşme dediğimiz için biraz teknik gelebilir Tülin Hanım. Hı hı. Ama bu sözleşmenin kapsamına giren tüm uçuşlarda hava yolunun sorumluluğuna ilişkin ülkelerce belirlenmiş ortak kurallar söz konusudur. Uygulanıp uygulanmayacağı bu kuralların tam olarak hangi ülkeden kalkış yapıldığı, hangi ülkeye varılacağı varsa, eğer yurt dışında bir duraklama varsa bu ülke bu sözleşmeye taraf olup olmadığına göre bir değerlendirme yapılıyor ve yargılamalar bu sözleşme çerçevesinde hareket ediyor. Yalnızca hava yolunun hangi ülkeye ait olduğunu da bilmemiz yeterli olmuyor. Yurt içi uçuşların ve sözleşme dışında kalan yolculukların kurallarıca tabii ki ülkeler nezdinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulabiliyor. Hava yolculuğunda kaza dediğimizde bir de şöyle bir yanılgı olabiliyor. Hemen aklımıza büyük bir kaza geliyor. Ancak doğrudan büyük bir kaza olarak düşünmeyelim. Uçak güvenle inmiş olsa bile yolcu içerisinde, uçak içerisinde yaralanmış olabilir. Ani bir türbülans olmuş olabilir ve bu türbülans sırasında bir yolcunun bir uzvu yaralanmış olabilir. Ya da üst dolaptan düşen bir bagaj kişinin başına çarpmış olabilir ve ani bir sarsılma yaşamış olabilir. Yine yolculuk sırasında sıcak içecekler, soğuk içecekler dağıtılıyor. Sıcak içecek ciddi bir yanığa yol açmış olabilir. Tabii bunlar da şartları varsa, eğer gerçekten o olayla bağlantı kurabiliyorsak, bir illiyet bağı kurabiliyorsak, burada hava yolunun sorumluluğunun doğacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla uçakta herhangi bir kaza olmadı demek için büyük bir kaza olmadığını düşünmemiz yeterli değil. Uçak içerisinde yaşanmış olan bazı durumlar, dediğimiz gibi türbülans sırasında kalp krizi geçiren birisi, eğer gerçekten hani burada hava yolunun sorumluluğuna gidilebiliyorsa tazminat sorumluluğu doğacaktır. Ancak yalnızca korkudan dolayı manevi tazminat soruları çok fazla gelebiliyor. Hı hı. Örneğin aynı bir türbülans sırasında uçak çok fazla sarsıldığı için korkan vatandaşlarımız burada psikolojik olarak, manevi olarak zarara uğradıklarını söylüyorlar. Ancak bunun için manevi tazminat yolunu çok öngörmüyoruz açıkçası. Hani daha çok burada gerçekten ciddi bir, somut bir veri, somut bir delil varsa, bir kazaya yol açmışsa, bunlarla tabii ki sürece başlamak daha doğru olacaktır. Yine bu korumaların yalnızca vatandaşlarımızın havada bulunduğu dakikalarla sınırlı olmadığını da söyleyelim. Uçağa binme ve uçaktan inme işlemleri sırasında yaşanan kazalar da bu kapsamda somut olaya göre değerlendirilebiliyor. Burada olayın yeri, o sırada yapılan işlem, yolcunun kimin yönlendirmesi altında olduğu tabii ki önem taşıyacaktır. Örneğin uçaktan inerken yaşanan bir düşmeyle havaalanının alışveriş alanında saatler sonra yaşanan düşmeyi aynı tabii ki değerlendirmeyeceğiz. İkinci olayda da sorumluluk bulunabilir. Ancak burada uçağa iniş çıkışlarda kontrollerin, merdiven kontrollerinin tam yapılmamış olması sebebiyle yaşanan bir kazayla, alışveriş sırasında yapılmış, havaalanında yapılmış bir kazayla aynı sorumluluk alanları doğmuyor. Aynı kusur oranlarından bahsedemiyoruz. Bu ayrımı aslında gerçek bir mahkeme kararında da görüyoruz biz. Viyana'da yapılan bir uçuşta babasının
Kadına verilen sıcak bir kahve küçük bir kızın üzerine dökülüyor ve kız çocuğu yanıyor. Hava yolu ise olayın uçuşa özgü bir tehlikeden kaynaklanmadığını ileri sürerek herhangi bir kusuru bulunmadı. Bu nedenle cezai ve hukuki olarak bir tazminat sorumluluğu veya cezai olarak bir sorumluluğun doğmadığını söylüyor. Ancak Avrupa Birliği Adalet Divanı 19 Aralık 2019 tarihli kararında bu tür bir olayın kaza sayılması için mutlaka

0: havacılığa özgü bir riskin gerçekleşip gerçekleşmesinin gerekmeyeceğini söylüyor. Ve bunda hava yolunun bir sorumluluk doğacağını ve tazminata hükmediyor. Kısacası buradaki sorumluluk bahsetmiş olduğumuz gibi büyük uçak kazalarından değil de yalnızca motor arızası veya uçağın düşmesi gibi olaylarla sınırlı olmadığını söyleyelim.
1: Yani havacılıktan kaynaklanması önemli değil, o anda uçakta oluyor olması önemli
0: Evet.
1: deniliyor.
0: Evet, illet bağı kurabildiğimiz tüm olaylar için bunun doğrudan dediğimiz gibi motor arızası, uçaktaki türbülans olayları vesaire de olmayabilir. Doğrudan kişinin uçak sırasında inişi çıkışı ya da havaalanında hava yoluna bizim yani illet bağı kurabileceğimiz tüm olaylar için tazminat sorumluluğunun gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Buradan tazminata geçelim, tazminatın konusu
1: Evet.
0: gelmişken. İnternette uçak kazaları ile ilgili araştırma yapıldığında bu tür olaylarda belirli rakamlar çıkıyor. Montreal sisteminde 28 Aralık 2024'ten itibaren ölüm ve bedensel yaralanmalar için ilk sorumluluk basamağı yolcu başına 151.880 SDR olarak geçiyor. Bu değer bir para sepetine göre belirlenen uluslararası aslında bir hesap birimi. Yani doğrudan biz bunlara euro veya dolar gibi okumuyoruz. Öyle bir kur oranı da yok. Yalnızca uluslararası alanda belirlenen bir hesap birimi olarak 151.880 olduğunu söylüyoruz. Bu basamak içinde hava yolu yalnızca benim kusurum yoktu diyerek tabii ki sorumluluktan kurtulamıyor. Yine de kazanın tabii ki vatandaşlarımız eğer böyle bir olay yaşamışlarsa zarar ile kaza arasında bir bağlantı koyarak bu tazminat yoluna gideceklerdir. Burada iki yanlış anlamayı da önleyelim aslında söylediğim tutar üzerinden. Bu her yaralanan yolcu otomatik olarak verilecek bir tutar değildir. Uçak kazası olsa dahi. Aynı zamanda alınabilecek tazminatın en üst sınırı olarak da bunu görmeyelim. Gerçek zarar eğer bu bahsetmiş olduğum tutardan daha yüksekse daha fazla tazminat da gündeme gelecektir. Bu işin üzerindeki bölümde hava yolu kendisinin çalışan ve temsilcilerinin kusuru bulunmadığını veya zararın yalnızca üçüncü bir kişinin kusurundan kaynaklandığını ispat ederek tabii ki bundan da kurtulabilir. Burada yolcunun tek başına söyleyelim, bunu da özellikle belirtelim. Yalnızca uçak içerisinde bir zarar meydana gelmesi de doğrudan hava yolunu kusur sorumluluğu altına sokmayacaktır. Dediğimiz gibi burada eğer havayolu şirketi kusurun kendilerinden kaynaklanmadığını, kendi temsilcilerinden, kendi yetkililerinden, kendi çalışanlarından kaynaklanmadığını söylerse burada artık dediğimiz gibi havayolu şirketi sorumluluktan kurtulacaktır. Rakamları bir yana bıraktığımızda günlük bir hayat üzerine örnek vereceğimizde hastane tedavisi bitmiş bir kişi örneğin Almanya'da çalışan bir dinleyicimiz uçuşta yaralanmış ve 3 ay işine gidememiş. 3 ay sonra iyileşmesi olağandır tabii ki ancak o dönemde hiçbir zararı olmadığı anlamına gelmeyecektir. Gerçek gelir kaybı varsa, tedavi giderleri varsa, bakım için bir bakıcı gideri varsa ki bakıcı giderlerinde şöyle bir ayrıntımız da var. Eğer aileden kişiler yani eşi, ailesi, annesi, babası, kardeşi dahi bakmış olsa bu tarz tazminatlarda, bedensel zararlarda Yargıtay kararları doğrultusunda bu kişilere de bakıcı ücretlerinin verileceğine hükmediliyor. Yani burada kişinin ailesinin de o kişiye bakmış olması bu tazminatı almayacağı anlamına gelmeyecektir. Yine dediğimiz gibi burada bu tarz kazalarda kalıcı bir sakatlığın olmaması, geçici bir mağduriyetin bile olmuş olması tazminat istemeye engel olmayacaktır. Yine tazminatlar istenecektir. Can kaybı olduğunda ise geride kalan ailenin durumu ayrıca değerlendirilecektir. Türk hukuku bakımından cenaze giderleri, ölümden sonra yapılmış tedavi harcamaları ve ölen kişinin desteğini kaybetmekten doğan zararlar talep edilecektir. Eşin, çocukların veya şartları varsa kişi yurt dışından örneğin belli bir miktar Türkiye'deki ailesine gönderiyordur ve bir vefat durumu gerçekleşmiştir. Bu vefat durumunda kişinin daha sonraki aşamalarda ailesine bu parayı göndermeyeceği gibi tutarlar da aslında destekten yoksun kalma tazminatları da gündeme gelecektir. Tüm bunları anlatırken tabii ki ülkeler arasındaki farkı da unutmayalım. Kimin hangi tazminatı isteyebileceği, manevi zararın nasıl değerlendirileceği ve hesabı nasıl yapılacağı tabii ki bu ülkeden ülkeye de değişiklik gösterecektir. Aktarmalı yolculuklara da çok kısaca değinmek istiyorum. Aktarmalı yolculuklarda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü farklı şirketlerle peş peşe uçmuş olmak bütün şirketlerin kazadan otomatik olarak sorumlu olacağı anlamına gelmesin. Kazanın hangi uçuşta gerçekleştiği, taşımanın nasıl düzenlendiği ve bir şirketin yolculuğun tamamına ilişkin sorumluluk üstlenip üstlenmeyeceği somut olaya göre önem arz edecektir. Bilet satan internet sitesinin veya acentenin de sırf satışa zaten acentelik ettiği için, aracılık ettiği için kazanın sorumlusu haline gelmeyeceğini, bu sebeple biletin alındığı yerin uygun olmayacağını söyleyelim. Burada yine sigorta konusunda da eğer kişi seyahat sigortası varsa tabii ki seyahat sigortasından da bu yaralanmış olduğu zararları vücudunda geçici maliyet olur, kalıcı maliyet olur. Bunları alabiliyor. Dediğimiz gibi diğerlerini alabilmesi için de doğrudan kişinin seyahat sigortasının olmuş olması zaten gerekmiyor. Kişinin seyahat sigortasının olması da burada havacılığın, hava yolunun sorumluluğunu ortadan kaldıran bir husus değildir. Burada şunu da belirtelim. Davayı nerede açacağız? Bu da çok merak edilen sorular. Çünkü aktarmalı uçuşlardan bahsediyoruz. Bir uçağın kalktığı varış noktasından bahsediyoruz. Bu gibi durumlarda esas olarak iş yerinin bulunduğu, yani havayolu şirketinin bulunduğu yerde açılabilir. Yine taşıyıcının sözleşmeye aracılık eden iş yerinin bulunduğu yerde veya yolculuğun varış yerinde dava açılma imkanları da söz konusu. Ölüm ve yaralanma halinde, belirli şartlar halinde yolcunun kaza anındaki esas ve daimi ikametinin bulunduğu ülkelerde de davanın açıldığını söyleyebiliriz. Günlük hayatta dediğimiz gibi hukuki işlemler için genellikle bu tarz işlemler için tedaviler bekleniyor, süreçler bekleniyor. Ancak bu tarz işlemlerin cezai açıdan değil ama hukuki açıdan süreleri olduğunu söyleyelim. Kişilerin bu kazaya gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren 2 yıllık süreleri var ve bu 2 yıllık süre öğrenmeden itibaren, yani kazanın yaşandığı andan itibaren başlayacaktır. Ve hak düşürücü sürelerdir bunlar. Bu 2 yıllık süre kaybedildiği takdirde maalesef kişi ne kadar sorun yaşarsa yaşasın, ne kadar bir uzuv kaybı, bir organ kaybı olsa dahi tazminat alma haklarının dolacağını söyleyelim. Bu nedenle vatandaşlar öncelikle bu tarz olaylarda gerekli belgeleri ve gerekli tedavilerini yaptırmalarının yanında ek olarak da hukuki olarak kendileri güvence altlarını almaları gerektiğini söylemiş olalım.
1: 2 yılda önemli.
0: Evet, 2 yılda hak düşürücü süre.
1: Evet, Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz size yine. Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Seren Gül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan vardı. Bu hafta Kanun Ne Diyor da deniz ve hava yolculuklarında yaşanan kazaların hukuki sonuçlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
2: Kanun Ne Diyor?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Orhan Ayhan, hatırladınız mı? 1960'lı yıllardan itibaren 60 yıla yakın maç anlatan spiker. 90 yaşına yaklaşmış olmasına rağmen halen TRT'de zaman zaman program yapıyor, anlatıyor, sesini ve geçmiş maçları unutturmuyor. Nasıl oluyor da 65 yıl boyunca mikrofondan konuşmaya devam ediyor? Ajda Pekkan 80 yaşında ve konser veriyor. Rahmetli Müzeyyen Senar 88 yaşındayken vefatından 20 gün önce konser vermişti. Demek ki bu sanatçılarımızın ses organları oldukça sağlıklı kalmış ve seslerini korumuşlar. Ses, havanın ses tellerini titreştirmesiyle oluşur. Sesin biçimlenmesini sağlayan organlarsa ağız, burun, dil, dişler, gırtlak, akciğerler ve bunları yöneten kaslardır. Ses için gerekli olan enerji, soluk verme sırasında ciğerlerden gelen hava akımıyla elde edilir. Eksik diş, sinüzit, faranjit, geniz ve burun eti güzel sesin oluşmasını engeller. Yine iyi bir ses için akciğerlerin ve nefes borusunun, hatta yemek borusu ve midenin sağlıklı olması gerekir. Daha kısa yolla ifade etmek gerekirse iyi bir ses için sağlıklı bir beden şarttır. Bedenin yorgunluğu sesi etkileyen faktörler arasındadır. Ayrıca uykusuzluk da bedeni, dolayısıyla sesi etkileyen bir faktördür. İyi bir konuşma sesinin özelliklerini İstanbul Radyosu'nun emekli spikerlerinden Bengül Erdamar şöyle sıralıyor. Birincisi işitilebilirlik. Biz buna sesin tonu da diyoruz. Sesin belli bir

0: mekanda işitilebilir olma özelliğidir. Herkesi rahatsız edecek kadar yüksek değil ama yalnızca kendi duyabileceği kadar düşük de olmamalıdır. Elbette konu olan mikrofonsuz ses çıplak sestir. Kısacası belli bir mekanda herkes tarafından duyulabilen bir ses olmalıdır. İkincisi akıcılık. Konuşurken karşımızdakinin algılama hızına denk bir akıcılıkta konuşmalıyız. Bunun üzerindeki hız algılamayı güçleştirdiği gibi bazı seslerin yutulmasına da neden olacaktır. Böyle bir sesin de iyi bir konuşma sesi olduğu söylenemez elbette. Üçüncüsü hoşa giderlik. Biz buna sesin tınısı diyoruz. Tınaları tiz sesler, pes sesler, metalik sesler, burun sesleri gibi sözcüklerle ifade ederiz. Aslında en güzel sesler tiz seslerle pes sesler arasında orta kalınlıktaki seslerdir ki bunlara parlak sesler diyoruz. Dördüncüsü anlamlılık. Ses amacını anlatmalıdır. Bunun için güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Ve beşincisi bükümlülük. Ses monoton olmamalıdır. Konuşurken cümleleri doğal melodisiyle söylemek gerekir. Vurguların yerinde olması doğru ezgiyi bulmak için önemlidir. Acaba sesi başarılı çıkarmak için neler yapmak gerekir? Öncelikle iyi bir ses için nefesi iyi ayarlamalıyız. Yanlış yerde nefes almak cümlenin akışını bozar. Nefes çalışmaları yapılmalı, kondisyon geliştirilmelidir. İkincisi, kendi imkanlarımızı bilmek gerekir. Bunun için dakikada kaç kelime konuştuğumuzu bilmeliyiz. Doğaldır ki bu sayı okunan metnin içeriğine göre değişecektir. Eğitim kültür programlarında edebi metinlerde dakikadaki kelime sayısı azalırken haberde, magazinde artacaktır. Haberde, magazinde tempo hızlıdır ama söylenenlerin anlaşılır olması da esastır. Ve son olarak sistemli çalışmak iyi bir ses için vazgeçilmez konudur. Her gün düzenli olarak yüksek sesle okumak büyük kazanç sağlayacaktır. Bu süre 3 ya da 5 dakika bile olabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün bireysel spor ve takım sporları arasındaki zihin farklılıklarından söz edeceğiz. Spor dünyasının iki kutbu vardır. Bir yanda koca bir şehrin yükünü omuzlayan 11 kişi, diğer yanda ise stadyumun en ücra köşesinde sadece kendi kalp atışını duyan tek bir adam. Bireysel spor, sporcunun kendi iç dünyasına yaptığı en dürüst ve en acımasız yolculuktur. Tenis kortunda, boksinginde veya halter podyumunda olduğunuzda kaçacak hiçbir yeriniz yoktur. Hata yaptığınızda suçlayacak bir arkadaşınız, pas atacak bir ortağınız veya sizi yedek kulübesine çekip dinlendirecek bir antrenör desteğiniz de yoktur. Burada asıl rakip karşıdaki değil, zihnin en karanlık köşesinde pes et ya da pes etme diyen o iç sestir. Bireysel sporcu zaferin de mağlubiyetin de mutlak sahibidir. Bu hem büyük bir onur hem de çok ağır bir yüktür. Ancak takım sporlarında durum farklıdır. Burada birey yaşayan ve soluk alan devasa bir organizmanın parçasıdır. Kaygı burada bölünür, sorumluluklar paylaşılır. Bu durum bireysel sporun o yakıcı ve tüketici stresini bir nebze olsa da hafifletir. Fakat takım sporları kendi içinde farklı sınavlar da barındırır. Ego savaşları, sosyal uyum ve takım için kendini feda etme zorunluluğu gibi. Özetle biri insanın tekil iradesini, diğeri ise bir olmanın, beraber hareket etmenin mucizesini gösterir.

0: Hangi yolu seçerseniz seçin, zihin bedene tam olarak hükmettiği ve disiplin elden bırakılmadığı sürece o podyuma çıkmak sadece bir zaman meselesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy ve Tuzla Belediye Başkanı ile Üsküdar ve Şile Belediye Başkan Vekillerini kabul etti. Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzel Yurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutladı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve geleceğin imkanlarını şekillendiren bir zemine dönüştüğünü belirtti. Bahçeli, Türk devletleri arasındaki kardeşlik hukukunun daha da güçlenmesini temenni ediyoruz dedi. Türkiye'nin Malezya için ürettiği çok maksatlı sahil güvenlik gemisi denizle buluştu. Gemi, Kocaeli Desan Tersanesi'nde düzenlenen törenle denize indirildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat gücünün denizlerde de büyüdüğüne dikkati çekti. Türk mühendisliği eseri gemi, iki ülke dostluğunun simgesi olacak dedi. Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgesel istikrar ve işbirliği vurgusu yaptı. Kafkasya'nın güvenliği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez dedi.